0: arayınız, bulacaksınız.
1: 1970 yılının Aralık ayıydı.
2: Devamlı arayış içerisinde.
0: Devamlı Cenab-ı Hakk'ı arıyordum.
3: Bir yaşlı amcayla orada karşılaştık. Zamanın kavusunu görmek isterseniz...
4: Kalktık, kasırgen gittik.
5: O sacatere gördüm.
4: Nasıl gördüm, önde oturuyor ama her tarafı beyaz, sakal, sarı.
2: Her yerde ışık, her yerde aydınlık.
6: Sultanım cazibin cezbeveren sultanıydı.
2: Yani bir sembol, dinimizin bir sembol.
7: Aynı sünneti seviyor.
2: İşte sevdiği kuluyla kendini tanıttırıyor. Celle Celaluhu.
7: Çekti gitti. Sevgisine gitti.

Dünya kurulduğu günden bu yana insanlığı ibret sayfalarıyla aydınlatmaya devam ediyor. Örneğin günümüzde 7 milyar insan var gücüyle doğayı kirlettiği halde ilahi bir emirle esen rüzgar yerleri süpürmekte, yağan yağmur yerleri yıkamakta ve bu yarış geçmişten günümüze devam etmektedir.

Yine insanın kendisi de böyledir. İnsanlar da doğa gibi bu döngünün içinde kirlenir. Bu kirlilik insanın suya kavuşmasıyla yerini temizliğe bırakır. Sürekli kirlenen insan eğer suya kavuşamasaydı hali nasıl olurdu? Düşünmek bile ürkütücü. İşte sürekli kirlenen ve suyla temizlenen insan bedeni için su neyi ifade ediyorsa, günahlarla kirlenen ruhu için de tövbe aynı şeyi ifade eder.

Nasıl ki insan kirlendiğinde ne gerek var yıkanmama, tekrar kirleneceğim deyip yıkanmaktan vazgeçmiyorsa, tekrar günah işlerim korkusuyla tövbe etmekten de vazgeçmemelidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi

sellem şöyle buyurmuştur. Bir Müslüman abdest aldığı zaman yüzünü yıkayınca gözüyle işlediği günahlar, ellerini yıkayınca elleriyle işlediği günahlar, ayaklarını yıkayınca ayaklarıyla işlediği günahlar suyla birlikte dökülüp gider.

Evet, bedeni kirler için su neyse, insanın ruhunu kirleten günah içinde tövbe odur. Bir adam Hazreti Ali Efendimiz'e gelerek şöyle dedi: "Ben çok günah işliyorum. Ne yapıp da bu halden kurtulayım? Bana bir çare söyleyin." İlmin kapısı şöyle cevap verdi: "Tövbe et." Adam tekrar "Tövbe etsem de yine günah işliyorum." dedi. Bunun üzerine Allah'ın arslanı "Tekrar tövbe et." dedi. Adam ısrarla "Daha önce kaç kere tövbe ettim, bir şey değişmiyor. Sürekli günahlara geri dönüyorum." deyince müminlerin emiri Hazreti Ali Efendimiz son olarak şöyle dedi: "Şeytanı bıktırıncaya kadar tövbe et. En sonunda şeytan tövbe etmenden bıkıp yakanı bırakır."

İnsan tövbe ettiği zaman Allah onun tövbesini kabul eder. Kişi Allah Teala'nın rahmetinden ümidini kesmemelidir. Çünkü Allah Teala ayet-i kerimesinde şöyle buyurmaktadır: Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Çünkü kafirler topluluğundan başkası Allah'ın rahmetinden ümidini kesmez. O halde akıllı kişi her gün ve her vakit Allah'a tövbe etmeli, günahlarda ısrarcı olmamalıdır. Çünkü kişi işlediği günahlara günde 70 kere dönse bile, tövbe ettiği takdirde bu günahlarda ısrarcı sayılmaz.

0: rahmeti, gazabını geçmiş olan Rabbimiz, bizi affetmek için adeta bahane aramaktadır. Ebu Leys Semerkandi Hazretleri şöyle bir kutsi hadis rivayet eder. Şu Ademoğlunun haline hayret doğrusu. Günahları işler, daha sonra benden mağfiret diler. Ben de onu affederim. Sonra yine günah işler, pişman olur, benden mağfiret diler. Ben yine onu affederim. Ne yazık, ne günah işlemeyi terk eder, ne de benim rahmetimden ümidini keser. Ey meleklerim, sizleri şahit tutuyorum. Ben onları bağışladım. Allah Teala'nın rahmeti bu kadar genişken bizim yine günah işleriz düşüncesiyle tövbeyi terk etmemiz veya geciktirmemiz hiç doğru değildir. Bize tövbeyi nasip edecek olan da, tövbemizi kabul edecek olan da, günahlara dönmememiz için sebat verecek olan da yüce Rabbimizdir. Kasri köyüne gelenler, merhametlilerin en merhametlisi, Allah'ın rahmet kapılarının sonsuza dek açık olduğuna şahit oldular. Allah dostlarının kim olursan ol yine gel çağrısını bir kez de Gavs-ı Kasrevi'den işittiler. Tekrar tekrar geldiler. Şeytanı bıktırıncaya kadar tövbe ettiler. Ve Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de buyurduğu üzere tövbe ederek günahı sevaba çevrilen bahtiyar insanlardan oldular.
1: Cenab-ı Allah'ın rahmeti deryadır. Ne kadar alsa denizde hiç deniz tükenir mi? Yok. Şöyle deniliyor. İnsan denizden ne kadar su alsa o

0: suya noksan olmaz.
1: Bütün insanlara zaten Rabbim emrediyor. Siz günah işleyecek ve nefis ve ruh olarak yaratıldınız. Sizin nefsiniz size günah işletecek. Siz günahınıza tövbe ederseniz Rabbim kitabında beni affedici bulursun.
2: Şimdi ben kendi kendime hayata durmuşum. Ben ne yaparsam bu işi başa götürebilecek miyim? Ya sonra bozulursam çarpılırım. Çünkü öyle bir zihniyet vardı orada. İnsanlara bir şey verilmemiş. Halbuki Allah insanı sevdiği için, aşkı için yaratmış. Bunu bilmiyordu.
3: Şimdi ayet-i kerimede tövbeyi nasıl edin, tövbeyi nasıl edin? Tövbe eden hiç günah işlememiş gibidir. Allah Celle Celaluhu bin defa da tövbeni bulsan yine tövbe, yine tövbeye sarıl, tövbeye sarıl.

0: Kasri köyü Gavs Hazretlerinin döneminde Allah için ziyarete gelen insanların akınına uğradı. Kasri'den geçen herkes nasibi nispetinde bir aşka şahit oldu. Kasri'den geçenler asrın hicret hikayeleriyle devam ediyor.
1: Mürşit müridinden gayesinin Allah olmasını ister. Yaptığınız her şeyi Allah için yapın der. Kalbinizi dünya vesvesesinden koruyun. Allah'a olan muhabbetiniz, dünyaya olan muhabbetinize galip gelsin. Allah'a muhabbet çoksa insan günahtan da döner. Onların gayeleri insanları günahlardan kurtarmak, Allah'ın rızasını kazandırmaktır. En büyük nimet budur.
2: Muhammed Bakır Hoca Efendi 1945 Kasrik doğumlu. Feyz ve bereket kaynağının başında ömür süren bir ailede dünyaya gelen Muhammed Bakır Hoca Efendi, genç yaşlarından itibaren Gavs Hazretlerinin talebeleri arasında yerini aldı. İşte ilimle geçen bir ömrün hikayesi bu cümlelerle başlamış oldu.
1: Dedelerimiz Botan tarafından gelmişler. O zaman Hazret Siyanüs'teymiş. Babam ve amcam gençlermiş. Hazret Kutlusesi Ruh'un yanında okuyorlarmış. Amcam imamlık yapmak için Kasri'ye gelmiş, evlenmiş, çocukları olmuş. Hazret Nurşin'e gittiği zaman o da gitmiş. Babam da civar köylerde imamlık yapardı. Hazret vefat edince Şah-ı Hazne'nin yanına gitti. Bu arada yeğenleri Kasrik'teydi. Bazen Kasri'ye de gelirdi.
3: Tabi biraz yivi zarı birayı bir Kasri bu. Cahisler'le cana daha da Kasri. Sonunda Hatiye Kasri'ye.
1: En sonunda Kasri'ye yerleşmek üzere gelmiş. Babam Kasri'ye geldiğinde yaşlıydı artık. İmamlık için değil, komşuluk için gelmişti.
3: Lüderi Çansaleki Usama Gavs Kadasaralı Aliye tabii hem Irşad bu, hem Talebi Gavs'e bu.
1: Birkaç sene orada kaldı. Kasrik'te hem irşat vardı, hem de talebeler eğitim alıyordu. Babam da Gavs Hazretlerinin talebelerine ders verirdi. Biz de bazen Gavs Hazretlerinden ders alırdık.
3: Ecber Khan ve Draviyam, yani şu mal istirahat kir. İstirahat kir, İca Gavs, Kadın Satural Aliye.

Ben dersten kaçardım. Gavs Hazretleri onca insanı irşad etmesine rağmen, o kadar zikirle meşgul olmasına rağmen sırf benim için adam gönderirdi. Okumamı isterdi. Onun beni düşündüğü kadar ben kendimi düşünmüyordum. Allah razı olsun. Ne zaman okumaktan kaçsam Gavs adam gönderirdi. Gelsin okusun derdi, ben de giderdim.

0: bize sohbet etti. Dedi ki, kendi aranızda Arapça konuşun. Belki ileride size lazım olur. Biz anlamadık. Gavs, dil öğrenmenin öneminden bahsediyor herhalde diye düşündük. Meğer Allah ona bildirmiş. Bu sohbetten bir süre sonra ben ve yanında okuyan Muhammed Hoca Efendi görev yapmak üzere Urfa'ya, Arapların yoğun olduğu köylere gittik. Kasrik'te ders alırken çok sayıda kişi vardı. Sanki özellikle ikimize dönüp Arapça konuşun, belki ileride işinize yarar dedi. Gavs Hazretlerinin vasıflarından biri de buydu. Acayipti.
1: Bu alemin göze görünmeyen bir sırrı vardır. Bu sırra vakıf olan velilerin duası gözle görünmeyen kapılar açar. Bu kapıların ardını akıl idrak edecek değildir. Akıl görmediğini anlamaktan acizdir çünkü. İş bu sırdan dolayı velilerin dünyaya minneti yoktur. Onlar ancak alemlerin sahibinden rica ederler ve ancak ondan dilerler. Allah'ın kabul ettiği duaya tıp ilmi amin desen ne olur, demesen ne olur? Şafi olan bir tek o Allah'tır.
2: Belki o sadece kirve. Mesela
0: belki siz de duymuşsunuzdur. Yaşım kaçtı bilmiyorum. Çok hastaydım. Beni Siirt'e doktora götürdüler. Bir hafta kaldım. Doktor, bunu eve götürün. Ciğerleri bitmiş, ölecek zaten demiş. Beni eve getirdiler. Bazen kendimden geçerdim. Saatlerce bayılırdım. Babamın şeye gittiği gün ne oldu bilmiyorum. Babam camiye gidiyor. Gavs Hazretleri, Ramazan Hoca çocuk nasıl oldu diyor. Babam öldüğümü söyleyince Gavs Hazretleri, hayır o ölmedi buyuruyor. Ben de bunu halktan duydum. Gavs Hazretleri camide biraz tur atıyor ve şöyle diyor.
2: Kuhudu Teala tişte emri mekriye inşallah mep emri kuhudu pekaniye. Emci tişte kuhudu ricatken kuhudu kabul ke.
0: Allah'ın emirlerini yerine getiriyoruz. Şimdi de biz Allah'tan bir şey isteyeceğiz. Umulur ki kabul eder. Böylece yavaş yavaş iyileştim, bu hale geldim.
2: Gavs kadar sallallahu sallallahu aleyhi zaten ki bu savu tabi herkesin kare vasfı bir de egen bir cinci hem kemasid bir cin yani hem ne karın tam vekivi.
0: Gavs Hazretleri öyle bir zattı ki herkes onu anlatamaz. Anlatsa da eksik anlatır. Bazen ben camiye giderken Gavs Hazretleri camın yanında otururdu. Sanki içeride güneş var zannederdim. Güneş nasıl ışık veriyorsa kendisine bakılınca onun siması da ışık saçardı. Şöyle yeşil, kırmızı ve sarı gibi. Sarı kırmızı ve beyaz karışımı gibi.
2: Kumarif çadday ve ki işki rojimsa kes kusu soru zer. Sa soru zer. Spir soru. Sa spir soru navhedat sa vecivit çilvul ya.
3: Tasavvuf büyükleri öyle zatlardır ki günahkar, serseri, hırsız, bidat sahibi, yolunu şaşırmış ve benzeri kimseleri kendilerine benzetir, düzeltirler. Bu Allah adamlarının kendilerine has güzel koku ve renkleri olur. O kokuyu ve rengi tadan onlara benzer buyuruyor Ahmedi Cami Hazretleri. Gavs-ı Kasrevi Hazretleri gerek Kasrik'te gerekse irşad için gittiği köylerde insanların ıslahına vesile oldu ve onu görenler Allah Teala'nın razı olduğu iyi insan olmaya dair söz verdiler. Olumsuz davranışlarını bırakıp iyi bir ahlakla ahlaklandılar. Muhammed Bakır Hoca Efendi'den dinliyoruz.
2: Matiko ilk gavsatı temride başka bun. İdi gavsko idi tavaca kiru o millet sakir dengiwi o

0: Gavs Hazretleri geldiğinde herkes başkasının müridiydi. Gavs teveccühe başladı, sesini duyan geldi. Oradan buradan tek tük derken irşat her tarafa yayıldı. Bazıları Gavs Hazretlerini köylerine davet etmeye başladı. Bu davet artarak devam etti. Gavs Hazretleri irşad için köyleri tek tek gezdi. O mıntıkada bir köy vardı. Hırsızlarıyla meşhurdu. Kışın ve sonbaharda güzergahlarından geçenlerin koyunlarını çalarlardı. Her ev 4-5-6 tane koyun çalıyordu. Etleri kurutup pastırma yapar ve kışın yerlerdi. Gavs Hazretleri köylerine gelince hepsi tevbe etti. Kimde ne kadar kurutulmuş et varsa hepsini karların üstüne attılar. Haramdır dediler ve yemediler. Önceden de haram olduğunu biliyorlardı. Önceden de şeyhleri vardı ve alimlerden duymuşlardı. Demek ki Gavs Hazretlerinin büyük himmetiyle kalpleri yumuşadı, Allah korkusu iyice yerleşti. Demek ki burada Mürşid-i Kamil'in nazarı, himmeti, kuvveti var. Demek ki herkesle bu iş olmaz.
1: Demek ki herkesi çiğnolu.
2: Alemde yalnızım deyip dururken, kalbimi fetheden birisi oldu. Bir başıma hata ile yaşarken, hatamı düzelten birisi oldu. Zapt etmiş kalbimi, oradan çıkmaz. Bozulsa tamirden bir zaman bıkmaz. İki cihanda da yalnız bırakmaz. Halimi düzelten haldaşım oldu.

O da bizim gibi Hakk'ın kuludur. Ama Hak yanında o pek uludur. Yaşanmış keramet onda doludur. Kalpleri kurmaya o talip oldu.

0: Bir de orada başka bir şeyhin müridi vardı. Adı Sabri'ydi. Kasra'ya geldi, tövbe etti. Zamanla eski şeyhi bunu duydu. Sabri, sen bizden ne zarar gördün ki Şeyh Abdülhakim'e gittin, dedi. Kurban, sizden bir zarar görmedim ama fayda da görmedim deyince, nasıl fayda görmediğini sordu. O da şöyle dedi.
1: Dahatım tövbet ki şorba vatıha, nan vatıha, vati edzvir yama, serriyamın cote halkıya bun, cote halkı da iştahı udbira mali. Cote uçakı tayyip dara cotkin. Uçu bu buna bu. Zamanı hespar cotkin.
0: Kurban, ben sizin yanınızdayken çorbanızı içip yemeğinizi yiyordum. Dönerken de yoldaki çapaları sırtıma alıp eve götürüyordum. Şeyh Abdülhakim Kutusesi ruha bağlandığımda evimde 3-4 tane göçerlerden çaldığım hayvan vardı. Ertesi sabah hayvanları alıp yola çıktım, gittim gece oldu. Sabah olsa da koyunları teslim etsem diye bekledim. Sabah olur olmaz 5-6 koyunu sahibine verdim. İşte aldığım fayda budur kurban. Tamam, iyidir. Hayırlı olsun cevabını
1: aldım.

0: Himmeti çok büyük oldu. Çok sayıda insanın hidayetine vesile oldu. Çok sayıda insan fayda gördü, günahlarını terk ettiler. Kıymetini bilenler çok fayda gördüler, keşif ehli oldular, ilimleri olmadığı halde keşifleri açıldı. Çok güzel, çok muhabbetli kaside söyleyenler vardı. Orada Lert halkı vardı. Gavs hazretlerine bağlıydılar. Lert kasreye yakın bir köydür. İçlerinde Hacı İbrahim diye bir sofi vardı. Çok güzel sesi vardı. Teveccühlerde hep kaside söylerdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem üzerine, Şahı Hazne üzerine, Gavs hazretleri üzerine. Dağlara giden kaside söylerdi. Çobanlık yapan kaside söylerdi. Öyle bir aşk vardı ki ağaç kesmeye giderken dahi kaside söylerdi. Bir de sofiler çok cezbeliydi. Çoğu Gavs hazretlerinin sofisi olan bir köy vardı. Köyün ağası, cezbeli sofileri hep yadırgar, onlara dil uzatırdı. Bir gün ben de şeyhinize geleceğim dedi. Birlikte kasriye, caminin karşısına geliyorlar. Caminin yolu dar. Çevresinde dikenler, tarlalar var. Ağa önde, diğerleri arkada yürüyorlar. Gavs hazretleri camiden çıkınca ağa bakıyor ve ağa düşüp yuvarlanıyor, dikenlerin içine giriyor. Ağa üzülüyor, mahcup oluyor. Neticede ağadır. Kasre'in müezzini Abdurrahman Hoca, Gavs hazretlerine ne yaptığını sorunca, biz değil, Şahı Hazne yaptı, diyor. Artık ağa sofilere, cezbelilere karışmıyordu. Kendisi de Gavs hazretlerine tabi oldu. Gidip gelmeye başladı. Böyle hikmetleri çoktu. İnsanlar Gavs hazretlerinden çok ibret alırdı. Ne söylesek azdır. Büyüklüğünü anlatamayız.
1: Çıkarcı peşin hendi ki, çıkarcı gerçeğimini zannıcı. Yani insan çıkarcı peşe, Gavs hazretlerinden.
2: لو كنت مجروح ما

0: Yine Gavs Hazretleri irşad için Kozluk tarafına kadar gittiği zaman, amca oğullarımdan Abdülbaki Hoca, Abdülgaffar Hoca ve Selahattin Hoca da Gavs Hazretleri ile irşada giderdi. Dedi ki, biz orada 29 gün kaldık Gavs Hazretleri ile. Allah dostları da vefat edene kadar sıkıntı çekiyorlar. Tabii dereceleri de böylece yükseliyor. Allah'ın izniyle İslam'a faydaları da o derece fazla oluyor. Makamları yükselince aleme tasarrufları da artıyor.
1: Bu efsadat-ı kiram bu hayvan ne cenneteci ne cehennemeci.
0: Saadatlar Allah'ın cemalini istiyorlar. Amaçları ne cennete girmek ne de cehennemden kurtulmak. Allah'ın rızası ve cemali.

0: Mevlana Hazretleri Fihi Mafih adlı eserinde der ki, İnsan gece gündüz teni besler, cesedini besler. Halbuki bu ceset nihayetinde ruhun atıdır ve bu alem onun ahırı. Atın gıdasıyla binicinin gıdası hiçbir olur mu? Dünya ehliyle aşk ehlini işte bu soruya verdikleri cevap ayırır. Bu fani hayatla kendini sınırlayanlar için zahmet gibi görünen işler, aşk ehli için en büyük menfaat olup çıkar. Allah'ın sadık kulları, dünya ahiret menfaatini insanlara Allah'ı ve peygamberi en güzel şekilde tebliğ etmekte görmüşlerdir. İşte ne varsa bu tebliğin içinde vardır.
1: Yine Gavs Hazretleri irşad için Kozluk tarafına kadar gittiği zaman, amca oğullarımdan Abdülbaki Hoca, Abdülgaffar Hoca ve Selahaddin Hoca da Gavs Hazretleri ile irşada giderdi. Dedi ki, biz orada 29 gün kaldık Gavs Hazretleri ile. Gittiğimiz köylerde her zaman yıkanma imkanı bulamazdık ve bazen haftalarca banyo yapamadığımız olurdu. Bir ara Gavs Hazretlerinden izin alıp eve gidelim, kirlenmişiz dedik. Biz böyle konuşurken Gavs Hazretleri aramızda ne konuştuğumuzu sordu. İzin verirseniz eve gidelim, kirlenmişiz dedik. Gavs Hazretleri, Allah razı olsun, ben de sizin gibiyim. Peygamber Efendimizin ümmeti için bu sıkıntıyı çekmemiz gerekir ki Allah'ın huzurunda mesul olmayalım. Sabredelim ki daha fazla sevap alalım dedi. Biz de sessiz bir şekilde başımızı eğdik, karara uyduk. Gavs Hazretleri irşad için çok sıkıntı çekti. Günlerce, aylarca dolaşırdı. Kışın da giderdi, biz de onunla giderdik. Yine bir kış yarım boy kar vardı. Gavs Hazretleri o karda, fırtınada yine de irşadı terk etmedi. Alemin hidayeti için çalışmaya devam etti. Elbette bu saadatlar rahat yüzü görmemiştir. İnsanlardan çok eziyet görmüş ve çok meşakkat çekmişlerdir. Ama tahammül ve sabır ehlidirler. Mesela peygamberler kadar kimse sıkıntı ve eziyet görmemiş. İsteseydi Allah onları korurdu. Ama Allah dünyayı sevmemiş ve velilerine de sevdirmemiş. Çünkü dünya kıymetsizdir. Peygamberlerin meşakkatten kazanacakları çok olsun demiş. Onların rahatlığı Allah'ın yanındadır. Güzellikleri Allah'ın yanındadır. Dereceleri daha da büyüyor. Allah dostları da vefat edene kadar sıkıntı çekiyorlar. Tabii dereceleri de böylece yükseliyor. Allah'ın izniyle İslam'a faydaları da o derece fazla oluyor. Makamları yükselince aleme tasarrufları da artıyor.
2: Gücü ve vatı zeyde ve daha aleme daha tasarrufat yaman zeydettir.

0: Irkavi hebu mesela melba alma mane mesela ba iku zaf almi wan cihane emane o zaf ku hadisa cizanın.
1: Gavs hazretleri çok farklıydı kurban. Biz ilmi çok olan alimlerin yanında da kaldık. Çok hadis bilenlerin yanında da kaldık. Dinledik. Söylediklerini tasdik ettik. Allah'tan ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den söz ediyorlardı. Ama kendim için söyleyeyim, tesiri olmadı. İnsanları dünyadan çevirmedi. Günahlardan soğutmadı. Dünya muhabbetini kesmedi. Halbuki Gavs Hazretleri sohbet edince kimisi iki gün, kimisi bir hafta, kimisi bir ay, kimisi bir sene etkisinde kalırdı. Demek ki bu zahiri bir iş değil, manevi bir tesirdir. Himmet ve bereketin, feyzin tesiri. Onlardaki manevi ilim, yani zahiri ilim değildir.
0: Feyz avi zeydeviye, himmet avi zeydeviye, almi manevi bir, yani işi, manevi işi zahiri.
2: Saadatlar gözünü ne sağa ne de sola diktiler. Sadece Allah'ın rızasına diktiler. Kendilerini kerem kapısında buldular. Siz de öyle yapın, buyuruyor Gavs-ı Sani Hazretleri. Kainatı ve içindeki her şeyi yaratan ve kullarının hizmetine sunan Yüce Allah, bunun karşılığında insanlara onun rızasına uygun hareket etmesini emretmektedir. Allah rızası, insan hayatında tek gaye olmalıdır. Bu olduğu takdirde insan, Allah'a dost olmakla müşerref olur, Allah'a dost olmaksa hiçbir şeyle kıyas edilemeyecek bir sermayedir.
1: Mürşit müridinden gayesinin Allah olmasını ister. Yaptığınız her şeyi Allah için yapın der. Kalbinizi dünya vesvesesinden koruyun. Allah'a olan muhabbetiniz, dünyaya olan muhabbetinize galip gelsin. Allah'a muhabbet çoksa insan günahtan da döner. Onların gayeleri insanları günahlardan kurtarmak, Allah'ın rızasını kazandırmaktır. En büyük nimet budur.
0: İnsan günah bizdir. Gaye insan ku berivam keve kudu. Gaye on eve ku razı buna kudej meraçı be. Ku kudej merev razı be.
1: Hepsinin gayesi Allah rızasıdır. Saadatlar demiş ki, Allah bizden razı olsun, isterse bütün dünya bize düşman olsun. Yani Allah dost olduktan sonra bütün dünya düşman olmuş, kızmış, ne önemi var? Allah bize kızmasın da kim kızarsa kızsın. Allah bizden memnun olsun da kim olmuyorsa olmasın, diyorlar.
0: O kat'an yani muhabbeta dünyayı bile kentirici dünyada bile muhabbeta kudayı daha ziyadettir.
1: Amaçları insanların yönlerini Allah'a çevirmek, dünya muhabbetini azaltmak, Allah muhabbetini arttırmaktır. Yönler Allah'a dönsün, Allah razı olsun. Böyle olunca insan ilahi azaptan, kabir azabından, cehennem azabından kurtulur, cennette Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanında olur. Alemlerin Rabbinin cemalini görür. Daha güzel bir şey var mı? Hatta Gavs Hazretleri dedi ki, Sadat-ı Kiram'ın gayesi cennet ve cehennem değildir. Allah rızasıdır, Allah'ın cemalini görmektir. Saadatlar Allah'ın cemalini istiyorlar. Amaçları ne cennete girmek ne de cehennemden kurtulmak. Allah'ın rızası ve cemali.

0: حکومت رازیبان خودی جمال خودی شر رب العالمین طبیعی او ده مقبوله ایکو غایا انسان کو تک رازیبون خودی به نه جنت به نه جهنم به
1: طبیعی که بو الله katında daha makbuldür. Sevabı daha fazladır. Nakşibendi büyüklerinin bütün derdi Allah'tır. Allah'ın rızası ve cemalidir. Allah onları yüceltsin, himmetlerini arttırsın.
0: Der avulca vajdi bu kaderi khoda taala mazam ki hemet on zeydet ki

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Hatemül Enbiya. Fatih Yasin Demiral. Hatemül Enbiya.

Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. Bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden, her türlü nimeti bizlere lütfeden Cenab-ı Hakk'a nihayetsiz hamdü senalar olsun. Alemlere rahmet olarak gönderilen, ümmeti olmakla şerefyab olduğumuz rehberimiz Hatemül Enbiya Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, onun âline ve ashabına nihayetsiz salatu selam olsun. Hatemül Enbiya'nın yeni bölümüyle huzurlarınızdayız. Hayırla geldiniz, hayırlar getirdiniz. Bir önceki bölümümüzde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke'de İslamiyet'i açıklamasından sonra, açık bir şekilde ilanından sonra Kureyşlerin düşmanlığa başlamasını izah etmiştik, öğrenmiştik. Bugünkü bölümümüzde müşriklerin düşmanlıklarını öğreneceğiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah-u Teala'nın dini İslamiyet'i açıklayıp herkesi ona girmeye davet ve teşvik etmeye başlayınca Efendimizle Kureyş müşrikleri arasında iş büyüdü. Kureyşliler kendi aralarında hep Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı konuştular ve birbirlerini onunla savaşmaya karşı kışkırttılar. Bir kez daha Ebu Talib'in yanına varıp, "Ey Ebu Talib! Sen aramızca yaşça, şeref ve mevkice bizden ileridesin. Biz senden kardeşinin olduğunu bizimle uğraşmaktan men etmeni istemiştik. Sen onu bizimle uğraşmaktan men etmedin. Biz onun atalarımıza dil uzatmasına, akıllarımızı akılsızlık saymasına ve ilahlarımızı yermesine katlanamayacağız. Sen ya onu bizimle uğraşmaktan vazgeçirirsin ya da iki taraftan birisi yok oluncaya kadar onunla da seninle de çarpışırız." dedikten sonra dönüp gittiler. Kavmiyle ilgisini kesmek, onlara düşman kesilmek gibi bir durumla karşılaşmak Ebu Talib'e çok ağır gelmişti. Fakat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Efendimiz'i yardımsız bırakmak da, müşriklere teslim etmek de gönlünün asla razı olamayacağı bir durumdu. Ebu Talib adam göndererek Efendimiz'i çağırdı ve ona, "Ey kardeşimin oğlu, kavminin ileri gelenleri bana geldiler, şöyle şöyle söylediler. Senden şikayetlendiler. Beni de çok üzdüler. Atalarına dil uzatmak, ilahlarını yermek gibi onların hoşlanmayacağı şeylerden vazgeçsen olur mu? Hem bana hem kendine acıyarak benim güç yetiremeyeceğim, altından kalkamayacağım bir işi bana yükleme," dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Ebu Talip amcasının bu sözlerinden fikir değiştirdiğini, artık yanında dikilip kendisine yardım etmekten aciz kaldığını ve desteklemeyi bırakacağını, kendisini müşriklere teslim edeceğini zannetti ve "Ey amca, vallahi bu işi bırakmam için güneşi sağ elime ve ayı sol elime verseler, Allah onu üstün kılıncaya ya da ben bu yolda ölüp gidinceye kadar da bırakmam," dedi. Gözleri yaşardı, hüzünlendi. Ayağa kalkarak dönüp giderken Ebu Talip arkasından seslendi, çağırdı. Efendimiz gelince Ebu Talip, "Ey kardeşimin oğlu, git istediğini söyle, işine devam et. Vallahi ben seni hiçbir zaman onlara teslim edecek değilim," dedi. Bu yoldaki azmini söylediği beş beyitlik şiirle de dile getirdi.

Kureyş müşrikleri Ebu Talib'in Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı yardımsız bırakmaktan, kendilerine teslim etmekten kaçındığını ve bu uğurda kavminden ayrılmayı da onlara düşman olmayı bile göze aldığını anladıklarında Umare bin Velid bin Mughire'yi Ebu Talib'e gönderdiler. Ve sen bizim içimizde seyidimiz, üstünümüzsün. Bu Umare bin Velid bin Mughire, Kureyş gençleri içinde en güçlü, en yakışıklı bir gençtir. Bunu al, kendisinin aklından, yardımından yararlan. Kendine onu oğul edin, bu senin olsun. Senin dinine, baba ve atalarının dinine karşı olan, kavminin topluluğunu bölen, akıllarını akılsızlık ve beyinsizlik sayan kardeşinin oğlunu da bize teslim et, onu öldürelim. İşte sana adam yerine adam dediler. Ebu Talip bu acayip gülünç teklif karşısında şaşırdı. Vallahi siz bana ne kötü bir şey teklif ediyorsunuz dedi. Siz bana hiç de insaflı davranmıyorsunuz.

oğlunuzu vereceksiniz, ben onu sizin için besleyeceğim. Ben oğlumu size vereceğim, sizse onu öldüreceksiniz. Öyle bir şey yok. Vallahi bu hiçbir zaman olacak bir şey değildir. Eğer dişi devenin kendi yavrusundan başkasının üzerine titreyebileceği vaki olsaydı, oğlumu size verir, sizinkini alırdım. Siz önce bana kendi oğullarınızı verirsiniz, ben onları öldürürüm, ancak o zaman ben de size onu verebilirim dedi. Kureyş müşrikleri, iyi ama bizim çocuklarımız onun yaptığını yapmıyorlar dediler. Ebu Talip, vallahi o sizin çocuklarınızdan da, sizlerden de daha hayırlıdır dedi. Aradan biraz zaman geçti. Kureyş müşrikleri İslam'a karşı düşmanlıklarını devam ettirme gayreti içerisindeydiler. Ve bunun için de Ebu Talip'le ilişkiye devam etmeye çalışıyorlardı. Kureyş müşrikleri Ebu Talip'e, ona Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam'a haber gönder, gelsin ona insaflılık gösterelim dediler. Ebu Talip haber gönderdi, Efendimiz aleyhissalatü vesselam geldi. Ve amcası Ebu Talip Efendimiz'e, ey kardeşimin oğlu, bunlar senin amcaların ve kavminin eşrafıdırlar. Sana karşı insaflı davranmak istiyorlar. Anlaşmaya varmak istiyorlar. Söyleyeceklerini dinle dedi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam, söylesinler dinliyorum buyurdu. Kureyş müşriklerinden Ahnes bin Şerik söze başlayarak, sen bizi ilahlarımızı yermeyi bırak, biz de seni ve ilahını bırakalım dedi. Ebu Talip Efendimiz'e dönerek, kavmin sana insaflı davrandı, onların isteklerini kabul et dedi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam başını kaldırıp semaya baktı. Şu güneşi görüyor musunuz diye sordu. Evet görüyoruz dediler. Bunun üzerine Efendimiz aleyhissalatü vesselam, ben sizi bu güneşin ışıklarından, aydınlanmanızdan alıkoymaya güç yetirebilir miyim diye sordu. Ebu Talip, vallahi kardeşimin oğlu bize hiçbir zaman yalan söylememiştir dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ben onları öyle bir kelimeye davet ediyorum ki kendilerinin onunla cennete gireceklerine kefilim dedi. Nedir o kelime diye sordular. Efendimiz aleyhissalatü vesselam, ne dersiniz, size öyle bir kelime vereyim mi ki siz o kelimeyi söylediğinizde onunla Araplara hakim olasınız. Arap olmayanlar da size karşı yumuşasın, uysallaşsın buyurdu. O kelimeyi sorunca Efendimiz aleyhissalatü vesselam, la ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur deyiniz dedi. Allah'tan başka bir ilah bulunmadığına ve benim de Allah'ın Resulü olduğuma şehadet getiriniz buyurunca Kureyş müşrikleri öfkelendiler ve ürktüler. Birbirlerine, o bütün ilahları bir tek ilah mı yapmış? Bu gerçekten şaşılacak şey. O Kur'an aramızdan birimize, büyüklerimize değil de ona mı indirilmiş diyerek kalkıp gittiler. Giderken de onun yanına hiçbir zaman dönmeyeceğiz. Muhammed'in aldandığı şeylerde hayır yoktur dediler. Kureyş müşrikleri Efendimiz aleyhissalatü vesselamın yanından kızarak ayrılıp gittikten sonra o gün, o gece Efendimiz aleyhissalatü vesselam görülmemişti. Nerede olduğu bilinememişti. Ebu Talip ile Efendimiz aleyhisselamın öteki amcaları Efendimizin evine gittiler. Efendimiz'i orada da bulamadılar. Ebu Talip, Haşim oğullarıyla Muttalip oğullarının gençlerini hemen topladı. Onlara her biriniz yanına keskin bir kılıç aldıktan sonra Mescid-i Haram'a girdiğim zaman beni takip edeceksiniz dedi. Ve sizlerden her bir genç bakacak. Eğer Muhammed öldürülmüşse Kureyş büyüklerinden mesela Ebu Cehil gibi bir büyüğün yanına her biriniz oturacak dedi. Gençler de tamam dediler. O sırada bu konuşma yapılırken Zeyd bin Harise oraya geldi. Ebu Talip ona kardeşinin oğlunun nerede olduğunu sordu ve Zeyd, evet az önce kendisinin yanındaydım dedi. Ebu Talip heyecanını biraz bastırsa da, ben onu görmedikçe evime gitmeyeceğim dedi. Zeyd hemen Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ı aramaya gitti. Safa Tepeciğinin yanındaki evde ashabıyla konuşurken buldu ve durumu kendisine haber verdi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam hemen kalkıp oradan Ebu Talip'in yanına geldi. Ebu Talip ona nerede olduğunu, hayırlı bir işle mi meşgul olduğunu sordu. Efendimiz evet buyurdu. Ebu Talip hemen evine gitmesini söyledi. Rivayete göre Kureyş müşriklerinin ileri gelenleri Kabe'nin Hicr kısmında toplanmış

Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı görür görmez hep birden üzerine yürüyerek öldürmedikçe oradan ayrılmayacaklarına dair ant içmiş bulunuyorlardı. Ebu Talip ertesi gün sabah olunca Efendimizin elinden tutarak Kureyş müşriklerinin toplantı yerine gitti. Haşim ve Muttalip oğullarının yiğitleri de yanındaydı. "Ey Kureyş cemaati, maksadımı biliyor musunuz?" diye sordu. "Bilmiyoruz," dedi müşrikler. Ebu Talip durumu onlara haber verdi ve yanındaki gençlere de "Çıkarınız yanlarınızdakini," dedi. Gençlerin hepsi birden yanlarında bulunan yağlı kılıçları çıkardılar. Ebu Talip, "Vallahi onu, Muhammed'i öldürecek olursanız sizden hiç kimse sağ kalmaz. Nihayet siz de biz de yok olur gideriz," dedi. Orada bulunan Kureyş cemaati hayal kırıklığına uğradılar. Hele hele Ebu Cehil'in hayal kırıklığı hepsinden daha ağır, daha beterdi. Kureyş müşrikleri Nadır bin Haris ile Ukbe bin Ebi Muayta'yı Medine Yahudilerinin bilginlerine gönderdiler. Ve onlara, Yahudi bilginlerine, Muhammed'in sıfatlarını ve sözlerini anlatın. Kendisini onlardan sorun. Çünkü Yahudiler kendilerine ilk kitap inen millettir. Peygamberlere ait bilgilerden bizde bulunmayan bilgi onlarda bulunur, dediler. Bunun üzerine Nadır bin Haris ve Ukbe bin Ebi Muayt Mekke'den yola çıkarak Medine'ye vardılar. Medine Yahudilerinin bilginlerine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın durumunu anlattılar ve bazı sözlerini naklettiler. Ve "Sizler bu zatın dini durumunu bize haber veresiniz diye size geldik," diyerek Efendimiz'i onlara sordular. Yahudi bilginleri "Size söyleyeceğimiz üç şeyi ona sorun. Eğer onları size haber verirse kendisi Allah tarafından gönderilmiş bir peygamberdir. Eğer bunu yapamaz, sorularınızı cevaplayamazsa o yalancı bir adam demektir. Ve onun hakkında sizler istediğinizi yapabilirsiniz." Birinci soru, ilk zamanlarda gelmiş geçmiş bulunan gençlerin maceralarının ne olduğunu ona sorun. Çünkü onların çok şaşılacak hadiseleri vardır. İki, yeryüzünü doğularına ve batılarına varıncaya kadar gezip dolaşan adamın haberinin ne olduğunu sorun. Üç, bir de kendisine ruhtan, ruhun ne olduğunu sorun bakalım. Size bunları haber verdiği zaman kendisine uyun, çünkü o bir peygamberdir. Eğer yapamaz, sorularınızı cevaplayamazsa o yalan uyduran bir adam demektir. Kendisine istediğinizi yapın, dediler. Nadır bin Haris ve Ukbe bin Ebi Muayt dönüp Mekke'ye Kureyşlilerin yanına geldiler ve "Ey Kureyş cemaati," dediler, "sizin aranızla Muhammed'in arasını kesip aralayacak, daha çok açacak şeyi bulup getirdik. Yahudi bilginleri ona sormamızı söyledikleri şeyleri bize haber verdiler. Eğer size onu izah edebilirse kendisi bir peygamberdir. Eğer bunu yapamaz, sorularınızı cevaplayamazsa kendisi yalan uyduran, sadece laf söyleyen bir adamdır. Kendisine istediğinizi yapın," dediler. Bunun üzerine Kureyş müşrikleri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gelerek ona bu üç soruyu sordular. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara "Sorduğunuz şeyleri yarın size haber vereyim," buyurup bir istisnada bulunmamıştı. Yani "İnşallah, Allah dilerse yarın size haber vereyim," dememişti. Vahyin gelmesi gecikince müşrikler "Muhammed yarın haber vereyim diye bize söz verdiği halde kendisine sorduğumuz şeylerden hiçbir şey söylemedi," diyerek yaygaraya başlamışlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vahyin gecikmesine ve müşriklerin yaygaralarına üzüldüğü sırada Cebrail Aleyhisselam Allah-u Teala tarafından Kehf suresini getirdi. Bu surede Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hiçbir şey hakkında "inşallah, yani Allah dilerse" demeksizin "ben bunu yarın yaparım" dememesi tavsiye buyuruldu. Kureyş müşriklerinin Yahudi bilginlerinden öğrenerek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sordukları üç sorudan ikisi Allah Teala tarafından indirilen Kehf suresindeki Ashab-ı Kehf

ve Zülkarneyn kıssalarıyla izah edildi. Ruh hakkındaki üçüncü soruda ise sana ruh hakkında sorarlar. De ki ruh Rabbimin emrindedir. Size az bir ilimden başka bir şey verilmemiştir meali ayet-i kerime ile onlara izah edildi. Sorular cevaplandı. Kureyş müşrikleri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kendilerine tebliğ ettiği şeylerin

söylediklerinin doğru olduğunu anladıkları halde buna inanmakta zorluk çektiler. İnanmak istemediler. Yahudi bilginlerinden öğrenip de sordukları bilinmeyen şeylerin cevaplarını Efendimiz vermesiyle onun peygamberlik makamında olduğunu anladılar. Buna rağmen kıskançlıkları kendilerinin Efendimiz'e inanmalarına ve bağlanmalarına engel oldu. Allahu Teala'ya isyan ve onun emrini terk etmekte, küfürde direnmeye devam ettiler. İçlerinden birisi de şu Kur'an'ı dinlemeyiniz, onu bir takım boş ve asılsız sözler yerine koyunuz. Eğlenceye alın, belki ona bununla galip gelirsiniz, dedi. Eğer siz bir gün onunla münazaraya, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la münazaraya, tartışmaya kalkarsanız, muhakkak ki o size galip gelir, dedi. Nitekim Rabbimiz Teala, Fussilet Suresi 26. ayet-i kerimede, bu durumu indirdiği ayette şöyle izah etti. O küfür ehli, bu Kur'an'ı dinlemeyiniz, onun hakkında yaygaralar koparın, belki böylelikle galip gelebilirsiniz, dediler şeklinde ayet-i kerimede bu hadise izah edilmiştir. Mekkeli müşriklerin inkarcı ve itirazcılarından olan ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la, Kur'an-ı Kerim'le alay eden, öldükten sonra dirilmeye ve kıyamet gününe inanmayan 5 kişi vardı. Bu 5 kişi Velid bin Mughire, As bin Vail, Esved bin Muttalib, Esved bin Abdiyavuz ve Haris bin Hanzale idi. Bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Kur'an-ı Kerim hakkında bir takım acayip tekliflerde bulundular. Bu kişiler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmi olduğunu, hiçbir kitap okumadığını çok iyi bilmekle birlikte, soy ve ahlaki faziletleri bakımından da herkese üstün olduğunu bütün Kureyşlerle birlikte itiraf etmekteler ve kendisine El Emin diye de anmaktaydılar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 40 yaşına bastıktan sonra onlara öyle fesahatli bir kitap getirip okumuştu ki, o kitap her fesahatli kelimeyi, kelamı susturuyor, her manzum ve mensur kelama üstün geliyordu. O Kur'an'ın içi usul ve furu ilimleriyle doluydu. İlmin en güzelini, ahkam ve ahlak ilminin en incelerini, geçmiş ümmet ve peygamberlere ait kıssaların en gizli noktalarını, Allah'tan başkasının bilemeyeceği gayb haberlerini bildiriyordu. Edepleri ve ahlaki faziletleri öğretiyordu. Bütün belagat ve fesahat sahipleri ve ilim adamları, Kur'an-ı Kerim'in fesahatı ve belagatı, derinliği, anlaşılırlığı, genişliği karşısında acizlik ve hayranlık içinde kalıyorlardı. Bu mübarek kitapta yer alan ve putperestliği yeren, putperestlerin cehenneme atılacaklarını bildiren ayetler Kureyş müşriklerini kızdırıyordu. Bunun için az önce adlarını andığımız kişiler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a şöyle teklifte bulundular. Eğer bizim sana iman etmemizi istiyorsan, bize içinde Lata, Uzza'ya, Menat'a tapmayı bırakmak ve ilahlarımızı yermek gibi hoşumuza gitmeyen, bizi kızdıran, öldükten sonra dirilmek, ahiret mükafat ve cezası gibi imkansız saydığımız şeyleri bulunmayan başka bir Kur'an getirmeni istiyoruz, dediler. Eğer Allah Teala sana öyle bir Kur'an indirmezse sen kendin uydur, dediler. Veyahut da tehdit ayetlerini müjde ayetine, müjde ayetlerini tehdit ayetine, haramı helale, helali harama çevir. Azap ayeti yerine rahmet ayetini koy. İlahları ve onlara tapmayı yeren ayetleri onun içinden çıkar. Öylece sana inanırız, sana tabi oluruz, dediler. Onların bundan maksatları hiç şüphesiz alay etmek, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı susturma gayretiydi. Bunun üzerine Allah Teala indirdiği ayetlerde şöyle buyurdu. Ayetlerimiz onlara apaçık deliller olarak okunduğu zaman, bize kavuşmayı ummayan onlar, sen ya bize bundan başka bir Kur'an getir ya da onu değiştir, dediler. Sen Habibim de ki,

ki onu kendiliğimden değiştirmek benim için hiç olmayacak bir şeydir. Ben bana vahyolunandan başkasına tabi olamam. Rabbime isyan edecek olursam şüphesiz büyük bir günün azabından korkarım. De ki Allah dileseydi bana bu Kur'an'ı indirmezdi. Ben de onu size okumazdım. Allah onu benim dilimle size bildirmezdi de ben ondan önce aranızda bir ömür durmuş ve yaşamış olurdum. Siz hala aklınızı kullanmaz mısınız? Denilmişti. Bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kabe'yi tavaf ederken Kureyş müşriklerinden bir takım kimseler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la karşılaştılar. Ve biz sana bir haslet teklif edeceğiz ki onda hem senin için hem bizim için iyilik vardır dediler. Efendimiz ne olduğunu sordu. Bu müşrikler, ey Muhammed gel sen bizim dinimize tabi ol, biz de senin dinine tabi olalım. Sen bizim ilahlarımız olan Lat ve Uzza'ya bir yıl boyunca tap, biz de senin ilahına bir yıl tapalım. Sen bizim ilahlarımıza bir ay tap, biz de senin ilahına bir ay süresince tapalım. Sen bizim ilahlarımıza bir gün veya bir ay veya bir yıl hangisini dilersen, biz de senin ilahına o kadar süre içerisinde taparız. Böylece aramızda barış meydana gelir ve aramızdaki düşmanlık biter. Eğer senin taptığın bizim taptığımızdan daha hayırlı, senin işin bizimkinden daha doğruysa biz ondan nasibimizi almış oluruz. Eğer bizim işimiz daha doğruysa sen de ondan nasibini almış olursun dediler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ben Allah'a ibadet ederken başka birini ona ortak koşmaktan Allah'a sığınırım buyurdu. Müşrikler, öyleyse bazı ilahlarımıza elini sür bari. Biz de seni tasdik edelim, doğrulayalım, senin ilahına da tapalım dediler. Efendimiz aleyhissalatü vesselam, ertesi günü Mescid-i Haram'a vardı. Orada Kureyş müşriklerinden topluluk bulunuyordu. Efendimiz onların başucuna dikilerek Kafirun suresini okudu. Ve Kafirun suresinde geçen sizin dininiz size, benim dinim bana ayet-i kerimesini okudu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu ayeti okuyunca ve bu ayetin öncesiyle birlikte tüm sureyi okuyunca Kureyş müşrikleri Efendimiz'e sövüp saymaya başladılar. Ona hakaret edip ona ve ashabına işkence yapmaya başladılar. Kureyş müşrikleri Efendimiz aleyhissalatü vesselama ve Kureyşlilerden Müslüman olan Efendimiz aleyhissalatü vesselamla birlikte bulunanlara karşı düşmanlıkta daha şiddetli, daha katı davranmaya başladılar. Aşağılık adamlarını kışkırttılar. Efendimiz aleyhissalatü vesselama saldırttılar. Efendimiz aleyhissalatü vesselamı yalanladılar. Ona şairlik, sihirbazlık, kahinlik ve mecnunluk gibi kendilerinin de inanmadıkları türlü isnat ve iftiralarda bulundular. Böylelikle ona eziyet ettiler. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ise Allah'ın emrini açıklamaktan, müşrikleri putlarından ayırmak, küfürlerinden uzaklaştırmak için dinlerini yermek gibi hiç hoşlanmayacakları şeyleri söylemekten geri durmadı. Allah Teala müşriklere karşı Efendimiz aleyhissalatü vesselamın amcası Ebu Talip'le Hazreti Ebu Bekir'i ve onun kavim ve kabilesiyle korudu. Diğer Müslümanlara gelince müşrikler o Müslümanları yakalıyorlar. Vücutlarına demir gömlekler giydiriyorlar. Kızgın ateşin altında çeşitli işkenceler yapmaya başlamışlardı. Müşriklerden hiçbiri yoktu ki yaptıkları dayanılmaz işkencelerle istediklerini onlara söyletmesin. Ancak Bilal-i Habeşi'ye söyletemediler. Kureyşilerden her kabile içlerinden Müslüman olanları, Efendimiz aleyhissalatü vesselama sahabe olanları hapsetmek, dövmek, aç ve susuz bırakmak, Mekke'nin en sıcak saatlerinde, en sıcak yerlerinde güneşin altında tutmak gibi türlü işkencelerle yıldırıp dinlerinden döndürmeye kalkıştılar. Kimisi karşılaştığı ağır işkencelere dayanamayıp diliyle dininden dönüyor, kimisi direniyor, dönmüyor. Allah-u Teala da onu dininden dönmekten koruyordu. Ammar bin Yasir

babası, annesi ve kardeşi gibi dinlerinden dönmeyip işkenceler altında can verenler de vardı. Kureyş müşrikleri adamına ve yerine göre her hakareti ve işkenceyi yapıyorlardı. Ebu Cehil şerefli ve arkalı bir kimsenin Müslüman olduğunu işitince ona vararak çatar, hakaretler ederdi. Ve şöyle derdi: "Sen babanın dinini bıraktın ha, halbuki o senden daha hayırlıydı. Sen onun fikirlerini hiçe saydın, şerefini düşürdün. Andolsun ki biz de senin aklını akılsızlık ve ahmaklık sayacağız. Senin görüşünün yanlışlığını ortaya koyacağız, şerefini kaybettireceğiz." diyerek tehditlerde bulunurdu. Eğer Müslüman olan zat ticaretle uğraşan bir kimse ise ona "senin ticaretini durgunluğa uğratacağız, servetini yok ettireceğiz" derdi. Müslüman olan zayıf ve fakir bir kimse ise onu döver, aldatıcı sözlerle kandırmaya ve Müslümanlıktan döndürmeye çalışırdı. Abdullah bin Abbas'a Resulullah aleyhissalatü vesselamın ashabı dinlerini bırakmak için mazur sayılacak kadar müşriklerden işkence gördü mü diye sorulmuştu. Abdullah bin Abbas evet dedi. "Vallahi müşrikler onlardan yakaladıkları herhangi birisini o kadar döverler, o kadar aç ve susuz bırakarak döverlerdi ki atılan dayağın şiddetinden oturamaz hale gelir, dininden döndürmek için söylemesini istedikleri her şeyi söylemeye mecbur kalırlardı. Hatta kendisine Allah'tan başka Lat ve Uzza da ilah mıdır diye sorarlar, o da işkencenin tesiriyle evet derdi. Yanlarından geçmekte olan bir böcek gösterip bu da Allah'tan başka bir ilah mıdır diye sorarlar, o da kendisine yaptıkları ağır işkenceden kurtulabilmek için evet demek zorunda kalırdı. Allahu Teala tüm sahabelerimizden, sahabe efendilerimizden razı olsun. Radiyallahu anhum ecmain. Ve Efendimiz aleyhissalatu vesselama makamı mahmudu ihsan eylesin. Salat ve selam onların üzerine olsun. Rabbimiz Teala bu öğrendiklerimizi kendi hayatımıza da tatbik edebilmeyi, kendi hayatımızda ibret alarak etkisini kaybetmemeyi, tezahürlerini gösterebilmeyi kendi hayatımızda nasip müessere eylesin. Bugünkü bölümümüzün de sonuna geldik. Bir başka bölümümüzde tekrar huzurlarınızda olmak dileğiyle hayırla kalın. Allahu Teala'ya emanet olun.

Ali bin Ebu Talip'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cuma günü bana 100 defa salavat-ı şerifi okuyan kimse, kıyamet günü beraberinde bir nur olduğu halde gelir. Bu nur, bütün yaratıklar arasında taksim olunsa, herkese yeter.''

Allah'ım, Efendimiz Adem Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle sana dileklerimi arz ederim. Efendimiz Nuh Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Hud Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz İbrahim Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Salih Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Yunus Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Eyyub Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Yakup Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Yusuf Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle.

Efendimiz Musa Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Harun Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Şuayb Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz İsmail Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Davud Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Süleyman Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Zekeriya Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Yahya Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Ermiya Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle,

Efendimiz Şaya Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz İlyas Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Elyas Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Zülküf Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Yuşa Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz İsa Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Muhammed'in, ona ve tüm nebilerin, resullerin hepsine salat ve selam olsun, sana dua ettiği isimlerle. Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım! Yukarıda zikredilen nebiler ve resuller hürmetine, onların sana münacatta bulunduğu ve dua ettiği isimler hatırına senden talep ediyorum.

Sema kurulmadan, yeryüzü döşenmeden, dağlar yerinde sabit tutulmadan, denizler gürül gürül akmadan, su kaynakları kaynayıp coşmadan, nehirler çağlamadan, güneş doğmadan, ay aydınlatmadan, yıldızlar parlamadan önce yarattığın şeyler sayısınca Nebin Efendimiz Muhammed'e, bütün Nebi ve Resullere senin salat etmeni istiyorum. Zira sen zatında olduğun gibisin. Senin durumunu hiç kimse bilmez. Ancak sen bilirsin. Sen birsin ve ortağın da yoktur.''

Allah'ım, hilmin, affetmek, günahları bağışlamak anlamındaki ilahi sıfatların sayısınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. İlminin alakalı olduğu şeylerin sayıları miktarınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Bitmez tükenmez kelimelerin adedince Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Nimetlerinin sayıları miktarınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Semalar dolusunca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Yeryüzü dolusunca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Arşının dolusu kadar Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Ve onun ağırlığınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Levh-i Mahfuz'da olmuş ve olacak her şeyi yazan, kaleminin yazdığı şeyler sayısınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Yedi kat semada yarattıklarının sayısı miktarınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Kıyamet gününe kadar her gün bin defa Efendimiz Muhammed'e salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar gökyüzünden yeryüzüne yağan yağmur tanelerinin sayısınca her gün 1000 kere salat eyle.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar seni Sübhanallah diyerek tesbih, La ilahe illallah diyerek tehlil, Allahu Ekber diyerek tekbir, Subhane Rabbiyal Azim diyerek tazim edenlerin sayısınca her gün 1000 kere Efendimiz Muhammed'e salat eyle.

Allah'ım, onların nefesleri ve lafızları sayısınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar onların aralarında bulunan ve yaratmış olduğun her ruh taşıyan canlı adedince her gün 1000 kere Efendimiz Muhammed'e salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e hareket eden bulutlar adedince salat eyle. Esen rüzgarlar sayısınca, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar her gün 1000 kere salat eyle.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar yerle gökyüzü arasında yarattıklarının tamamı ve üzerinde rüzgarın esip hareket ettirdiği dallar, yapraklar, ağaçlar ve meyveler sayısınca Efendimiz Muhammed'e her gün 1000 kere salat eyle.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar, gökyüzündeki yıldızlar sayısınca, Efendimiz Muhammed'e her gün 1000 kere salat eyle.

Allah'ım, senin kudret ve azametine işaret eden, yeryüzünün taşıdığı şeyler dolusunca, Efendimiz Muhammed'e salat eyle.

Allah'ım, hakkındaki bilgiyi ancak yüce zatının bildiği yedi denizde, yarattığın varlıklar sayısınca kıyamet gününe kadar her gün bin kere Efendimiz Muhammed'e salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e 7 deniz dolusunca salat eyle. Yüce Zatının kudretine işaret eden bu 7 denizin taşıdığı ağırlık miktarınca salat eyle.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar denizlerdeki dalgalar sayısınca her gün 1000 kere Efendimiz Muhammed'e salat eyle.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar yeryüzünün derinlikleri, ovaları ve dağlarında bulunan kum taneleriyle çakıl taşları sayısınca her gün 1000 kere Efendimiz Muhammed'e salat eyle.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar tatlı ve tuzlu sular hareket edip dalgalandığındaki dalgalar adedince Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Toprağın üzerinde ve yeryüzünün derinliklerinde, doğuda, batıda, ovalarda, dağlarda, vadilerde, yeryüzündeki her yolda, imar edilmiş yahut harap kalmış yerlerde ve bütün bunların üzerinde ve içinde yaratmış olduğun ne kadar çakıl taşı, küçük taş ve kuru çamur kırıntılarına varıncaya kadar neler varsa o taneler sayısınca Efendimiz Muhammed'e her gün 1000 kere salat eyle.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar yeryüzünün doğusu, batısı, kıble istikameti, ovaları, dağları ve vadilerindeki ağaçlar, meyveler, yapraklar, ekinlerle bütün bunlardan bereketle çıkan bitkilerinin sayısınca Efendimiz Nebi Muhammed'e her gün 1000 kere salat eyle.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar yaratmış olduğun ve yaratacağın cin, insan ve şeytanların sayısınca Efendimiz Muhammed'e her gün 1000 kere salat eyle.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar onların bedenlerinde, yüzlerinde, başlarında bulunan her kıl sayısınca Efendimiz Muhammed'e her gün 1000 kere salat eyle.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar sayılarını ancak yüce zatının bildiği, yeryüzünün doğusu ve batısındaki insanlar ve cinlerin sayısıyla küçük büyük dört

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar, kuşlar kanat çırptıkça, cinler ve şeytanlar uçtukça, Efendimiz Muhammed'e her gün 1000 kere salat eyle. Allah.

Allah'ım, kendisine salat okuyanların adedince Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Kendisine salat okumayanların sayısınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Biten bitkiler ve yağan yağmurlar damlalarınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Var olan her şeyi adedince Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e gece karardığında, gündüz aydınlandığında salat eyle. Dünyada ve ahirette Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Efendimiz Muhammed'e tertemiz bir genç olduğu zamanki halinde de salat eyle. Efendimiz Muhammed'e razı olduğun olgunluk halinde de salat eyle. Efendimiz Muhammed'e beşikte çocuk olduğu andan beri salat eyle. Efendimiz Muhammed'e salat etmekten geriye artacak hiçbir şey kalmayıncaya kadar salat eyle.

0: Allah'ım, söyleyince tasdik ettiğin, isteyince her istediğini verdiğin Efendimiz Muhammed'e, vaat ettiğin makam-ı mahmudu ikram eyle.
1: Allahümme ve a'zim burhanehu ve şerrif bunyanehu ve eblic hüccetehu ve beyyin fazileteh.
0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'in şeriatını yüce, burhanını, Kur'an-ı Kerim'ini şerefli, peygamberliğini açıklayan delillerini belirgin, faziletini bütün yaratılmışlara aşikar eyle.

Allah'ım, onun ümmeti hakkındaki şefaatini kabul eyle. Bize sünnetiyle amel etmeyi nasip eyle. Bizi onun dini üzerine yaşarken öldür. Bizi onun cemaati arasında ve sancağı altında haşreyle. Bizi onun arkadaşları arasına kat. Kevser havuzuna ulaştır. O havuzun kadehleriyle Kevser şarabından içir. Onun muhabbetiyle bizleri nasiplendir. Amin Allah'ım.

Allah'ım, sana dua ettiğim isimler hürmetine, anlatmaya çalıştıklarım ve ilmini ancak yüce zatının bildiği şeyler sayısınca, Efendimiz Muhammed'e salat etmeni, bana da merhamet etmeni, tövbemi kabul edip maddi manevi musibetlerin hepsinden beni kurtarmanı, bana afiyet vermeni, kadın erkek bütün müminlere ve kadın erkek bütün Müslümanlara, onların ölü ve dirilerine merhamet etmeni, bu günahkar, hatalı, zayıf kulun, falan oğlu falanın da tövbesini kabul ederek bağışlamanı senden talep ediyorum. Amin. Ey alemlerin Rabbi Allah'ım.

0: وأسألك باسمك الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت.
1: Allah'ım, azamet, kudret, celal, izzet ve saltanatın adına, yedi kat göklerden daha yüce olan kürsinin taşıdıkları hürmetine, zatını kendisiyle isimlendirdiğin ve Kur'an-ı Kerim'in içine yerleştirdiğin, katındaki gayb ilminde seçip ayırdığın, gizli olan yüce ismin hatırına, kulun ve Resulün, Efendimiz Muhammed'e salat etmeni istiyorum. Allah'ım, kendisiyle sana dua edildiğinde kabul ettiğin, onunla bir şey istendiğinde zaman verdiğin ismin hatırına senden talep ediyorum.

0: Allah'ım, geceye koyduğunda zamanı karartan, gündüzünde ise aydınlatan, gökyüzünü direksiz tutan, yeryüzünde sapasağlam duran, dağların üzerine yerleştirdiğinde dağları yerine çakan, kuvvetli ve zalim kimseye baş eğdiren, semadan suları akıtan, bulutlar üzerine yerleştiğinde yağmurlar yağdıran ismin hürmetine senden talep ediyorum.
1: وَاَسْأَلُكَ بِمَا سَأَلَكَ بِهِ سَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ نَبِيُّكَ

Allah'ım, Nebin, Efendimiz Muhammed'in sana dua vesilesi edip istediği ismin hatırına senden istiyorum. Allah'ım, Nebin, Efendimiz Adem'in sana dua vesilesi edip istediği ismin hürmetine senden talep ediyorum. Allah'ım, Nebilerin, Resullerin, bütün mukarrebin makamındaki melekler,

0: منهمرة والشمس مضحية والقمر مضيئا والكواكب منيرة.
1: Gökyüzü bina edilmeden, yeryüzü dürülüp döşenmeden, dağlar yerinde sabit tutulmadan, pınarlar coşup kaynamadan, nehirler akıp durmadan, güneş doğmadan, ay aydınlatmadan, yıldızlar parıldatmadan önce yarattığın şeyler sayısınca Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat etmeni istiyorum.

0: levhul mahfuzu min ilmik.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, ilminin alakalı olduğu şeyler sayısınca salat eyle. Affının ilgili olduğu hilm sıfatının adedince, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle. Levh-i Mahfuz'un, senin yüce ilminden ihtiva ettiği kısmının sayısınca, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle.

0: أرضك، فصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ملء ما أنت خالقه من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة.
1: اللهم Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, katında bulunan ve şeytan yahut cinlerin dokunamadığı ve asla değiştirilemeyen, olmuş ve olacakların yazıldığı, levh-i mahfuzda hükmeden kalemin yazdığı hükümler adedince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e ve onun âline semalar dolusunca salat eyle. Efendimiz Muhammed'e ve onun âline yeryüzü dolusunca salat eyle. Efendimiz Muhammed'e ve onun âline dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar yaratacakların sayısınca salat eyle.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar meleklerin safları, tesbihleri, takdisleri, Allah'ın her hususta noksansız olduğunu söylemek, temcitleri yani Allah'ın büyüklüğünü övmek, tekbirleri ve tehlilleri sayısınca Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle.''

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar hareket eden bulutlar ve grup grup esen rüzgarlar sayısınca Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle.

Allah'ım, şimdiye kadar semalarından yeryüzüne düşen yağmur damlaları ve kıyamete kadar düşecek olan her yağmur damlası sayısınca Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar rüzgarlarınla estiği miktarca ağaçların, yaprakların, ekinlerin hareketlerinin sayısınca ve özel muhafazası içinde yaratmış olduğun bütün tohumlar sayısınca Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar yağmur damlaları ve bitkiler sayısınca salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar, gökyüzündeki yıldızlar sayısınca salat eyle.

0: kıyame.
1: Allah'ım, ilmini ancak senin bildiğin, kıyamet gününe kadar yaratacak olduğun ve yedi denizinde yaratmış olduğun mahlukat sayısınca Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, yeryüzünün doğusu ve batısında mevcut olan çakıl taşı ve kum taneleri sayısınca salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, şimdiye kadar yarattığın ve kıyamet gününe kadar yaratacağın cin ve insanlar sayısınca salat eyle.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar, insan ve cinlerin nefesleri, sözleri ve göz açıp kapayıncaya kadar geçen zamanları zarfınca, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar cin ve meleklerin uçuşları sayısınca Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle.

Allah'ım, yeryüzünün doğu ve batısındaki dağların, kuşların, vahşi hayvanların, hatta insan, hayvan ve böcek vücudundan beslenerek yaşayan küçük hayvanların sayısınca, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar gecenin üzerine karardığı ve gündüzün aydınlattığı şeyler adedince Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle. Allah

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar, iki veya dört ayak üzere yürüyen ve hareket eden canlılar sayısınca salat eyle.

0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar Efendimiz Muhammed'e salat okuyan cin, insan ve melek sayısınca salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin adede men lem yusalli aleyh.
0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, kendisine salat okumayan kimseler sayısınca salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat okunması şanına layık olduğu şekilde kendisine salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, üzerine okunacak salat adına hiçbir salat hariç kalmayacak şekilde bütün salatlarla salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e, öncekiler, peygamberler ve bütün müminler, kendisinin ahireti irtihalinden sonra gelenler, mümin, sıddık, şehit, salih kimseler arasında salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e, Allah katında makamları ve mekanları yüce olan meleklerin makamı olan Melâ-i Âlâ'da kıyamet gününe kadar salat eyle. Allah'ın dilediği olur. Yüce ve aziz olan Allah'ın güç ve kuvvetinden başka hiçbir güç ve kuvvet yoktur.

Ali bin Ebu Talip'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cuma günü bana 100 defa salavat-ı şerifi okuyan kimse, kıyamet günü beraberinde bir nur olduğu halde gelir. Bu nur, bütün yaratıklar arasında taksim olunsa, herkese yeter.''

بذنبك وسبح بحمد ربك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار.

وَنَجَّيْنَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ.

0: Senin hikaye. Ebu Bekir Tokay. Senin hikaye.
1: Müyesser Zeynep Sati Yalçın. Üniversite kaydımı dondurduk bu yıl. Semih öyle demiş. Hani o biliyor ya her şeyi. Hayatım da donup kalmıştı orada.

Semih ve ailesi gelip gidiyorlardı. Bana etek, kazak, terlik gibi hediyeler getiriyorlardı. Annem açmasa ne aldıklarını bile bilmeyecektim. Hepsi kanepenin gözünde diziliyordu. Ben Semih'le gezmeye gitmiyordum. Annemlerle birlikte oturup çay içiyorduk geldiğinde. Sessiz, mutsuz, coşkusuz öylesine yaşıyordum. Uzun cümleler kuramıyordum. Geçmişim bir rüya gibiydi, yok gibiydi. Mediha teyzeye anne diyemiyordum. Hem bunun için hem de Semih'e soğuk davrandığım için babam beni azarlıyordu. Artık üzülemiyordum bile. İçimde dinmeyen bir sancıyla, Muhsin için artan bir özlemle geçiyordu günlerim. Annem gibi durmadan iş yapıyordum. Semih'in aldığı telefonu çoğu zaman açmıyordum. Mesaj yazarsa cevap vermeyi istemiyordum. Annem ve Caner dışında evdekilerle neredeyse hiç konuşmuyordum. Her hizmetlerine koşturuyordum ama nafile. Onlar için yoktum, keşke hiç olmasaymışım. Beni Semih için dünyaya getirmişlerdi sanki. Hüzün ayı olduğunu edebiyat dersinde öğrendiğim Eylül ayı, sarının tonlarını yüklenip bahçeye taşımıştı. Bahçenin ötesini gördüğüm yoktu uzun zamandır. Babaannem yaklaşık 15 dakikaya yakın bir süre, belki biraz daha fazla, ayakta durabiliyordu artık. Caner, sınavlarını geçmiş civan gibi bir lise öğrencisi olmuştu. Dedemse cami, ev ve çay evi arasında sessiz yaşamına devam ediyordu. Annem Karadeniz ezgilerini en çok da herkesin bir derdi varı mırıldanarak hiç bitmeyen işlerini yapmaya devam ediyordu. Vitrinin gözünde sararmaya terk ettiğim dantelin yüzüne bile bakamıyordum. Bulduğum en küçük boş vakitte bile kitap okuyordum. Şu yaşıma kadar okuduğum kitap sayısından daha çok kitap okumuştum bu sürede. Ancak böyle kopabiliyordum mutsuzluğumdan ve sevilmemişliğimden. Başka hayatlar, başka insanlar, başka şehirler vardı. Asıl canlı, asıl gerçek, asıl dünya oradaydı. Ben bir hayalden veya birinin hayalindeki robottan farksızdım. Aynur teyze bir sabah, bir de ikindi vakti bebeğini kucaklayıp soluğu bizde alıyordu. Biraz babaannemle, biraz annemle sohbet edip gidiyordu. Gelinin kıskançlığını, çocuğuna türlü çeşit sıbın, tulum, patik aldığını, kendisi alınca cıngar çıkardığını, kendisine has konuşmasıyla hızlı hızlı anlatıp gidiyordu. Onca derdinin arasında beni de unutmuyordu tabii. Yazık bu kıza yahu, kazanmış üniversiteyi ne diye yollamazsınız, deyip babaannemden cevap bekleyen gözlerle bakıyordu. Bu konu açıldığında yine tek kale olan odama sığınıyordum. İçimden Aynur teyzeyi öpmek geliyordu ama bebeği Muhammed Temel'i öpüp koklamakla yetiniyordum. Torunun adı da Temelcan. Bir evde üç Temel, kolay kolay yıkılmazsınız Aynur, dedi bir gün babaannem. Dişsizce gülümsedi. Tam böyle kırıldığı anlarda maviş gözlü Aynur teyzenin işi olduğu aklına gelir, hemen Muhammed Temel'i kundayla kucakladığı gibi gider evine. Yine kalkıp gitti. Herkesin bir derdi varmış, doğruymuş. İçinde dururmuş, doğruymuş. Babaanne, neden kalbini kırıp duruyorsun kadının? Olmuş işte, ne yapsın? Ne olmuşu? Doğurmasaydı o da bu yaşında. Gelin kıza nispet yapar gibi. Tövbe tövbe. Kürtaj günah değil mi? Duymadın mı hocalarda? Sus kız, ayıp. Kız başına, sana ne? Susuyorum. Bu konuşma ne zamandır ilk uzun konuşmamız babaannemle. Beni içine düşürdükleri suskunluk kuyusunun içimde yaraya mı, olgunluğa mı dönüştüğünü bilmeden hep susuyorum. Annem Laz böreği yapıyor bugün. Öyleyse bugün yaz günü. İçindeki kor alevlenmiş yine. Sönmesi gerek. Özene bezene yapar, yerken de gözleri dolar. Seni ağlatan şeyi pişirmesen olmaz mı anne? Bazen insan ağlarken de hasretini dindirip ferahlar kızım, dedi. Kremayı hazırlarken annemin bezeyi üst üste koyup nişastayla açışına hayran oluyorum. Her yıl yufka sayısını bir tane daha artırıyor, galiba hasret yılları bir beze farkıyla açılıp genişliyor, çırpılıp tepsiye yerleşiyor. Sadece kafa sallıyor. Annemle babamın kavuşma yıl dönümleri. Ucu bucağı belirsizdi, diye anlattığı bahçede gencecik bedeniyle, deli dolu halleriyle dolaşıyor olmalı. Fadime, deliliğini Trabzon'da bırakıp doluluğu yüklenip babama kaçan bal rengi gözlerin sahibi canım.

annesini, evini ve kardeşlerini özlüyor. Özlemini gideremeyince içinde biriktirip büyütüyor ve yaptığı her işin içine, şu anda da Laz böreğinin içine akıtıyor bütün biriktirdiklerini. Annesi ona Laz böreğini öğretirken çok gülüşüp sarılmışlar. Annesinin o anki kokusu aklında kalmış, hala duyarmış, onu hatırlarmış annem. Yemeğin ardından tatlımızı yerken hepimizde bir hüzün. Taş kalpli olduğuna inandığım babaannemin yerken seslice "Ah kızım" diye iç geçirmesi annemin dolan gözlerinin boşalmasını sağlıyordu. Annem hafifliyor, yangını söndüren gözyaşları çağladıkça babaannem yemeğe devam ediyordu. Sonra kendi fedakarlığından dem vuruyor ki annemin fedakarlığı boşa gitmemiş ve bir karşılık bulmuş olsun. "Biz de göçtük a kızım. Sen bir başına, biz bütün düzeni bozup geldik ta Urfalardan. Niçin? Sizin için," dedi. Yani kimse kimseye borçlu değil. Bu sözler yıllarca söylense de anlamını şimdi anlıyordum. Yemek sonunda annem evin içinde oradan oraya daha çok koşturdu. Birkaç hafta daha bu yas ritüeli devam eder, lahanadan çeşit çeşit yemekler, mısırlı çorbalar yapıp durur. Bitmeyen işlerinin bir parçasına daha sarılır. Çalışmak annemin genlerine dek işlemiş.

Senin hikaye. Ebu Bekir Tokay. Senin hikaye. Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Er Meydanı. Yusuf Koç.
1: Buna Er Meydanı derler.
0: Pamukçulu Osman Pehlivan.

0: Bunu biliyorum. Eğer Yakup pehlivan bu haldeyse onu Allah'ın izniyle yenerim.
1: Göreyim seni. İddianı ispat etmek için yapabileceğin en doğru şey budur.
0: Bu iş için varımı yormu her şeyimi ortaya koyacağım. Güreşte padişahımız da bulunacaklar mı?
1: Orasını bilmiyorum. Ali çobunu söylemedi fakat ben yarın kendilerini göreceğim. Gelip gelmeyeceklerini öğrenirim.
0: İnşallah gelmezler.
1: Neden?
0: Padişahın huzuruna güreş tutmak elbette çok şerefli bir şeydir ama ne de olsa heyecanlanıyor insan. Eğer gelmeyecek olurlarsa çok daha rahat güreşirim. Söylemek istediğim budur.
1: Anlıyorum. Hakkın var. Her neyse, şimdi sana düşen iş hemen hazırlıklara girişmektir.
0: Anlıyorum paşam. Siz hiç merak etmeyin. Yenilsem bile sizi utandıracak şekilde yenilmeyeceğim. Yalnız bir şey sormak istiyorum.
1: Nedir?
0: Ali çok güreşten sonra bana bir şey söyleyecekmiş. Ne söyleyecek acaba?
1: Kim bilir? O Yakup Elvan'ın seni fena yeneceğine inanıyor. Seni yendikten sonra da yalan söylemiş olduğun ortaya çıkacak. Belki de bunun için herhalde birkaç acı söz söyleyecektir. Aliço sözünü sakınmaz bir adam. Ağır konuşur. Hiç aldırmayacak.

0: kendisine karşılık da vermeyeceksin. Sana şimdilik öğüt bu kadar.
1: Pamukçulu bir şey söylemeden paşanın odasından çıktı.

0: Reşat Paşa ertesi günü Sultan Abdülaziz'in huzuruna girdiği zaman daha bir şey söylemesine fırsat kalmadan padişah... Nasıl, senin pehlivan salı akşamına hazırlanıyor mu?
1: Emriniz üzerine hazırlanıyor sultanım. Biraz geveze adammış, öyle mi? Yakup'la koca Mustafa'nın Edirne'de kendisini yenemediklerini söylüyormuş. Pes etmiş ikisine de halbuki. Pes etmemiş. Her iki güreşte de daha güreş ortadayken hakem heyeti güreşleri durdurarak saray pehlivanlarını galip ilan etmiş. Koca Mustafa pehlivan da kendisine erkeksen İstanbul'a gel, kozumuzu orada paylaşalım gibi bir şeyler söylemiş. Zaten İstanbul'a gelişinin sebebi bu.
0: Sen bu masala inanıyor musun?
1: Vallahi bir şey diyemem. Bana kalsa inanıp inanmamak için salı akşamını beklemek en doğru iş olacaktır.
0: Yalan da değil.
1: Acaba sultanım bu güreşe şeref verecekler mi?
0: Gelebileceğimi sanmıyorum.
1: Güreşe kimleri davet etmemi emredersiniz?
0: Kimi istersen çağır. Kalabalık olsun daha iyi.
1: Emredersiniz.
0: Herkesin Yakup Pehlivan'la arasındaki farkı görmesini ve anlamasını istiyorum.
1: Baş üstüne.

Güreşe, padişahın gelmeyeceğini öğrenmek Pamukçulu Osman pehlivanın çok hoşuna gitmişti. Bu durumda Yakup pehlivanla daha rahat güreşeceği gibi güreşte davul zurna da bulunacak demekti. Böylece güreşi alıştığı bir havada yapacak demekti. 3 gün çabuk geçmişti.

0: Reşat Paşa da o akşamki iftara 30'a yakın kimseyi davet etmiş bulunuyordu. Akşama doğru arabalar birbirlerini kovalayaraktan davetleri konağa getirmeye başlamıştı. Bu 3 gün içinde Ali Ço'da Yakup pehlivanı çok iyi hazırlamış bulunuyordu. Salı akşamı iftardan sonra onu bir daha karşısına aldı.
1: Nasıl? Kendini iyi hissediyor musun?
2: Çok iyiyim usta.
1: Göreyim seni. Bu ağzı kalabalık pehlivanı perişan edecek, yeneceksin.
2: Baş üstüne.
1: Anasından emmiş olduğu süt burnundan gelmeli. Anlıyor musun?
2: Anlıyorum.
1: Acele etme. Elenseler ve tırpanlarla iyice benzet. Ayakta duracak hali kalmayınca bastır.
2: Emredersin.
1: Bastırdıktan sonra da kemanelerle ezmekte devam edeceksin. Sonra kurt kapanını al. Bir güzel bağırt.
2: Hiç merak etme usta. Ona ne yapacağımı biliyorum.
1: Bir yerini sakatlamaktan da çekinme. Onu yalnız yenmeni değil, böylece cezalandırmanı da istiyorum. Saray pehlivanlarına dil uzamanın ne olduğunu anlasın. Bundan sonra da kendisine bir iki söz söyleyeceğim. Yalnız ona değil, seyircilere de.

0: yatsı ezanını beklediler. Namazdan sonra saray arabalarından birini atladıkları gibi zaten yakın olan Reşat Paşa'nın konağına gittiler. Şunu da hemen kaydedelim ki Yakup Pehlivan pamukçuluğu Aliço'nun istediği gibi yenebileceğinden zerre kadar şüphe etmiyordu. Edirne güreşine idmansız çıkmış, bu yüzden de kısa bir zamanda eli ayağı tutmaz hale gelmişti. Şimdi ise idmanını mükemmel bir şekilde tamamlamış bulunuyordu. Tam istim üzerindeydi ve pamukçuluğu Osman Pehlivan'a müthiş surette de kızıyordu. Onun kendilerine meydan okumuş bulunmasını hiçbir şekilde affetmiyordu. Herhalde bunun için memleketinden kalkarak İstanbul'a kadar gelmiş olmasına bin kere pişman edecekti kendisini. Konağa vardıkları zaman herkesi geniş bahçeye inmiş buldular. Yakup Pehlivan soyunup kısmetini giymesi için bir odaya ayrılmıştı. Aliço da Reşat Paşa'nın yanına gitmişti. Paşa, güreşin hakemliğini acaba üzerinize alır mısınız diye sorunca,
1: elbette, bu işi de ben yapacağım. Osman Pehlivan nerede? Hazırlanmıştı. Hemen çağırayım. Yok, ben kendisini bulurum. Efendimiz şeref vermeyeceklerine göre ben davul zurna da hazırlatmıştım. Bir mahsuru var mı? Hayır. Davul zurna ile güreş daha zevkli olur. Davul zurna güreşin tuzu biberidir. Başka bir isteğiniz var mı? Hayır, yok. Güreş 5 dakikaya kadar başlar.

0: Reşat Paşa'nın yanından ayrılmış bulunan Aliço, Yakup Pehlivan'ın soyunmakta olduğu odaya yaklaşırken Pamukçulu Osman Pehlivan'la karşılaştı.
1: Bana bak Pehlivan. Sen Edirne'de Yakup Pehlivan'a pes etmemiş olduğunu söylemiştin değil mi?
2: Evet.
1: Sakın bu gecede pes etmeyesin. Anladın mı?
2: Anladım efendim.
1: Ha şöyle. Şimdi hemen yağlamaya bak.

Aliço yanından ayrıldığı zaman Pamukçulu Osman Pehlivan onun ne demek istediğini düşünüyor ve bunlardan bir mana çıkarmaya çalışıyordu. Sonra bir sonuca varabildi. Yakup Pehlivan herhalde kendisini yenmeden önce ezmeye çalışacaktı. İyice ezebilmesi için de Aliço onun pes etmesini istemiyordu. Bunu düşüne düşüne yağlamak üzere mutfak tarafındaki yere doğru yürüdü. İlk defa olarak Aliço'ya ve saray pehlivanlarına karşı bir kin beslemeye başlamış olduğunu hissediyordu. On dakika sonra iki pehlivan yağlanmış ve güreşe hazır olarak ortaya çıkmış bulunuyorlardı.

Büyük lüks lambalarıyla gündüz gibi aydınlatılmış olan güreş yerinin etrafı misafirler tarafından çevrilmişti. Aliço sadece pehlivanları tanıdı. Davul zurnacılara işaretini verdi ve iki pehlivanı meydana saldı.

0: Pamukçulu Osman Pehlivan ilk karşılaştıkları vakit Yakup Pehlivan'a selam vermiş, fakat saray pehlivanı bu selamı ona iade etmemiş, yalnız suratına kötü kötü bakmakla yetmişti. Pamukçulu Osman Pehlivan'ı kızdıran şeylerden biri de bu olmuştu. Şimdi de bir taraftan peşrev yaparken bir taraftan da onu dikkatle süzüyor. Saray pehlivanı Pamukçulu'ya çok daha irileşmiş gibi görünmüştü. Herhalde idmanı da tam kıvamını bulmuştu. Çok hırslı görünüyordu. Aliço'nun hakemliğinde başlayan güreşi Yakup Pehlivan çok sert elense ve tırpanlarla açınca Pamukçulu tahmininde aldanmamış olduğunu anladı. Saray pehlivanı işi çok sıkı tutuyordu. Güreşe kelimenin tam manasıyla fırtına gibi girmişti. Bu durum karşısında Pamukçulu Osman Pehlivan müdafaya çekilmekten başka çare kalmamıştı. Fırtınanın geçmesini beklemek üzere o da ister istemez müdafaya geçti. Güreş böyle bir şekil alınca Mahmut Celaleddin Paşa yanında oturmakta olan Reşat Paşa'ya döndü. Yakup Pehlivan, senin pamukçuluğu çok ağır mı geldi ne? Reşat Paşa her zamanki ihtiyatı elden bırakmak istemedi.
1: Osman Pehlivan'ın yenilmesini çok tabii bulurum. Tabii karşısındaki bir saray pehlivanı.
0: Hayır hayır, çok fark var aralarında.
1: Şimdiki görünüş öyle. Bakalım sonra ne olacak?
0: Aman paşam, görünen köy kılavuz ister mi? Elbette Yakup Pehlivan onu pek fena yenecektir. Yenmeden önce de güzelce hırpalayacaktır. Herhalde güreşten sonra Pamukçulu Osman Pehlivan ayağına kısmet giymiş bulunduğuna bin defa pişman olacaktır ha?
1: Hele biraz daha bekleyelim, ne dersin?
0: Beklemekten bir şey çıkmaz. Durum olduğu gibi ortada. Bak, güreşin vereceği sonucu anlamak için Aliço'nun yüzüne bir defa bakmak yeter. Bak, hayatından ne kadar da memnun görünüyor. Güreşten ondan daha iyi anlayan var mı? Demek pehlivanından emin.
1: Hele biraz sabırlı ol paşa.
0: Bir pehlivan haddini bilmeli. Her şeyden önce lazım olan budur. Osman pehlivan acaba ne cesaretle Yakup pehlivanı Edirne'de yemiş olduğu yalanını ileri sürüyor?
1: Adamın günahına girme. Yendim demedi, yenişemedik dedi.
0: O da yalan. Şunların arasındaki farka bak. Kaçacak delik arayan bir fareye ne kadar benziyor.

Reşat Paşa boş yere çene yormak istemediği için yine karşılık vermedi. Ne söylese boştu çünkü. Ama güreşin aldığı şekil onu da yavaş yavaş endişeye düşürmeye başlamıştı. Şöyle böyle güreş başlayalı 15 dakika olmuştu. Bir süre içinde saray pehlivanı üstünlüğünü apaçık bir şekilde ortaya koymuş bulunuyordu. Pamukçuluğu sürekli olarak çekiliyor, hasmının sert elense ve tırpanlarından kendisini korumaya çalışıyordu. Bu durum ne kadar sürecekti? Bunu kestirebilmeye de imkan yoktu. Herhalde durumu parlak değildi. Evet, durumunu herkesten daha iyi anlayan Pamukçulu Osman pehlivan. O fırtınanın çok geçmeden dineceğini ummuştu. Ne var ki görünüşte bu fırtınanın dineceğini belli eden en ufak bir işaret yoktu. Hatta aksine Yakup pehlivan elense ve tırpanlarının şiddetini gitgide daha da artırıyordu. Hep müdafada kalamazdı ya, güreş bu şekilde sürüp gidecek olursa sonunda yıpranmaktan hatta ezilmekten kurtulamaz. Her şeyden önce sürekli olarak

0: Ne yazık ki sevgili dinleyenler, program süremiz burada bittiği için devam edemeyeceğiz. Ama bir sonraki programımızda neler olacak dersiniz? Şimdilik hoşça kalın.
1: Er Meydanı. Yusuf Koç.
2: Buna Er Meydanı derler.
1: Pamukçulu Osman Pehlivan.

Müslümanlara en sıkışık zamanlarında yardımını esirgemeyen Cenab-ı Allah, Bedir Savaşı'nda olduğu gibi birçok defa Osmanlı askerine de bu nusretini inzal etmiştir. Bunlardan bir tanesi de Müslüman Türk askerinin Kırım'da Ruslarla yaptığı savaş ve tarihçi Ahmet Mithat'ın kaydettiği hadisedir. Ruslar Oltaniçe'de 150 bin kişilik bir kuvvetle Eflak ve Boğdan mıntıkasına girdiklerinde sadece 25 bin kişiyi Bükreş üzerine salmıştı. Oltaniçe'de Serdar-ı Ekrem Ömer Paşa'nın kumandasındaysa 3 bin kişilik bir kuvvet Rusları tutmaya çalışıyordu. Ellerinde ise 2 veya 3'ten fazla bataryaları bile yoktu. Ruslar evvela Oltaniçe'de bulunan Türk askerlerini ezmeyi planlamışlar, buraya 10 misli bir kuvvetle hücuma geçmişlerdi. Bu manzarayı Eflak ve Buğdan ehalisi ve hatta yabancı gazeteciler görmek istiyorlar ve Rusların Türkleri nasıl perişan edeceğini seyre hazırlanıyorlardı. Sabahın erken saatlerinde Ruslar fasılasız bir top ateşiyle Müslümanlar üzerine gülle yağdırmaya başlamıştı. Müslümanların arkasında Tuna Nehri akıyordu ve bu sebepten geriye dönmeleri de artık imkansızdı. Düşmanlarının sayı ve silah bakımından kendilerinden kat kat üstün olduğunu gayet iyi bilen Türkler, kol ağasının da müsaadesiyle abdest alıp iki rekat namaz kılarak birbirleriyle helalleşip kucaklaştılar. Artık son hücumlarını yapacaklar. Allah ne emrettiyse ya şehit ya gazi olacaklardı. Çünkü Türklerin ellerinde bütün mermileri de bitmiş, süngü tak emri verilmişti. Yeri göğü titreten o müthiş topların himayesinde Türklere iyice yaklaşan Ruslar da artık ağır silahlarını susturmuşlar, süngülerini takmışlardı. Karşı tepelerden Türklerin birkaç misli düşman önünde nasıl eriyip yok olacağını düşünerek gayri ihtiyari gözleri yaşararak seyreden yabancı gazeteciler ve halk neticeyi beklemeye başlamışlar.

O anda işte müthiş bir hadise oldu. Bir elini semaya doğru kaldıran kolası şehadet parmağıyla gökyüzünde bir şeylerin olduğunu gösteriyor ve şöyle sesleniyordu. Gaziler, benim imanlı çocuklarım, bakınız Allah Azimüşşan bize yardım gönderiyor, semaya bakın diyerek haykırmaya, hançerini yırtarcasına bağırmaya başladı. Allah'tan başka sığınakları kalmayan imanlı Osmanlı Türk askeri bir anda havaya baktıklarında ne görsünler? Bölük bölük yeşil elbiseli, turna gibi dizilmiş bir ordu Müslümanların imdadına yetişmiş ve Rus askerlerinin üzerine bir kartal gibi inmişlerdi bile. Zaten şehit olmaktan başka bir şey düşünmeyen Türk askerleri Allah Allah nidalarıyla tekrar düşman üzerine hücuma geçtiler. Yeri göğü inleten bir haykırışla düşmana saldırmaya başladılar. Bu manzara orada bulunan halk ve gazeteciler tarafından aynı ile müşahede edildi. Müslümanlar muzaffer olup ortalık sükunete kavuştuğu zaman Türk askerlerinin yanlarına gelen gazetecilerin ilk sorusu şu oldu. Yanınızda sizlerle beraber savaşan ve nurani yüzlü yeşil elbiseli askerler neredeler? Onları bize gösterebilir misiniz? Tarihçi Ahmet Mithat, yabancı gazetecilerin gördüklerini aynen o zamanki gazetelerinde yazdıklarını nakletmektedir. Allah'ın yardımı hak aşıklarınadır. Aşk ile can verenler aşktandır.

Semerkant Radyo. Hayatın kalbine. Radyo belgeseli. Olaylar, insanlar ve mekanlar. Radyo belgeseli.

misafirin en şereflisine ev sahipliği yapan ve İstanbul'un en aziz misafiri olan Halid bin Zeyd Ensar Hazretleri, Hazreç kabilesinin Neccaroğulları koluna mensuptur ve silsilesi babası cihetinden 10. dedesinde ve anası cihetinden 8. dedesinde Resul-i Ekrem Efendimizle akrabalıkları sabit ve muhakkaktır. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellemin sancaktarı, ashab-ı kiramın büyüklerindendir. Hazreç kabilesinin Neccaroğulları koluna mensuptur. Bi'setin yani Allah Resulü'nün peygamber oluşunun

0: 12. yılında Mekke-i Mükerreme'ye gidip 2. Akabe biatında İslam'ı kabul etmiştir. Ebu Eyyub Halid radıyallahu anh hazretleri Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellemin vahiy katipleri arasında yer almaktadır. Halid bin Zeyd hazretleri ülkemizde Eyyub el-Ensari olarak tanınmıştır.
1: Eyüp Sultan Hazretleri'nin asıl ismi Halid, künyesi Ebu Eyyub Halid bin Zeyd el-Ensari el-Neccari, babasının adı Zeyd'dir. Araplarda bir şahsı baba ya da oğlunun adıyla anmak adet olduğundan Ebu Eyyub yani Eyyub'un babası künyesiyle tanınır. Ensardan olduğundan Ensari, Hazreç kabilesine mensubiyetinden dolayı Hazreci, Medineli olduğu için Medeni denilir. Türkler arasındaysa Eyüp Sultan olarak bilinir. Ebu Eyyub Halid bin Zeyd hazretlerine bu topraklarda sultan lakabı layık görülmüştür. Çünkü o Allah ve Resulü tarafından fetihle ödüllendirilmiş bahtiyar kullardan, ayet ve hadislerle müjdelenen Ensar'ın büyüklerindendir.
0: Ebu Eyyub Halid'in radıyallahu anh, sahabeler arasında en meşhur olan yönü, hiç şüphesiz onun Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve selleme olan ev sahipliğidir. Bu misafirlik tam 7 ay sürmüş, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem önce 2 katlı evin 1. katında kalmış ve Halid bin Zeyd'in radıyallahu anh'ın ısrarı üzerine 2. kata taşınmıştır. Bu ev sahipliği daha sonra yerini arkadaşlığa ve koruyuculuğa bırakmış ve Ebu Eyyub Halid Hazretleri'nin makamını ziyadeleştirmiştir. Nitekim Allah seni insanların vereceği zararlardan koruyacaktır. Ayete gelinceye kadar Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellemin savunmasında görev alan 7 sahabeden biri olmuştur. Huzurda ve seferde her zaman onun yanında ve hizmetinde kalmıştır. Allah Resulü ile birlikte bütün savaşlara katılmış, İmam-ı Ali'nin radıyallahu anh en çok güvendiği sahabilerinden olmuştur. İmam-ı Ali radıyallahu anh Kufe'ye gidip orasını hükümet merkezi yapınca onu Medine'de kendi yerine vekil yani kaymakam tayin etmiştir.
1: Eyüp Sultan Hazretleri Efendimiz'den 200 kadar hadisi şerif rivayet etmiştir. Bu hususta o derece titizdi ki sadece her kim bu dünyada bir müminin ayıbını örterse Allah da kıyamet gününde onun kusurunu örter hadisi hakkındaki şüphelerini gidermek için deve üstünde Mısır'a gidip Ukbe bin Amir'le görüşüp hadisi teyit ettikten sonra gerisin geriye Medine'ye dönmüştür. Hazreti Halid ezelden mümin ve Müslüman, ashab-ı kiramdan Peygamber Efendimizin mihmandarı, birçok meziyet ve faziletleri şahs-ı alilerinde cem etmiş bir zat-ı âli kadirdir. Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri, fazilet ve kemal itibariyle yaşadığı dönemde çok yüksek bir makama sahipti. Resulullah'ın eğitiminden geçmiş bir sahabi olarak onun sünnetine çok önem verir, bir yanlışlık gördüğünde doğrusunu anlatır, sünnetin hemen uygulamasına çalışırdı.
0: Ebu Eyyub, Hazreti Muhammed'in vefatını müteakip evine çekilmiş, hayatını ilme hasretmiş, Peygamberimizden öğrendiği birçok şeyi incelemiş, özellikle Kur'an-ı Kerim'i ezberlemiş ve yaşama boyunca iman üzere amel etmiştir. Hazreti Peygamber'in İstanbul'un fethine ait hadisi şerifindeki buyruğunu yerine getirmek için Emeviler zamanında Araplar tarafından 7 kere muhasıra edilen şehre yapılan İkinci sefer Süfyan bin Avf'ın kumandasındaki Arap ordusuna Hazreti Halid Ebu Eyyub'ül Ensari Hazretleri de katılmış, bu kuşatma sırasında da şehit düşmüştü. Hicretin 48. ya da 49. yılına miladi 671-672 yıllarına rastlayan bu kuşatma sırasında şehit olan Hazreti Halid, İstanbul'un Eyüp ilçesindeki Eyüp Sultan Camii avlusunda bulunan türbesinde yatmaktadır.

0: Kıbrıs'ın fethinde ve ilk İstanbul muhasarasında bulunmuş, ümmetimden ilk deniz seferine çıkan askerler ve Kayseri'nin memleketine giden askerler mağfiret olmuştur. Hadis-i şerifinde müjdelenen her iki sınıf içinde de bulunmaktadır. Sahabe-i kiram tarafından gerçekleştirilen 2. İstanbul muhasarasında şehit düşerek Konstantiniyye surlarının yanında bir salih kimse defnolunulacak hadisinin müjdesine kavuşmuştur. Türbesi İstanbul'da Eyüp semtinin merkezinde Eyüp Sultan Camii'nin içinde yer alır. Türbenin inşası kısa bir süre sonra külliyeye dönüştürülmüştür. 1459 yılındaysa yine Fatih Sultan Mehmet tarafından türbenin yanına cami, medrese, imaret ve hamam yaptırılmış, böylece külliye oluşmuştur. Eyüp Sultan Külliyesi, cami, türbe, hamam ve günümüze ulaşmayan medrese ve imaretten oluşmaktaydı.
1: Eyüp Sultan Camii Fatih Sultan Mehmet Han'ın yapısıdır ki sevabını Eba Eyyub'e hediye eylemiştir. 1453'te Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethederken Akşemseddin Hazretleri bir yer bulup orayı kazdırınca bir dört köşe yeşil somaki mermer göründü. Üzerinde Haza Kabri Eba Eyyubi Ensari, bu Eba Eyyub'un mezarıdır yazılıydı. Taşı kaldırdılar. İçinde Eba Eyyub'un vücudu safranla boyanmış kefen içinde terütaze ve sağ ellerinde tunç mühür vardı. Burada nurlu türbesini yaptılar. Rivayete göre bu çevrede 33 sahabi yatmaktadır. Yaptırılan bu ilk cami 1766 yılındaki depremde çok büyük bir zarar görmüş ve tamir edilemeyeceği anlaşılınca Sultan 3. Selim tarafından 1798'de tamamen yıktırılarak yerine yeni bir cami yaptırılmıştır. Bu yeni cami 1800 yılında tamamlanmış ve padişahın da katıldığı bir törenle ibadete açılmıştır. Günümüze kadar ulaşmayı başaran bu ikinci camidir.
0: Daha sonra türbe kapılarını tahtadan tunca çeviren 1. Abdülhamit'tir. Türbenin sağ tarafında kadınlar mescidi bulunur ki burada Adile Sultan itikafa girmiştir. Osmanlı Padişahı 3. Selim, Alemdar-ı Kerim-i Şah-ı İklim-i Risaletsin, Mu'inim ol benim daim be hakkı Hazreti Bari, Selim-i İlham-ı herdem yüz süre bu ravza-i pake, şefaatle kerem kıl ya Ebu Eyyübel Ensari dizeleriyle, Osmanlı'nın Eyüp Sultan Hazretlerine muhabbetlerini ishar eder.
1: Eyüp Sultan Hazretleri'nin türbesi 8 köşeli tek kubbelidir. Kesme taştan yapılmıştır. Cephe yüzlerine oturtulmuş olup kasnağı yoktur. Pencere sövelere mermerdir. Kapı cephesi hariç diğerleri altta ve üstte iki pencerelidir. Kemerli kapı mermerdir. Üzerinde Allah, Muhammed, Kelime-i Tevhid hak edilmiştir. Türbe içi çinilerle kaplıdır. Kubbe kalem işlemeleriyle süslüdür. Türbenin ortasında, etrafı gümüş şebekeli bir parmaklık içinde, Hazreti Halid bin Zeyd Ebu Eyyübel Ensari'nin sandukası vardır. Siyah atlas üzerine sarı simli kisve-i şerif örtülüdür. Yazıları Mustafa Rakım Efendi yazmıştır. Kisveyi bağlayan sırma kuşak üzerindeki celi hatları Sultan II. Mahmud yazmıştır.
0: İstanbul'un manevi merkezi Eyüp Sultan Türbesi'nin içinde sandukanın ayak ucunda bir kuyu bulunmaktadır. Rivayetlerde bu kuyunun Ayazma olarak şifa kuyusu olduğu yazılıdır ve Bizanslılar zamanında da var olan bu su şifalı kabul edilmiş ve küfür ehli dahi Eyüp Sultan Hazretlerine muhabbet beslemiştir. Bu kuyuyu Osmanlı döneminde 1. Ahmet ihya etmiştir. Türbenin duvarlarındaki yazılar 1. Ahmet, 3. Mustafa, 3. Selim, 2. Mahmud, Abdülaziz, Hattat Osman, Ahmet Razi, Yesarizade Mustafa İzzet, Mahmud Celaleddin Efendi'ye aittir. Türbedeki sancak-ı şerif ve dört büyük şamdan Topkapı Müzesi'nde korumaya alınmıştır.

Eyüp Sultan Hazretleri'nin kabri İstanbul'un muhasıra edildiği günlerde Akşemseddin tarafından keşfedildiği için Konstantiniyye elbet fetholunacaktır. O komutan ne mutlu komutandır. O asker ne mutlu askerdir. Hadisinde bahsedilen ve askerleri şevke getiren en mühim manevi dinamiklerden biri olmuştur. Eyüp Sultan Türbesi ve civarı asırlar boyunca İstanbul'da mana ikliminin en yoğun yaşandığı mekan haline geldi. İnsanlar doğumdan evliliğe, sünnetten hac için yola çıkmaya her vesilede, kandilden cumaya her özel günde alemdar Resulullah'ı ziyarete koştular. Eyüp Sultan Hazretleri'nin türbesi, Fahri Cihan'ın sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'deki kapı komşusuna kabir komşusu olabilmek için inananların akın akın gittiği İslam aleminin önemli ziyaretgahlarından biridir.

Radyo belgeseli. Olaylar, insanlar ve mekanlar. Radyo belgeseli. Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar. Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97.
2: Reklamları dinlediniz.

Müslüman için Kur'an-ı Kerim asla ihmal edilemeyecek kadar önemlidir. Müberra dinimizin temelidir. Öncelikle ibadetlerimiz Kur'ansız olmaz. Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeliyiz ki namazlarımızda kıraatimiz doğru olsun. Namazlarımız Rabbimiz katında kabul buyurulsun. Çünkü kıraat namazın farzlarındandır. Muhterem dinleyenler, sonra Kur'an-ı Kerim rehberimizdir. Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki, size iki şey bıraktım. Bunlara sarılırsanız sapmazsınız. Bunlar Allah'ın kitabı ve benim sünnetimdir. O kitap helal ve haramı ayırmıştır. Bu yüzden ışıktır. O kitap sayesinde insanoğlu gururdan kurtulur. O kitapta hastalıkların şifası vardır. O kitaba muhalefet eden dik kafalı zalim ve zorbaların belini Cenab-ı Hak kırmış ve kıracaktır. O kitap Allah'ın kopmaz ipidir. Apaçık nurdur. O Allah yolunun en kuvvetli tutumağı ve insanı hedefine ulaştırıcı en sağlam vesiledir. O kitap azı çoğu, küçüğü büyüğü, hulesa bütün hakikati kendinde toplayan bir kitaptır. İçindeki hikmetler bitmez ve tükenmez. Kıymetli dinleyenler, evliyanın büyüklerinden Süfyan-ı Sevri Kuddisesi Ruhu şöyle müjdelemiştir. Kişi Kur'an okuduğu zaman melek onun gözlerinin ortasından öper. Tabiinin büyüklerinden Hasan Basri Kuddisesi Ruhu Hazretleri de şöyle demiştir. Allah'a yemin ederim ki Kur'an'dan daha üstün bir zenginlik olmadığı gibi ondan mahrum olmaktan da daha büyük fakirlik yoktur. Kur'an-ı Kerim ahiret zenginliğinin vesilesidir. Öyleyse bu vesileye yapışmamız gerekiyor. Bilmeyen mutlaka öğrenmeli, öğrenen öğretmeli veyahut öğretenleri desteklemelidir. Bu hafta nasip olursa Kari'a suresinin talimiyle sizlerle birlikte olmaya çalışacağız. Bu surede sıkça yapmış olduğumuz hatalara veya muhtemel çıkabilen hatalara değinmeye çalışacağız. Sizlerden ricamız her dersimizde olduğu gibi bu dersimizde de bizleri Kur'an-ı Kerim'den takip etmeniz olacaktır. İnşallah bu şekilde daha faydalı olacağını düşünüyoruz acizane. Hemen sure ile ilgili bilgileri sizlerle paylaşalım. Kari'a suresi Mekke'de inen bir suredir. İniş sırası 30, ayet sayısı 11'dir. Musaftaki sıralamada 101. İniş sırasına göre 30. suredir. Kureyş suresinden sonra, Kıyame suresinden önce Mekke'de inmiştir. Sure, ilk ayeti oluşturan ve kapı çalan anlamına gelen Kari'a kelimesiyle isimlendirilmiştir. Surede bazı kıyamet tasvirlerine yer verilmekte, ahiret sorumluluğu bilinci aşılayan uyarılarda bulunulmaktadır. Surenin faziletiyle alakalı olarak da şunu söyleyebiliriz. Bu sure iki tarafın arasını bulmak için okunduğu vakit Allah-u Teala'nın izniyle araları düzelir, barış hasıl olur. Ve Kari'a suresi 1. ayetle başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. El-Kari'atu mel-Kari'ah. Evet, burada 1. ayet El-Kari'atu kelimesidir. Yani baktığımız zaman bir ayettir ve bir kelimeden oluşur ama burada sıkça yapmış olduğumuz hatalar var veya muhtemel çıkabilen hatalar var. Bunun sayısı burada baktığımız zaman 4'e kadar gidiyor. Yani şunu demek istiyoruz. Birinci harf olan elif lam takısından başlayalım. Burada el-qari-el. Dilimizi burada bırakırsak eli, el-qari-atü gibi oluyor. Bu da doğru olmaz. Burada dilimizi hemen bırakmıyoruz. El-qari-atü, el-qa-e. İkinci harf hemen ardından gelen kaf harfi. Evet. Buradaki kaf harfini de kef harfi olarak okuyabiliriz. Dikkat edelim. Burada kef harfi yok. Kaf harfi var. Kalın bir harftir. A sesi veriyoruz ve bir elif miktarı uzatıyoruz A sesiyle. El-kari'atu, el-kari'atu. Ve esreli olan ra'ya da hemen değinelim. Buradaki esreli olan ra ince okunması gerekiyor. Yani i sesini vermemiz gerekiyor buradaki ra'ya. Ra harfi esreli olduğu zaman ince okunur demiştik. Burada da i sesiyle okuyoruz. El-kari'atu. Evet, zaten şöyle çok sıkça okunan bir hata. El-kari'atu, el-kari'atu diye çok sıkça yapılan bir hata var. Dikkat edelim. O yüzden tek bir kelimedir ama birçok yanlışımız burada çıkabilir. Dikkatli olalım kıymetli dostlar. Evet, elif lam takısını söyledik. Kaf harfini de söyledik. Ra harfi

burada ince ve i sesiyle okunuyor dedik. Hemen ardından gelen ayn harfi. Bu da önemli. Bu da elif olarak okunabiliyor. Buraya da dikkat edelim. El-kari'atu, atu. Evet, burada elif yok. Yani el-kari'atu, atu yanlış okuyuştur. El-kari'atu, mel-kari'a. Evet. Ayn harfi burada boğaz harfi olduğu için boğazımızı burada yine sıkıyoruz. Ve burada geçiyoruz ikinci ayete. Lam elif durağı var. Burada durmuyoruz. Dursak da geriden alıp devam etmemiz gerekiyor. Yani el-kari'atu mel-kari'ah şeklinde okumamız gerekiyor. Durursak yani el-kari'ah diye duracak olursak o zaman yine geriden alıp devam etmemiz gerekiyor kıymetli dostlar. El-kari'atu mel-kari'ah. Evet. Devam ediyoruz ikinci ayetle mel-kari'ah kelimesinde. Burada geçiş yaptık elif lam takısına mim harfinden mel yani uzatmıyoruz burada. Her ne kadar baktığımızda harfimet gözükse de mimde mim harfinde bir elif var uzatmamız gereken normalde ama elifin arkasından harfimetin arkasından elif lam takısı sakin olan elif lam takısı geldiği için burada uzatmıyoruz. Mel qari'a şeklinde okumamız gerekiyor. Burada yine az önce ifade etmiş olduğumuz gibi elif lam takısına dikkat ediyoruz. Kaf harfi burada uzatıyor bir elif miktarı a sesiyle ve ra esreli olduğu için burada i sesiyle okunuyor. İnce okumamız gerekiyor buradaki ra'yı. Ayın harfine yine dikkat ediyoruz. Boğazımızı sıkarak ayın harfini çıkartıyoruz ve sonda duruyoruz. Burada cim durağı var. Cim durağı olduğu için burada durduk. Birinci ayette durmuyoruz, geçiyoruz. İkinci ayette sondaki t harfi durduğumuz esnada h'ye dönüşüyor. El-kari'atu mel-kari'ah. Ve devam ediyoruz üçüncü ayetle. Ve ma edrake mel-kari'ah. Ve ma edrake. Burada ve ma edrake şeklinde bir okuma var. Buradaki uzatan mim harfinden bahsediyoruz. Yavaş okumada 4 elif miktarı uzatıyoruz buradaki mimi. Uzatırken tabii bu namaz esnasında namaz kılarken bu sureyi okuduğumuz esnada bu denli uzatmıyoruz. Talim yaptığımız için buradaki 4 elif miktarını söylüyoruz. Evet. Yani ve ma değil de ve me. Çok ince e de değil. Yani ve me şeklinde değil. Ve ma da değil. Tam ortası ea arası bir ses veriyoruz. Ve me and ranke. And ranke. Evet. Burada dal harfi. Ed rake kelimesindeki dal harfi sakindir. Kalkalemiz var. Bu kalkaleyi yaparken de yine burada sesimizi dalgalı bir şekilde çıkarmamız gerekiyor. Yani çok baskı yapmayacağız buradaki cezme. Yani gereğinden fazla yaparsak hareke vermiş oluruz. Edirake gibi sanki dal harfi burada esreliymiş gibi olur. Bu da doğru okuyuş olmaz. Dolayısıyla buradaki sakin olan dal harfini okurken, çıkarırken dikkat etmemiz gerekiyor. Ve me and... Ve ma and ranke. Evet. Ve yine mel qari'a derken az önce ifade etmiş olduğumuz hususlar geçerli. Bu ayetimizi de toparlayalım. Ve ma and ranke mel qari'a. Evet. Sonda yine durduk. Sonda durduğumuz esnada T harfi H'ye dönüşüyor demiştik. Devam ediyoruz. Dördüncü ayetle. يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ. Evet. يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ. Burada yekunu kelimesindeki uzatma harfi olan vava dikkat edelim. Burada es geçmeyelim. Yani bir elif miktarı uzatıyoruz. يَكُونُ kelimesindeki kef harfini, ötreli olan kef harfini يَكُونُ şeklinde okumayalım. Yani kef harfi ince bir harftir. Ötre harekesi almış, u sesini vermeyelim. يَكُ, u-ü arası bir ses. Yevme yeku, yeku, bakın yekü değil, çok ince değil, çok kalın da değil, tam ortası. Yevme yekunun nasu, yekunun nasu buradaki şeddeli olan nunu birazcık tutuyoruz, hemen bırakmıyoruz. Gunneli bir sesle bir elif miktarı tutuyoruz, hemen bırakmıyoruz. Şeddeli olan nun ve mimi tutmamız gerekiyor. Gunneli bir harf olduğu için bir elif miktarı uzatıyoruz. E-A arası bir sesle. يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ. Evet. Ve keskin olan sin harfi burada var. Sin harfini de peltek olan T harfi ile karıştırmayalım. Ve harekesine de dikkat edelim. Ötredir. يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ. Devam ediyoruz. كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ. كَالْفَرَاشِ kelimesinde eliflama geçiş var keften. Buraya dikkat edelim öncelikle.

kel feraşi. Ve hemen ardından gelen ra harfi var burada. F harfi üstün, ardından gelen ra harfi kalın okunması gerekiyor. A sesini veriyoruz, bir elif miktarı uzatıyoruz, fazlasını uzatmıyoruz. Kel feraşi. Burada geçiş esnasında esreli olan şin harfinden eliflama geçerken yine dilimizi hemen burada bırakmıyoruz. Kel feraşili olur. O zaman eliflam takısına hareke vermiş oluruz. Zira eliflam takısı burada sakindir, hareke vermiyoruz. Mebthuz kelimesindeki B harfi meb derken burada kalkalemiz var. Bu kalkaleyi mübalağalı bir şekilde yapmayalım. Yoksa hareke vermiş oluruz yine. Elimizde olmadan meb, meb sanki esri harekesi almış gibi olur. Buradaki B harfi sakindir. Ardından gelen peltek olan F'ye dikkat edelim. Çünkü çok sıkça yapılan hata mebsüs diye okunuyor. Mebsüs diye okunuyor. Sondaki peltek olan F harfi için de aynı şeyi söyleyeceğiz. Burada peltek olan F harfi burada var. Keskin olan sin harfi burada yok. Mebsüs yanlış okuyuştur. Mebsüs. Doğru okuyuş mebsüs. Dil dişler arasında ileriye çıkıyor burada. Mebsüs. Ve sonda yine duruyoruz burada. Bu ayetimizi toparlayalım. Yevme yekunun nâsü kel feraşil mebsüs. Evet. Beşinci ayetle devam ediyoruz. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. Evet. وَتَكُونُ الْجِبَالُ. Burada yine geçiş esnasında ötreli olan nundan eliflam takısına geçerken dilimizi hemen bırakmayalım. وَتَكُونُ الْ olur o zaman. Eliflam takısı yine sakin. وَتَكُونُ الْجِبَالُ. Cim harfini de P harfiyle karıştırmayalım. Yani karıştırmayalım derken zaten Arapçada P harfi yok. Cim harfini P harfi olarak okumayalım. Evet. C o cim harfidir. Ve tekunul cibalu kel'ihnil menfuş. Kel'ihni. Kel'ihni kelimesinde yine sıkça yapmış olduğumuz hatalardan bir tanesi kel'ihni. Kel'ihnil diye okunuyor. Yani ayn harfine dikkat edelim öncelikle. Kel'ih boğaz harfi olan ayn harfi burada var. Ardından gelen H harfinde de hata yapabiliriz. Buraya da dikkat edelim. Burada da boğaz harfi olan H ile karıştırmayalım. Kel'ih. Yanlış okuyuştur. Kel'ih. Evet, mide boşluğundan gelen H var. Ve son kelimede ise kel'ihnil menfuş. Buradaki F harfine dikkat edelim. Ötreli olan F var, uzatıyor. Uzatırken U sesini vermeyelim. Yani menfuş değil de menfuş. U arası. Menfuş. Evet. Kel'ihnil menfuş. Bu ayetimizi de toparlayalım. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. Ve böylece Kari'a suresinin ilk 5 ayetinde sıkça yapmış olduğumuz hatalara veya muhtemel çıkabilen hatalara değinmiş olduk. Nasip olursa haftaya kaldığımız yerden inşallah devam edeceğiz. Şimdi suremizi talimli bir şekilde okuyacağız. Ardından mealini sizlerle paylaşarak bu dersimizi de bitireceğiz. Haftaya görüşmek ümidiyle hepiniz en güzele, en emine Allah-u Teala'ya emanet olunuz.

Kovulmuş olan şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yürekleri hoplatan büyük felaket. Nedir o yürekleri hoplatan büyük felaket? Yürekleri hoplatan büyük felaketin ne olduğunu sen ne bileceksin? O gün insanlar her biri bir tarafa uçuşan küçük kelebekler gibi olacaktır. Dağlar da atılmış renkli yünler gibi olacaktır. Yüce olan Allah doğru söyledi.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

Onun sünnetinden örnekler. Sünnet, izlenilen yol, metot, prensip, tarz ve tavırdır. Terim anlamı ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin söz ve fiillerinin ve takrirlerinin tümü manasına gelir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ümmetimin fesada uğradığı, bozulduğu zamanlarda kim benim sünnetime bağlı kalırsa bir şehit sevabı alır buyurmuşlardır. İşte uyduğumuzda esenlik, huzur ve barış bulacağımız örnekler. Tevazu ve samimiyet. Dikkat edin, size cennet ehlini haber veriyorum. Bunlar zayıf ve aynı zamanda mütevazı olan kimselerdir. Onlar Allah üzerine yemin etseler, Allah onları yeminlerinde muhakkak haklı çıkarır. Yine dikkat edin, size ateş ehlini haber veriyorum. Her katı yürekli, her hilekar, aldatıcı ve her ululuk taslayandır. Tevazu, alçak gönüllü olmak, kendi hatasını fark etmek, nefsine haddinden fazla değer vermemek, gurur ve kibirden uzak bir hayat tarzını yaşamaktır. Böylece Allah'ın takdir ettiğini gönül hoşluğuyla kabul edip, lütfun da hoş, kahrın da hoş diyerek ona teslim olmaktır. Nitekim Yüce Allah'ta mütevazı insanların davranışlarını açıklarken, Rahman'ın kulları yeryüzünde vakar ve tevazuyla yürüyen kimselerdir buyurmuştur. Furkan Suresi 63. Ayet. Görülüyor ki bu vasfı taşıyanlardan maksat alçak gönüllü, huzur ve vakar içinde olan kimselerdir. Bunlar şımarıp böbürlenmezler ve Allah'ın nimetlerini küçük görmezler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ise bu hususta Allah bana birbirinize karşı mütevazı olup alçak gönüllü davranmanızı ve hiçbir kimsenin diğer bir kimseye karşı böbürlenmemesini vahyetti buyurmuştur. Hazreti Ömer radıyallahu anh da şöyle bir olayı nakletmektedir. Bir gün izin alarak Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna girdim. Baktım ki üzerinde oturduğu hasır vücudunda iz bırakmıştır. Çevresinde bir avuç arpa, deri bir kırba ve bir miktar selam yaprağı bulunuyordu. Bu manzarayı görünce ağlamaya başladım. Bana, "Ya Ömer, niçin ağlıyorsun?" dedi. Ben de, "Ey Allah'ın elçisi, nasıl ağlamayayım? Şu hasır vücudunda iz bırakmış. İçinde bulunduğun odada da fazla bir şey yok. Halbuki Kayser'le Kisra, ırmakların kenarında meyveler içinde yaşıyor. Fakat siz Allah'ın elçisi olduğunuz halde bu mütevazı ortamda yaşıyorsunuz." Bunun üzerine Allah Resulü doğruldu ve şöyle dedi. "Ya Ömer, dünya nimetlerinin onlara, ahiret nimetlerinin de bize ait olmasına razı değil misin?" buyurdu. Tasavvuf mensupları da tevazu ve alçak gönüllülüğe çok önem vermişlerdir. Bunlara göre tevazu insanlara şefkat, merhamet ve yumuşaklıkla davranmaktır. Kimden gelirse gelsin hakkı kabul etmektir. Bu anlamda izzet, şeref, hürriyet ve itibar da tevazudadır. Böylece tevazuun sosyal hayata yansıması gerektiği vurgulanarak bunun bütün insanlarda güzel olduğunu ancak zenginlerde daha değerli olduğu belirtilmiştir. Buna karşılık kibir ve gururun da bütün insanlarda çirkin olduğu ancak fakirlere hiç yakışmadığı ifade edilmiştir. Hal böyle olunca kişinin büyüklüğü tevazuunun zenginliği, küçüklüğü ise kibir ve gururunun çokluğuyla orantılıdır. Bu nedenle akıllı, bilgili, erdemli insanlar daima alçak gönüllü ve ağırbaşlı olmuşlardır. Bunun en güzel örneğini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşantısında görmek mümkündür. Çünkü o, gurur ve kibri kınayarak Müslümanların birbirlerine karşı mütevazı olmalı

yapmalarını emretmişlerdir. Bu bağlamda İslam ahlak geleneğinde tevazu bir peygamber hasleti olarak kabul edilmiştir. Nitekim Yüce Allah az önce işaret edildiği gibi kullarının davranışlarını sınırlandırırken tevazu ve alçak gönüllülüğe şöyle işaret etmiştir. Rahman'ın kulları yeryüzünde vakar ve tevazuyla yürüyen kimselerdir. Cahiller onlara laf attıkları zaman selam der geçerler. Furkan Suresi 63. Ayet. Burada müminlerin ağırbaşlı, vakar sahibi, yumuşak ve tevazu gibi ortak bir paydaya sahip oldukları vurgulanmıştır. Diğer taraftan kendini beğenmiş, saldırgan, gururlu ve kibirli insan tipi kınanmıştır. Bunların barbarlık davranışlarıyla Müslümanlara sataşmaları durumunda müminlerin selamla karşılık vererek aldırış etmemeleri uygun görülmüştür. Çünkü asıl uygarlık ve olgun ahlak, Müslümanların Allah'ın huzurunda tevazu, huşu ve samimiyetle durup ibadet etmeleri ve içten gelen bir teslimiyetle gayba inanmalarıdır. Allah bana birbirinize karşı mütevazı olup alçak gönüllü davranmanızı ve hiçbir kimsenin diğer bir kimseye karşı böbürlenmemesini vahyetti. Ancak bir yanlış anlamayı önlemek için tevazu ve alçak gönüllülüğün zilletten farklı olduğunu hatırlatmak gerekir. Mümin, hakkın karşısında susmayı, ezikliği, küçümsenmeyi ve değerlerinin incitilmesini kabul edemez. Tersine, haksızlığın ve yanlışların karşısında dikkatli ve temkinli davranmalıdır. Allah, müminlerin bu hallerini şöyle bildirmiştir. Muhammed, Allah'ın Resulüdür. Onunla beraber olanlar, inkarcılara karşı çetin, birbirlerine karşı da merhametlidirler. Fetih Suresi 29. Ayet. Görüldüğü gibi müminler kendi aralarında şefkatli, merhametli ve nazik davranırlar. Zeka, yetenek, güç ve servetlerini toplumun barış ve huzuru için kullanırlar. Birbirlerine karşı bir baskı ve fırsat olarak değerlendirmezler. Ancak şu kadar var ki, halk arasında fesat çıkaran, huzur bozan ve haksızlık yapan olursa, onlara karşı dikkatli, temkinli, sert ve dirençli olmakta tereddüt etmezler.

Allah katında makbul olan tevazu, itidal üzere olanıdır. Bu da her hak sahibine alacağını vermektir. Halka karşı mütevazı olmaksa, huzur ortamını sağlamak, söz ve konuşmalarında güler yüzlü ve umut verici olmak, sorulara yumuşak cevap vermek, davetlere icabet etmek, ihtiyaçları karşılamak ve kendisini halktan üstün görmemektir. Bir gün adamın biri Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna gelince, peygamberlik heybetinden titremeye başlamıştı. Durumu fark eden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendine gel. Ben bir hükümdar değilim. Ben ancak Kureyş kabilesinden kurumuş et yiyen bir kadının oğluyum. Yeri gelmişken şu ibretli olayı da hatırlatmakta yarar vardır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'nin çevresinde otururken bazen yanına kimsesizler ve fakirler gelirdi. Allah'ın elçisi bizzat kendisi onlarla ilgilenir, sohbet eder ve yardımcı olurdu. Müşrikler bu durumu görünce yüzlerini çevirerek Allah'ın aramızdan kendilerine hidayet ve ihsanda bulunduğu kimseler bunlar mı? Biz bunların arkasından mı gideceğiz? Diyerek onları küçümsemişlerdir. Şayet onları yanından uzaklaştırırsa kendisini ziyaret edebileceklerini ifade etmişlerdir. Fakat buna rağmen Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu gariplere sahip çıkmış ve onları meclislerine alıp beraber oturmaya davet etmiştir. Görüldüğü gibi müşrikleri bu duruma sevk eden ister zenginlik olsun, ister soy farkı olsun temelinde gurur, kibir ve bilgisizlik vardır. Nitekim Lokman suresinin 18. ayetinde de bu husus açık bir şekilde belirtilmiştir. Küçümseyerek surat asıp insanlardan yüz çevirme. Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü Allah hiçbir kibirleneni, övüneni

sevmez. Bu ayette Lokman aleyhisselam oğluna kibirle yüzünü insanlardan çevirmemesini, yeryüzünde böbürlenerek yürümemesini hatırlatmaktadır. Hazreti Peygamber kibrin kötü bir huy olduğunu hatırlatmış ve kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimsenin cennete giremeyeceğini bildirmiştir. Bunun üzerine bazıları, ''Ya Resulallah, insan elbisesinin güzel olmasını ve ayakkabısının yeni olmasını sever.'' dediler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ''Şüphesiz Allah cemildir, güzelliği sever, kibirse hakkı inkar etmek ve insanları hor görmektir.'' Diğer hadislerde de kibir, gerçeği inkar etmek, hakkı kabul etmemek, insanı küçümsemek ve hor görmek olarak değerlendirilmiştir. Buna göre kibir, tevazuun karşıtı olarak kişinin kendisini üstün görmesi ve başkalarına aşağılayıcı davranışlarda bulunması şeklinde algılanmıştır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisi de bu açıklamaya ışık tutmaktadır. Dikkat edin, size cennet ehline haber veriyorum. Bunlar, zayıf ve aynı zamanda mütevazı olan kimselerdir. Onlar Allah üzerine yemin etseler, Allah onları yeminlerinde muhakkak haklı çıkarır. Yine dikkat edin, size ateş ehline haber veriyorum. Her katı yürekli, her hilekar, aldatıcı ve her ululuk taslayandır. Hamdolsun Allah'a ki, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi alemlere rahmet olsun diye gönderdi. O ki hayatının her döneminde her davranışıyla insanlara örnek oldu. Yemin ederim ki sizin için Allah'ın huzuruna çıkmayı umanlar, ahiret gününe inananlar için Allah'ın Resulü güzel bir örnektir. Ahzab suresi 33-21.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno Dünyam, teknolojinin dünyası.
3: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
4: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin.

0: çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452-225-5372.
1: Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve. Bizde hatırınız çok. 0-266-241-9797 Balıkesir.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Arkası yarın.
2: Arkası yarın.
0: Denizler Hakimi. Yazan Elif Bilge. Seslendirme Yönetmeni Barış Yıldırım. Ses Montaj Aydın Altay. Teknik Yapım Batuhan Durmuş Vatansever. Seslendirenler: Anlatan Enver Seyitoğlu, Hızır Murat Özdil, Danilo Fatih Er, Hasan Onur Özaydın, Maria Filiz Kurt Mıhçı, Paganini Mehmet Akman, Aydın Aziz Mulla Aziz, Hatice Arzu Çağlar, Salih Emrullah Uzun, Murat Fikret Bayraktar.

0: Hızır ve arkadaşları feryadın geldiği yere doğru koşmaya başladılar. Kanlı Cengin yorgunluğunu henüz sırtlarından atamadan böyle bir şey beklemiyorlardı. Öyle ki bir türlü sesin nereden geldiğini kestiremiyorlardı. Güverteye çıktılar. 10 kadar İspanyol askeri yalın kılıç üzerlerine doğru geliyordu. Askerler teslim esnasında şuraya buraya saklanmışlar ve Leventlerin istirahate çekilmesinden faydalanarak kaptan köşkünün altındaki kamaraya saldırmak istemişlerdi. Eğer burada başarılı olup Leventleri etkisiz hale getirirlerse ambarların kapaklarını açıp esir alınan arkadaşlarını da kurtaracaklardı. Fakat başta Hızır olmak üzere Aydın ve arkadaşlarının karşılarına çıkacağına ihtimal vermiyorlardı. Bununla beraber ok yaydan çıkmıştı. Hızır kendisine saldıran İspanyol askerlerinden birini kılıcını kullanmasına fırsat vermeden denize atmış, Aydın da iki İspanyol askerini ortalarından çekili vererek birbirine kırdırtmıştı. Böylece diğer askerler çok kısa bir zamanda korkup teslim oldular. Yalnız Danilo meydanlarda yoktu. Acaba İspanyollar onu denize mi atmıştı?
1: Danilo yok reis.
2: Biz güvertedeki bağırışları duymadan o bir şeyler fark etmiş ve bizden önce buraya gelmiş.
3: Vah vah. O kendini korumayı da bilmez ki. Denize uçurmuşlardır.
4: Seviniyor gibisin.
3: Yok canım. Ama belki soğuk su banyosu yaparsa dövüş öğrenmeye gönüllü olur.
4: Öğrenemez. Onun yaratılışında yok bu.
3: Ama hep ben onu koruyamam ki canım.
0: Hasan bunları söyleyip Danilo'yu yerden yere vururken onun tepesinde direğe tırmanmış vaziyette olduğunu çoktan fark etmiş, ona duyurmak istercesine yüksek sesle eleştiriyordu. Bu arada Danilo yavaş yavaş aşağı iniyordu.
3: İn aşağı Danilo, hepsini atladık.
5: Aman, sanki tek başına atladın.
3: Senin hiç yardımcı olmadığın kesin ama.
5: Üzerime 10 kişi birden geldiler. Yoksa ben bilirdim yapacağımı.
0: Esirleri ambarlara koyduktan sonra tekrar

salona giden Leventler sabaha kadar uyumadılar. Her an bir saldırı daha olacağı ihtimalini göz önünde bulunduruyor ama bundan bahsetmiyorlardı. Kuloğlu'yla yaşadığı anıları herkes tek tek anlatıyor, kah gülüyor, kah ağlıyorlardı.

0: Barbaros kardeşler Ustica adasının garp sularına gelerek Süleyman ve Salih reislerin gemileriyle birleştiler. Hemen aynı gün Oruç'un gemisinde yeni sefer planı üzerinde konuşmalar başladı. Oruç reisin henüz yaraları iyileşmemiş olduğundan Hızır ve Salih reisler Tunus'a dönmeyi talep ediyorlardı.
1: Abi henüz yaraların taze.
2: Böyle sefere çıkamazsın.
1: Tunus'a dönelim. Biraz dinlenip yeni planlara öyle başlayalım.
3: Ben gayet iyiyim.
1: Bizim halledemeyeceğimizi mi düşünüyorsun?
3: Hayır. Sadece ben sizden ve denizden ayrı kalıp ihtiyar gibi dinlenmeye çekilmek istemiyorum.
2: Reis baba, sen iyileş yine deryaya çıkarız.
1: Etraf İspanyol askerleriyle dolu. Güce ihtiyacın olacak.
3: Danilo gibi başlayacağım ama şimdi sitem etmeye. Bana yorgun ve yaşlı mı diyorsunuz?
1: Olur mu öyle şey?
2: Estağfurullah.
3: Hızır bir ufak gemiyi yedeğine alıp ganimetlerle beraber Tunus'a gitsin. Biz de suda kalacağız. Başka söz istemiyorum.

Ağabeyini iyi tanıyan Hızır Reis, onun bu ısrarının sebebini geç de olsa anlayıvermiş ve abisine sarılmaktan kendini alamamıştı. Oruç Reis, Tunus'a ihtişamla girmek şerefini kardeşine bırakmak istiyordu.

0: Barbaros kardeşlerin içinde 500 kara askeri bulunan bir İspanyol gemisini alaşağı etmesi bütün Akdeniz şeridini velveleye vermişti. İtalyan sahil şeritlerinde Türk korsanlarının muhtemel akınlarına karşı tedbir alınıyor, Barbaroslar gelecek buraya da söylentisi çıkar çıkmaz insanlarda panik başlıyordu. Venedik senatosu Barbaroslara konuşuyor, Kral Ferdinando bu tehlikeyi engellemek için neler yapabileceğini yakınlarına soruyordu. Aslında onun derdi tehlike engellemek değil, intikam almaktı.
1: Ne demek askerler esir alınmış?
2: Esir düştükleri haberini aldık efendim.
1: Nasıl olur? En iyi askerlerin bir avuç çapulcuya nasıl esir düşer?
2: Bilemiyoruz efendim.
1: Hemen senatoyu toplayın. Toplantı yapacağım. Bu adamları Akdeniz'e gömmezsem andolsun ben de derhal istifa edeceğim.
2: Aman efendim, Türkleri yeneceğiz. Siz müsterih olun.
0: Hızır Reis'in yedeğinde bir gemiyle Halkutvat limanına girmesi Tunus'ta yeniden büyük bir heyecan oluşturdu. Hızır Reis, Oruç Reis'in aldığı talimat üzerine merasim hazırlanıncaya kadar karada gezinmemiş, Leventlerini de salmamıştı. Hızır Reis ve tayfası içlerinde mütevazı ama dışarıya mağrur görünen bir tavırla merasimlerinin tamamlanmasını gemilerinde muhabbet ederek beklerlerken bir adam sahilden kayığa binip onlara doğru yaklaştı.
3: Reis, bir yabancı geliyor.
4: Kayıktaki adam mı?
3: Evet, tabii ki o.
5: Yok canım, kayıktaki adam olur mu? Balığın tepesinde geliyor. Kayık da neymiş?
4: Aman ne komiksin.
3: Hadi arkadaşlar, şu adamcağızın çıkmasına yardım edin.
0: Hasan ve Murat ipten yapılma merdiveni adama uzatarak onu gemiye çektiler. Gelen adam sade giyimli, ihtiyar bir uşaktı. Hızır Reis'le konuşmak istediğini söyledi. O kadar mütevazı bir görünüşü vardı ki Leventler onun üstünü arayarak adamcağıza hakaret etmiş olmak istemediler. Hızır adamı kamerasına buyur etti.

0: Hasan, Murat, Danilo, siz şehre gidip Sultan Muhammed'i ziyaret edeceksiniz.
1: Biz saraya mı gireceğiz yani?
2: Yok, penceresinden konuşacağız sultanla.
1: Sus bir.
0: Danilo, sen şehirdeki tanıdıklarından güvenilir birini ayarla.
1: Elbette reis.
0: Sultana gidip ona şimdiye kadar görmediği ganimet sunmak istediğimizi söylesin.
2: Hepsini mi vereyim?

0: öldüreceğiz.
1: Gerekirse evet.
0: Bu işi Yahya yapar reis.
1: Tamam o zaman. Git ve Yahya Efendi ile görüş.
2: Ama 500 tane esir ve torbalarca altınımız var. Saray taşar maazallah. 500 adamı Sultan Muhammed Sarayı neresine koysun?
3: Allah sana akıl fikir versin Hasan kardeşim.
4: Amin.
2: Evet bence de amin de. Neden?
1: Naksoslu, esirler bizim malımız değil ki. Onlar Sultan Muhammed'in sularında yakalandılar ve ona teslim edilecekler. Biz sadece cenk ettik ve kazandık.
4: Yaşa sen reis.
2: Senin kadar büyük düşünemiyorum, bağışla Danilo.
1: Şimdi gidin. Görünmeyin ama dikkat edin. Ben de şu ihtiyarla konuşayım.
2: Emrin olur.
4: Hemen reis.
5: Hızır ve ihtiyar Kahya Hızır Reis'in kamerasına geçtiler. Hızır karşısına buyur etti, bir şeyler ikram etti ve derdini sordu.
1: Buyur baba, gelişinin sebebi nedir?
6: Ben Ayşe Sultan'ın kahyalarındanım efendim.
5: Bunu duyan Hızır, karşısında bir yaşlı kahya değil de Ayşe Sultan varmış gibi heyecanlandı, delinip toparlandı. Sesini daha bir sevecen hale getirerek konuşmasına devam etti.
1: Buyur baba, bir emri mi var Ayşe Sultan'ın?
6: Estağfurullah efendim.
1: Afiyette mi?
6: Evet efendim.
1: O halde?
6: Sadece sizin hatrınızı sormamı istedi benden.
1: Yani bu kadar mı?
6: Evet beyzadem, bu kadar.
1: Elhamdülillah, ben çok iyiyim.
6: Bana müsaade.
5: Hızır bu gelişe, kısa ve öz soruya çok şaşırmış, bunun altında başka bir şeyler olduğunu anlayıp bir an önce, hatta her şeyden önce Ayşe'nin yanına gitmek istemişti.
7: Denizler Hakimi adlı oyunumuzun 25. bölümünü dinlediniz. Pazartesi günü aynı saatte yeni bir bölümde buluşuncaya kadar hoşça kalın.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Cavedo kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Cavedo, kahveden gelen mutluluk. Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rolko 0212 485 69 64.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

Merhabalar sevgili dostlar. Mana Hekimi programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bir haftalık ayrılığın ardından yine sizler için Hüseyin Kadıoğlu hocamla Hazreti Musa Aleyhisselam'ın kıssasından devam etmek üzere hazır ve nazır sizlerin radyolarının konuğuyuz efendim. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın kıssasını sizlere aktarıyoruz biliyorsunuz. Dinleyenler nerede kaldığımızı az çok hatırlayacaklardır. Dinlemeyenler için, geçen hafta kaçıranlar için veya Mana iklimine ilk defa denk gelenler için kısaca hatırlatacak olursak, Hazreti Musa Aleyhisselam'a geçen hafta anlattığımız konuda Allah-u Teala peygamberlik görevini iletmiş idi. Tuva Vadisi'nde kendisine artık peygamberlik görevini verdi ve dedi ki Mısır'a git ve Firavun iyice azdı, kendi tebaanı

halkını onun zulmünden kurtar diye Allahü Teala mealen böyle emretmişti Musa Aleyhisselam'a. Musa Aleyhisselam da kendisinin işte çoluğunun çocuğunun olduğunu, koyunlarının eşinin olduğunu, onları ne yapacağını endişesi demeyelim de bunları Allahü Teala'ya sordu. Allahü Teala ona kendisinin geçmiş yaşamında ona hangi kolaylıkları sağladığını, Allahü Teala onun nasıl koruduğunu işte

0: sonra dedi ki o zaman bana kardeşim Harun'u yardımcı olarak ver çünkü onun dili benden daha fasihtir diyerek onu yardımcı olarak istedi. Allah-u Teala onun bu dileğini de kabul etti Hazreti Musa'nın ve artık Mısır'a gidip Firavun'un zulmüne bir son vermek için Hazreti Musa yola çıkmış idi hocam. Evet. Hoş geldiniz diyeyim ben başta.
1: Hoş bulduk, sağ olun, Allah razı olsun.
0: Haliniz hatırınız inşallah iyidir.
1: Elhamdülillah. Allah-u Teala bugünümüzü aratmasın.
0: Hani ben biliyorum da dinleyenler için soruyorum.
1: Allah razı olsun. Allah-u Teala bizi dostlarından ayırmasın. Dostlarının yüzüstü hürmetine bizi affolanlardan eylesin.
0: Amin hocam.
1: Dostlarının bereketiyle bizi bereketlendirsin. Onların yüzüstü hürmetine bizi kendine yanaştırsın. Bizi kendine yakın eylesin. Bizi rahmetinden uzak eylemesin inşallah.
0: Amin hocam inşallah.
1: Bizi zikriyle beraber daim kılsın. Daima zikredenlerden, özellikle ders almış bir şekilde zikrini eda edenlerden, yerine getirenlerden eylesin inşallah.
0: Evet inşallah. Evet hocam, geçen haftanı ben kısa şöyle bir özetini yaptım. İsterseniz Hazreti Musa artık Mısır'a gidecek ve orada Allah-u Teala'nın kendisine vermiş olduğu peygamberlik görevini ifa edecek. Nasıl gidiyor Mısır'a? Olaylar nasıl başlıyor? İsterseniz başlayalım hocam, buyurun.
1: İnşallah. Musa aleyhisselam Allah-u Teala tarafından emir aldığında ve emrin sonrasında bulunmuş olduğu dilekleri Cenab-ı Hakk'a iletmişti. Hı hı. Ve Allah Celle Celaluhu'nun isteğin kabul edildi sözünden sonra Allah Celle Celaluhu Musa aleyhisselama ona verdikleri nimetleri sıraladı. Biz sana şu nimetleri vermiştik ve annene şu nimetleri vermiştik. Efendim Firavun'dan nasıl kurtardığını, Cenab-ı Hak Musa aleyhisselamı Firavun'dan nasıl kurtardığını vesaire. Bütün bunları Musa aleyhisselama teker teker anlatmıştı. Teberrük olsun diye biraz okuyorum ayeti kerimenin. Andolsun biz sana bir defa daha lütufta bulunmuştuk. Bir zaman vahyedilecek şeyi annene şöyle vahyetmiştik. Musa'yı sandığa koy, sonra onu denize, Nil'e bırak. Deniz onu kıyıya atsın da benim düşmanım ve onun düşmanı olan biri onu alsın. Şimdi teberrük dedim. Teberrük de olup da geçemeyeceğim. Tamamını okumak durumundayım. Hı hı. Müsaadenize devam edeceğim. Buyur. Ey hocam. Musa, sevilmen ve nezaretimde yetiştirilmen için üzerine benden bir muhabbet koydum.
0: Evet.
1: Ayet-i kerimenin devamında Estağfirullah. İz temşi uhtuke fetekulu hel edullukum ala men yekfuluh. Sallallahu alazim. Hani kız kardeşin gidip ona bakacak birini size bulayım mı diyordu. Böylece seni gözü gönlü mutluluk dolsun ve üzülmesin diye annene geri vermiştik. Ve birini öldürdün de seni endişeden kurtardık. Seni iyiden iyiye imtihandan geçirdik. Bunun için yıllarca Medyen halkı arasında kaldın. Sonra takdire göre geldin ey Musa, yani bu makama geldin ey Musa diyor Allah Celle Celaluhu. Ve bunları söyledikten sonra Cenab-ı Hak enteresan bir noktaya geliyor ki iş çok enteresan bir noktaya geliyor. Allah-u Teala bütün nimetleri zikrediyor. Musa aleyhisselama vermiş olduğu nimetleri, ona göstermiş olduğu kolaylıkları, küçüklüğünden beri ona nasıl sahip çıktığını, hani Firavun'un o heybetli saltanatının karşısında dehşete kapılmasın diye asıl nimet verenin kendisi olduğunu bildirmek adına Cenab-ı Hak bütün bu nimetleri sıraladıktan sonra buyuruyor ki Estağfirullah وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي اِذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي اِذْهَبَا اِلَى فِرْعَوْنَ اِنَّهُ تَغَى صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمِ. Seni bütün bunlardan sonra seni kendim için elçi seçtim. Peygamberliği orada Cenab-ı Hak artık tam ilan ediyor. Evet. Seni kendim için elçi seçtim. Sen ve kardeşin birlikte ayetlerimi götürün. Zikrimden uzak kalmayın. Tekrar söylüyorum. Buyuruyor ki Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Musa aleyhisselama ve kardeşi Harun aleyhisselama, zikrimden uzak kalmayın. Öncesinde sen ve kardeşin birlikte ayetlerimi götürün. Bu bir hizmet. Ama o hizmetin içerisinde devamında buyuruyor ki zikrimden uzak kalmayın.
0: Evet.
1: Firavun'a gidin. Çünkü o iyiden iyiye azdı.
0: Hocam çok özür dilerim, bölüyorum ama.

0: Şimdi siz okurken böyle daha önce çok dikkatimi çekmemişti. Ama böyle Kur'an-ı Kerim'i okuyup da sonra mealini de okuyunca hani biraz da hani Arapça bilgisi de varsa böyle onun anlamı ortaya çıkıyor ya oradan okuyarak. İnsanın çok hoşuna gidiyor hocam. Şimdi diyor ya vestana'atüke li nefsi.
1: Evet.
0: Seni kendim için elçi seçtim.
1: Evet.
0: Direkt böyle anlaşılıyor ya, çok insanın hoşuna gidiyor bu. Demek ki Arapça bilsek ve Kur'an-ı Kerim öyle okusak insan hem anlayarak okusa hem de normal işte ibadet için Kur'an-ı Kerim okusa çok tadından yenmez bir şey demek.
1: Biraz belki gündem dışı olacak ama esasında biz millet olarak Arapçaya aşina bir milletiz.
0: Evet.
1: Yıllarca Arap harfleriyle kitaplarımız Osmanlı Devleti döneminde Osmanlıca'nın harfleri Arap alfabesindendir.
0: Evet.
1: Ve Türkçe içerisinde birçok Arapça kelime var. Yüzdelik oranını bilmiyorum ama bir arkadaşım var, çok iyi Arapça biliyor. Ve kısa zamanda da Türkçe öğrendi. Bir gün kendisiyle konuşurken hani Türkçe öğrendi ama belli bir zaman sonra konuştuğu zaman yabancı birisi olduğunu anlayamaz hale geldik yani. İnsanlar bunu fark edemiyorlardı. Biz de onun aksanını işittiğimizde bunun aksanında acemilik var demiyorduk artık. O kadar rahat konuşmaya başladı. Dedik ki ya nasıl oldu da sen bu kadar hani lehçesine varıncaya kadar bu dilin Türkçenin lehçesine varıncaya kadar çok net konuşabiliyorsun. Hiç yabancı olduğunu anlaşılmıyor. Sanki yıllardır 40 yıldır Türkçe konuşuyorsun gibi. Dedi ki ya bu zor bir şey değil ki dedi. Çok zeki bir arkadaş, Allah selamet versin. Benim adaşım aynı zamanda. Dedi bu zor bir şey değil ki. Zaten birçok kelime Arapçadan gelme.
0: Evet.
1: Kelimeyi duyduğumda hemen Arapça ile karşılaştırıyorum aynı kelime. Hatta bazı kelimeleri zaman zaman ilk kullanımda Arapça harfleriyle beraber kullanır. Tam mahrecini Arapçaya göre çıkartıp kullanır. Dedi zaten Arapça kelimeler bunlar. Söylenmesi zor değil dedi. O yüzden çok rahat alışabildim dedi. Türkçe'ye zor bir dil değil dedi benim için. Ve çok kısa zamanda hakikaten Türkçe'yi öğrendim. Hala görüşüyoruz, beraberiz. Biz millet olarak Arapçaya çok aşina bir milletiz.
0: Evet.
1: Ve millet olarak da Arapçayı ve Arap alfabesini, Arapça harfleri çok seviyoruz. Aynı zamanda biz millet olarak sahibi olduğumuz dinin gereği Kur'an-ı Kerim'e iman etmişiz, seviyoruz, öğreniyoruz, okumasını öğreniyoruz ve okuyoruz da.
0: Evet.
1: Bu dinimizin gereği olarak bunu yapıyoruz. Dininin gereği bunu yapan Müslümanlar olarak elbette Arapçayı sevmek durumundayız. Elbette Kur'an-ı Kerim'i sevmek durumundayız. Elbette Kur'an-ı Kerim'i okumak durumundayız ve onunla amel etmek durumundayız. Hani bir insan Kur'an-ı Kerim'i okuduktan sonra ben Allahu Teala ile konuştum derse yalan söylemiş olmaz diyor ya.
0: Evet.
1: Hikmet burada aslında. Kur'an-ı Kerim'i sevmemizin hikmeti burada. Hele de onun manasını anlıyorsak. İşte iş son nokta oraya geldi. Hele ki okuduğumuzda manasını anlıyorsak o çok çok daha etkileyicidir. Hele okurken siz manasını anlıyorsanız, hani okuduğunuzda manasını sonra da mealini okudunuz o farklı. Bir de okurken manasını anladığınızda o okumak çok daha farklı bir mana buluyor. O çok daha farklılaşıyor, lezzet alıyor, tatlanıyor. Çok farklı bir hadise oluyor velhasılı. İnşallah Kur'an-ı Kerim'i bolca okuyanlardan oluruz. Çokça Kur'an-ı Kerim'i okuyan, onu tekrar eden, onu ezberleyen, ezberini muhafaza edenlerden oluruz inşallah. Günümüzün en büyük sıkıntısıdır. Kur'an-ı Kerim'i ezberledikten sonra onu unutanların sayısının artmış olması. İnşallah biz öylelerinden olmayız. Kur'an-ı Kerim'i ezberleyenler varsa ki ben de bunun içerisine dahil olmak üzere inşallah unutanlardan olmayız. Hep birbirimize dua edelim. Ezberlediğimizi muhafaza etmek adına birbirimize dua edelim. Cenab-ı Hak bizi Kur'an-ı Kerim'i okuduktan sonra, ezberledikten sonra unutanlardan eylemesin inşallah.
0: Amin canım inşallah.
1: Allah muhafaza, çok tehlikeli bir durum.
0: Evet, büyük bir vebal. Şimdi hocam dönecek olursak konumuza ben ayet-i kerimenin mealini bir daha okuyayım oradan devam edelim. Allahu Teala Musa aleyhisselama en son bütün dileklerini kabul ettikten sonra dedi ki seni kendim için elçi seçtim. Sen ve kardeşin yani Harun aleyhisselam birlikte ayetlerimi götürün. Zikrimden uzak kalmayın. Firavun'a gidin çünkü o iyiden iyiye azdı
1: Evet.
0: diyor.
1: Şimdi

0: Allah-u Teala bu ayeti kerimede Musa Aleyhisselam'a tebliğ emrediyor. Musa Aleyhisselam'a ve kardeşi Harun Aleyhisselam'a.
1: Evet.
0: Gidin, sen ve kardeşin birlikte ayetlerimi götürün diyor, değil mi?
1: Hı hı.
0: Dini tebliğ etmesini onlara emrediyor Allah Celle Celaluhu.
1: Evet.
0: Bu bir hizmettir. Artık bu bir vazifedir. Allah-u Teala tarafından verilmiş bir vazifedir. Yalnız bu tebliği yaparken, hizmet ederken de zikrimden gafil olmayın diyor Allah-u Teala.
1: Evet.
0: Zikrimi unutmayın. Sallallahu aleyhi ve sellem. وَلَا تَنِيَا ف۪ي ذِكْرِ Zikrimden uzak kalmayın diyor Allah-u Teala. Bunu söylediği kişiler kimler?
1: İkisi de peygamber.
0: Evet. Tebliğ emretmiş onlara ve onlar Cenab-ı Hakk'ın bizzat kontrolünde olan varlıklar. Peki Allah Celle Celaluhu peygamberlerine zikri emretmişse, hizmet ederken, koştururken kendisini unutmamaları gerektiğini emretmişse, ki zikrin onlar için bir gereklilik olduğunu söylemişse, bir peygamberin buna ihtiyacı varsa bizim çok daha fazla ihtiyacımız yok mudur buna?
1: Zikre ihtiyacı olduğunu söyle, bir de hocam uzak kalmayın, hani unutmayın demek,
0: evet,
1: istiyor Allah-u Teala.
0: Evet. Eğer peygamberlere bunu emrediyorsa Allah-u Teala, ki ikisi de peygamberidir, bizim için bu çok çok daha ehemmiyetli bir durumdur. Böyle olduğu da aşikardır. Ayet-i kerimede de bu çok net bir şekilde ifade ediliyor. Şimdi çok enteresan bir noktadır. Kalbin eğitimi her mümin için zaruri bir durumdur. Kalbi eğitmek lazım. Değil mi? Peki kalbi nasıl eğiteceğiz? Der ki, iman cevherinin merkezi kalp olduğu gibi zikir cevherinin merkezi de kalptir. O zaman kalbi zikirle beraber eğitmek lazım. Kalbin eğitimi zikirle beraber mümkündür. Zikir kalbe oturduğu zaman hakiki huzur haline kavuşulur. Netice kalbin eğitimi zikirle beraber olur. Kalp eğitildikçe de nefis ıslah olur. Devam edelim. Ayet-i kerimede buyuruyor ki Allah-u Teala Celle Celaluhu, Estağfirullah. اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ Sadakallahu l-Azim. Bunlar iman edenler ve gönülleri Allah'ın zikriyle sükunete erenlerdir. Agah olunuz. Kalpler ancak Allah'ın zikriyle itminana erer. Yani huzur bulur.
1: O zaman şöyle diyoruz hocam. Allah peygamberlerine bile zikrimden uzak kalmayın diyorsa, zikir önemli bir konu. Şimdi konuyu da başka bir ayet-i kerimeyle genişlettiniz. Biraz zikir üzerine konuşalım.
0: İnşallah konuşalım. Nisa suresinin 28. ayet-i kerimesinde de buyurulduğu üzere insan zayıf yaratılmıştır. İnsanoğlu, evet, aciz yaratılmıştır. İnsanoğlu aciz yaratıldığına göre, zayıf yaratıldığına göre, o zaman nefis her an her kötülüğe meyledebilir. Nefis her an ruhun hoşlanmadığı her şeye meyledebilir. O zaman dini duygular kalbe yüklendikçe, dini duygular kalpte ağırlık kazandıkça, nefsani arzular kalpten uzaklaşmaya başlar. Ruhun istemediği nefsane arzular artık kalpten uzaklaşmaya başlar. Din insanı sırf şekil planında görmek istemez diyor. Neden? Çünkü insan yüce bir varlıktır. Ayet-i kerimede buyuruyor ki Allah-u Teala, Estağfirullah, لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ تَقْو۪يمٍ Biz insanı en güzel şekilde yarattık. Muhakkak ki biz insanı en güzel şekilde yarattık diyor Allah-u Teala Celle Celaluhu. O zaman insanın ulvileşmesi icap eder. Makamının daha da yükselmesi gerekir. Süflileşmesi doğru olmaz. Süflileşirse, insan alçalırsa, zikirden uzak kalırsa, böylelikle nefsini her isteğini yapar hale gelirse, o zaman Allah bizi muhafaza eylesin, hayvanlardan daha aşağı duruma gelir.

0: Yani o aşağıların da aşağısına gitmiş olur.
1: Evet.
0: Ulvi olması gerekirken sufli duruma gitmiş olur. Makamının yükselmesi gerekirken çok aşağılık bir duruma, özellikle söylüyorum, çok aşağılık bir duruma kendisini getirmiş olur. Allah-u Teala'nın nezdinde kendisini bu duruma getirmiş olur. Eğer nefsin istekleri galebe çalar da hep nefsin istekleri doğrultusunda hareket ederse, o zaman nasıl olacak mertebenin yükselmesi? İnsan en güzel şekilde yaratılmışsa, ki o zaman da yüksek makama doğru yükselmesi gerekiyorsa, nefsin kötü arzularının sönmesi gerekir. Bunun için de kalbin tedavi olması, eğitilmiş olması gerekir. Kalbin eğitimi de zikirden geçer, Allah-u Teala'nın zikrinden geçer. O zaman zikirden uzak kalmamamız gerekir.
1: Evet hocam, özür dileyerek küçük bir menkıbe gibi işte kısa diyelim, anlatabilir miyim hocam?
0: Estağfurullah.
1: Şimdi dediniz ya, zikir insanın kalbini eğitir, onu yüceltir, süfli duygulardan alıkoyar, nefsi arzulardan uzaklaştırır. Çobanın birisi padişahın kızını hasbelkader görmüş bir yerde, ona aşık olmuş. Aşktan yanıyor, ölüyor, bitiyor. Sonra gidiyor bir işte Allah ehli birine anlatıyor derdini. Böyle böyle ben aşık oldum, ne yapmam lazım, ben çoban birisiyim, padişah bana kızını nasıl verir? Ölüyor, bitiyor sevdasından. O Allah ehli kimse diyor ki ona, gideceksin şu mağarada, şu dağdaki mağarada 40 gün boyunca Allah diyeceksin. Ama hiç kimseyle muhatap olmayacaksın. Elinde tesbih, sadece Allah diyeceksin. Bunu yapabilirsen padişah sana kızını verir. Nasıl diyor, bu kadar basit mi diyor çoban. Evet diyor, bu kadar basit. Ama dikkat et diyor, hiç kimseyle muhatap olmayacaksın. Sadece Allah diyeceksin. Çoban tamam diyor, o zaman gidelim hemen diyor, başlayalım. Gidiyor hemen mağaraya, oturuyor elinde tesbih, başlıyor Allah demeye. İşte bir 2 gün geçiyor, 3 gün geçiyor, 5 gün. Yavaş yavaş işte oradan gelip geçenler veya onu görenler şehre indiklerinde yavaş yavaş şaya yayılmaya başlıyor. İşte şu dağda bir adam var, divane midir, deli midir? Kendi kendine konuşup duruyor filan. Neyse aradan bir 10 gün, 20 gün geçiyor, bu iyice duyulmaya başlıyor. İşte derdi olan insanlar kendi aralarında, ya şu filan dağda bir adam var, derdin varsa belki o sana bir çare bulur, devamlı Allah diyor o. Böyle yavaş yavaş işte 20-30 gün derken her yere yayılıyor bu. Yanına ziyarete gelenler, dua istemeye gelenler, işte çocuğum hasta diyenler, işte kızıma kısmet arıyorum diyenler dersiniz, hepsi duyuyorlar. O kimseyle muhatap olmuyor ama Allah demeye devam ediyor. Artık 40. güne doğru yaklaştığında padişaha böyle bir haber gidiyor. Padişahın bir sıkıntısı var. Diyorlar ki böyle böyle birisi varmış. Gidelim o zaman onun yanına. O bizim derdimize çare bulsun. Padişah eşrafıyla beraber geliyor çobanın yanına.
0: 40. gün ne kadar önce.
1: Evet. Çobanın yanına geliyor. Diyorlar ki işte padişah geldi, bak kalktı artık, bir karşıla onu filan. O Allah demeye devam ediyor. Padişah en son kendisiyle muhatap olmadığını görünce, ya diyor ne istiyorsun, ne istersen vereyim sana, para, altın, mal, mülk, şan, şöhret hepsini vereyim. Bizimki hala devam ediyor Allah Allah demeye. En son tamam diyor, kızımı sana verdim, onu da vereyim istersen, şu derdimize bir çare bul, sen Allah ehli birisin. En son kalkıyor onu duyunca, diyor ki kızını da istemiyorum. Artık Allah demekten ondan da vazgeçmiş.
0: Ya.
1: Artık Allah ehli birisi olmuş çıkmış.
0: Aslında bu hadisenin altında yatan çok enteresan bir gerçek var. Belki biliyoruzdur ama hatırlamakta fayda var. Hani kıssadan hisse. Ben hemen aldığımı söyleyeyim. Bir insan 40 gün bir işte sebat etse o iş onda tutar artık.
1: Evet.
0: Hani bir kişiye 40 kere deli dersen deli olur.
1: Evet.
0: Derler ya, 40 gün bir insan zikirde sebat etsin, o iş artık onunla meleke haline gelir. 40 gün namaz kılmayan için söylüyorum, 40 gün 5 vakit namazına devam etsin, 5 vakit namaz artık onda yerleşir, meleke haline gelir. 40 rakamında bir esrar var.
1: Hı hı.
0: Sır nedir bilemeyiz. 40 yaşından sonra peygamberlik veriliyor. O 40'ı yakalamak lazım. 40'a kadar sabretmek lazım, sebat etmek lazım.
1: Evet.
0: Olursa sonrasında zaten Allah-u Teala veriyor. O insan dünyevi bir niyetle yapmış olsa bile o artık uhrevi bir hale dönüşmüş oluyor. Çoban örneğinde
1: yani
0: olduğu
1: taklididen
0: gibi.
1: Taklididen tahkikiye doğru kendisi zaten gidiyor. Biz aynen sadece öyle gayret sarf edeceğiz.
0: Aynen öyle. İnşallah öylelerinden oluruz.
1: İnşallah.
0: Şimdi zikirle ilgili enteresan bir şey daha var. Onu da paylaşalım inşallah. Öyle devam edelim. Hani kalbi hayat var ya, diyor ki

0: kalbi hayata geçirmeden, yani aslında kalbi hayata geçirmeden, hı hı, kalbi hayata geçirmeden,
1: evet,
0: ikisi de birbirine bağlı şeylerdir. Evvela kalbi hayata geçirmek lazım. Kalp Allah demeye başlaması lazım. Ondan sonra kalbi hayata geçirmiş olur.
1: Evet.
0: Kalbin gideceği yolda, kalbin göstereceği yolda hayata geçirmiş olur. Kalbi hayata geçirmeden önce, belki biraz fazla oldu tekrarı ama önemliydi, zarif, hassas ve ince ruhlu bir Müslüman olabilmek mümkün değildir diyor. O zaman o hayata geçmek lazım. Cenab-ı Hak ibadetlerin sadece planında kalmasından razı olmuyor. Mesela namazın kalbi bir teyakkuz ile kılınmasını murad ediyor. Buyuruyor ki ayet-i celilede, Estağfirullah, قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ اَلَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Sadakallahu l-Azim. Müminler ferah buldu, felah buldu, kurtuluşa erdi yani. Onlar ki namazı huşu ile kılarlar. Yani kalbi kıvam ile kılarlar. Aksi halde eğer kalp huzuru olmazsa, Cenab-ı Hak huşusuz, kalbi huzur olmadan, kalp ile orada hazır bulunulmayan bir namazı istemiyor, istemez de. Ayet-i kerimede buyuruyor ki Allahu Zülcelal Hazretleri, Estağfirullah, فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. Sadakallahu l-Azim. Yazıklar olsun o namaz kılanlara. Onlar ki namazlarından gafildirler. Demek ki gaflet içerisinde namaz kılmayı istemiyor Allahu Teala. Kalbi huzur olmadan namaz kılmayı istemiyor. Kalp namazda hazır olmadan namaz kılınmasını istemiyor. Yine Cenab-ı Hak ruhunu zikirle ulvileştirmeyen bir kimseye de şöyle buyuruyor. Estağfirullah. فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ اُولَٰئِكَ ف۪ي ضَلَالٍ مُب۪ينَ. Sadakallahu l-Azim. Allah'ı zikretmek hususunda kalpleri katılaşmış olanlara yazıklar olsun. İşte bunlar apaçık bir sapıklık içindeler. Şimdi diyor ki Cenab-ı Hak, Allah'ı zikretmek hususunda kalpleri katılaşmış olanlara yazıklar olsun. İşte bunlar apaçık bir sapıklık içerisindedirler. Şimdi niçin sapıklık içerisindeler? O kısmını açıklarken diyor ki müfessirler, alimler, zira kasafet sıkletiyle, yani günahların ve dünyevi alakaların ağırlıklarıyla dolu bir kalp, böyle bir kalp ile Cenab-ı Hakk'a yaklaşılamaz. Çünkü kalbi nefsani afetlerden korumak için zikir bir zarurettir. Nefsani afetlerden kalbi korumak zikirle mümkün. Kendimizi afetten korumak için bir sürü şey yapıyoruz, öyle değil mi? Arazimizi, mahsulümüzü afetten korumak için bir sürü tedbir alıyoruz, değil mi?
1: Evet.
0: En önemlisi kalbi afetlerden korumaktır. Kalbimizi afetlerden koruyamamışsak, nefsin her türlü afeti kalbe çok rahat ulaşabiliyorsa, hani su afetinin ulaşması için set oluşturuyoruz, su basmasın arazimizi diye. Kalbi nefsin afetlerinden muhafaza etmezsek, onu muhafaza etmek için uğraşmazsak, çaba sarf etmezsek, gayret sarf etmezsek, ki bu da zikir yapmazsak demektir, o zaman yenik düşeriz. Allah-u Teala bizi muhafaza eylesin. Peygamberlerine zikri emretmişse, aciz bir kuluz, zayıflık bizim yaratılışımızda var, o zaman zikir bizim için çok çok daha önemli. Bu aşikar. Cenab-ı Hak bolca zikredenlerden eylesin.
1: Amin hocam.
0: Bugün çok durduk üzerine. Demek evet. ki bizim için de önemli. Dinleyenler için de önemli.
1: Evet hocam, Allah razı olsun. Demek ki şöyle toparlayacak olursak ilk bölümün sonunda, Allah-u Teala'nın insandan istediği huşu ve kalp huzuruyla ibadet etmesi. Yani şöyle değil, ya namazı kılıyoruz 5 vakit, cumaları da kaçırmıyoruz, hamdolsun elhamdülillah iyi bir Müslümanız diye değil. Onları gerçekten hakiki manada Allah'ın istediği huşuyla, huzurlu bir kalple kılmak önemli olan. Onun için de insanın kalbini devamlı zikirle yumuşatması, rakik bir hale getirmesi gerekiyor.
0: Evet.
1: Böyle toparlamış olduk sevgili dostlar. İlk bölüm sona erdi. İnşallah kısa bir aradan sonra mana iklimi Hazreti Musa aleyhisselam ve Hazreti Harun aleyhisselamın Mısır'da Firavun'la mücadelesini anlatmaya devam edecek sevgili dostlar. Bizden ayrılmayın efendim.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Enfes tatları Karamel Pastanesi ile yeniden keşfedin. Balıkesir'in en tatlı köşesinde gününüze taptaze börekler ve poğaçalarla enerji katabilir, özel gün pastalarıyla sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. Kurabiyeden şerbetli tatlılara, yaş pastadan dondurmaya, zengin ürün yelpazemizle her damak zevkine hitap ediyoruz. Sevdiklerinizle keyifli anlar için Karamel Pastanesi 0507 360 36 75 Balıkesir.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Evet sevgili dostlar, Mana Eklemi programımız devam ediyor. Hazreti Musa aleyhisselam ve Hazreti Harun aleyhisselamın kıssasından devam ediyoruz kısa bir aranın ardından. Allah-u Teala Musa aleyhisselama görevini tebliğ ettikten sonra, peygamberlik görevini ona verdikten sonra ona dedi ki, seni kendim için elçi seçtim. Sen ve kardeşin yani Harun aleyhisselam birlikte ayetlerimi götürün, zikrimden uzak kalmayın. Firavun'a gidin çünkü o iyiden iyiye azdı. Ayet-i kerimesini hocam açıklamaya gayret etmişti. Zikrimden uzak kalmayın ifadesi var ayet-i kerimede. Onun üzerine biraz durmuş idik. Allah-u Teala iki peygamberine bile benim zikrimden uzak kalmayın diyorsa, biz müminler olarak, peygamberlerin ayağının tozu olamayacak bile olan müminler olarak, bizler zikre ne kadar muhtacız, bundan bahsetmiştik. Namazlarımızdaki huşunun, ibadetlerimizdeki sahihliğin de zikir sayesinde olduğunu hocam bahsetti, olduğundan bahsetti. Şimdi hocam isterseniz devam edelim. Hazreti Musa ve Hazreti Harun aleyhisselam nasıl bir araya geldiler ve Mısır'da neler yaptılar?
1: Evet. Şimdi öncesinde şunu özellikle belirtelim. Hı hı. Bugünkü sohbetimiz iki konu üzerinde ağırlık kazanmış olacak. Birincisi zikirdi.
0: Evet.
1: Allah-u Teala'nın Musa aleyhisselama ve kardeşi Harun aleyhisselama kendini zikretmekten unutmamalarını emir buyurmuştu. Ondan bahsettik.
0: Evet.
1: Uzunca bir zaman. Şimdi bu sefer bahsedecek olduğumuz kısım, birazdan o noktaya geleceğiz inşallah. Yumuşak, efendim tatlı dilli, emri bil maruf yaparken insanları rahatsız etmeden güler yüzlü bir şekilde emretmek, yani Allah-u Teala'nın emirlerini ulaştırma konusunda tatlı dilli olmadan inşallah bahsedeceğiz.
0: Evet.
1: Bu aslında bizim Müslümanlar olarak hassasiyetle üzerinde durmamız gereken bir şey. Birazdan bahsedeceğiz. Musa aleyhisselama Allah-u Teala bunun için neler emretti ve kardeşi Harun aleyhisselama. Aynı şekilde Efendimiz aleyhissalatü vesselamın bu konudaki tavrı nasıldı, ondan bahsedeceğiz. Ama öncesinde buluşma, nasıl buluştular Musa aleyhisselam ile Harun aleyhisselam, oradan başlayalım inşallah.
0: Evet, buyurun hocam.
1: Hazreti Musa ve Hazreti Harun aleyhisselam Nil Nehri'nin kenarında buluşup kucaklaştılar. Hazreti Musa kardeşi Harun'a dedi ki, haydi Firavun'a gidelim. Zira Allah Celle Celaluhu ikimizi de bununla vazifelendirdi. Sonra ikisi birlikte, Estağfirullah, "Kâlâ rabbenâ innenâ nekâfu en yefruta aleynâ ev en yetgâ. Kâle lâ tekâfâ innenî ma'akumâ esma'u ve arâ." Sadakallahu l-azîm. İkisi beraber dediler ki, Rabbimiz, doğrusu biz onun bize aşırı derecede kötü davranmasından yahut iyice azıtmasından endişe ediyoruz. Onların bu söylemiş olduklarına cevaben Allah-u Teala buyurdu ki, Sallallahu aleyhi ve sellem, "La tekhafa inneni ma'akuma esma'u ve ara." Korkmayın. Çünkü ben sizinle beraberim. İşitir ve görürüm. Korkuyu da aldı kalplerinden Allah-u Teala. Şimdi gittiklerinden ne şekilde hareket etmeleri gerektiğini anlatacak. Ve gittiklerinde neler söylemeleri gerektiğini Cenab-ı Hak emir buyuracak. Ve estağfirullah, "Fe'tiya Fir'auna fequla inna rasulu rabbil alamin en ersil ma'ana bani İsrail." Sadakallahu'l-azim.

0: Haydi Firavun'a gidip deyin ki gerçekten biz alemlerin Rabbinin elçisiyiz. İsrailoğullarını bizimle beraber gönder. Şimdi bu kısmında şunu ifade etmek gerekir. Musa aleyhisselam Mısır'a geldiğinde, kardeşi Harun aleyhisselamla birlikte Mısır'a geldiğinde vazifelerinden bir tanesi emri bil maruftu, doğruyu emretmekti. Diğeri de İsrailoğullarını Firavun'un zulmünden kurtarmaktı. Onları alıp Mısır'dan götürecek. Çünkü Firavun çok büyük eziyet ediyor onlara. Çok ağır işlerde kullanıyor. Efendim, İsrailoğulları da Yakup aleyhisselamın neslinden gelen, Yakup aleyhisselamın evlatlarının neslinden gelen topluluklar. Onlar Mısır'a yerleştikten sonra.
1: Evet.
0: Ancak burada Allah-u Teala Musa aleyhisselama ve kardeşine gidip Firavun'a işte alemlerin Rabbinin elçisinin olduklarını söylerken, İsrailoğullarını bizimle beraber gönder derken, üsluplarında son derece dikkatli olmaları gerektiğini de emrediyor. Aslında buradan üslubun ne kadar ehemmiyetli olduğunu anlıyoruz. Anlayacağız birazdan. Demek ki hani usulsüz vusul olmaz. Değil mi? Yani usulsüz yol alınmaz. Maksada ulaşılmaz. Bir usul olması lazım o maksada ulaşabilmek için. Aslında demek ki üslupsuz da irşad olmaz. Evet. Veya üslupsuz tebliğ olmaz. Yani eğer üslubumuz iyi değilse, üslubumuz güzel değilse, tebliğimiz de ulaştırmak istediğimiz şey de tam manasıyla o maksada ulaşmaz. Evet. Tebliğ ulaştırmak demektir çünkü. Neyi ulaştırıyoruz? Allah-u Teala'nın emrini ulaştırıyoruz karşıdaki insana. Zikir yapması gerektiğini ulaştırmaya çalışıyor. O zaman ne yapmak lazım? Yumuşak olmak lazım. Yani tatlı dilli olmak lazım.
1: Evet.
0: Güzel üsluplu olmak lazım.
1: O zaman hocam üslup kelimesini biraz açarak isterseniz evet. Biraz daha devam edelim.
0: Hemen onu da ayet-i kerimeyle açalım izin verirseniz. Evet. Allah-u Teala riayet edilmesi gereken üslubu da ayet-i kerimede şu şekilde ifade buyuruyor.
1: Evet.
0: Her iki peygamberine. Estağfirullah. فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشَى Sadakallahul Azim. Ona yumuşak söz söyleyin. Bakın. Kime? Firavun'a diyor Allah-u Teala. Yani Musa Aleyhisselam'a Firavun'a söyleyeceği zaman. Ona yumuşak söz söyleyin. Belki o aklını başına alır ve korkar. Ne kadar enteresan. Şimdi her kıssanın altından hisse çıkarmak lazım.
1: Evet.
0: Allah-u Teala'nın bu tebliğinin altında hikmetler var tabii ki. Üslupla alakalı bir emir bu değil mi? Ama farklı bir mesele daha var burada. Farklı bir hakikat daha var. Hak dostlarından Yezid el-Rakkaşi rahmetullahi aleyh bu ayet-i kerimeyi okuyunca şöyle buyurmuştur. Ey kendine düşmanlık edene bile merhametle muameleyi emreden Allah'ım. Kim bilir dost olup insanları sana çağırana nasıl muamele edersin?
1: Allah Allah.
0: Aslında bunun altında Cenab-ı Hakk'ın ne kadar merhametli olduğu yatıyor.
1: Evet.
0: Yani ona yumuşak söz söyleyin. Belki o aklını başına alır veya korkar.
1: Bununla ilgili hocam.
0: Ne kadar merhametli olduğu yatıyor bu işin altında.
1: Evet.
0: Üslubun ne olduğu böylelikle de ortaya çıkmış oldu. Üslub neymiş? Yumuşak sözmüş. Değil mi? Ona yumuşak söz söyleyin diyor Allah-u Teala'nın ifadesiyle.
1: Hocam Hazreti Mevlana diyor ya. Senin anlattığın karşıdakinin anladığı kadardır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o 23 yıllık peygamberlik süresine baktığımız zaman şöyle geneline hiçbir kimseye herhangi bir kötü söz, işte azarlama, dayatma veya işte zorlama, daima yumuşak, işte üsluplu dediğiniz gibi hiç kimseyi kırmadan Enes bin Malik radıyallahu anh onun evlatlığı evinde beraber büyüdü. Diyorlar ki ona Efendimiz'den bahseder misin bize sana nasıl davranırdı? Ben diyor işte şu kadar yıl onun yanında kaldım. Bazen ben işte kötü bir şey yapardım işte diyelim bir şey kırardım yanlış bir şey yapardım onun sözünü yapmazdım. Ama o bana hiçbir zaman sen niye bunu böyle yaptın niye bunu böyle yapmadın veya başka şekillerde hiçbir zaman beni azarlamadı hiçbir zaman bana kötü bir laf söylemedi kaldım. Bazen ben işte kötü bir şey yapardım işte diyelim bir şey kırardım yanlış bir şey yapardım onun sözü.

0: Çok enteresan. Duasını gördük. Emretmenin altında Allah-u Teala'nın ne kadar merhametli olduğunun yattığının mesajını aslında bize veriyor.
1: Evet.
0: Cenab-ı Hak merhametiyle muamele edecektir inşallah. Bize rahmetiyle, bizleri rahmetiyle muamele edilenlerden eylesin.
1: Amin.
0: Bizi o kulları zümresine ilhak etsin inşallah.
1: İnşallah.
0: Şimdi Firavun'un tevhid akidesine gelmeyeceğini Cenab-ı Hak ilmi ilahisiyle biliyordu. Bunu bildiği halde Musa Aleyhisselam'a ona karşı lehim bir lisan kullanmasını emretmiştir. Yumuşak bir lisan kullanmasını emretmiştir. Değil mi? Peki Cenab-ı Hakk'ın bu talimatı sadece Musa Aleyhisselam'a mıdır? Elbette değil. Onun zatında emri bil maruf ve nehyi anil münker yapan bütün müminlere aynı talimat aittir. Bu talimat onlara da, Hazreti Musa Aleyhisselam'ın zatında onlaradır aynı zamanda. Yani emri bil maruf yapan, nehyi anil münker, emri bil maruf, nehyi anil münker yapan herkes yumuşak olmalı. İyi huylu olmalı. Tatlı dilli olmalı. O tatlı diliyle anlatmalı. Tatlı dilimizle anlatmalıyız aslında. Esası budur işin. O zaman yumuşak davrandığımızda, tatlı dilli olduğumuzda dinlemeyecek insan olmayacaktır.
1: Emri bil maruf nehyanil münker derken hocam, iyiliği emretmek ve kötülükten de sakındırmak.
0: Evet.
1: Onu kastediyoruz. Evet, evet.
0: Aynen öyle. Şimdi gelelim bu hususla ilgili Cenab-ı Hakk'ın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, efendim onun şefkatli, yumuşak ve merhametli ve müsamahakar tebliğ metodunu bu hususla ilgili Cenab-ı Hakk'ın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, efendim onun şefkatli,

0: birimize çok büyük değer çalıştıranlar, eğitim edenlere, idare etmek durumu olanlar. Her iki Efendimiz Aleyhisselam'dan. Hiç şu et. Yani onlarla kararını verin zaman. Yani burada istişarın arkasında dur. Sen Allah'a tevekkül et. İstişareden o karar çıkmıştır. İstişare ettin o karar. Bak bu ki Allah-u Teala'nın peygamberidir. فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ
1: Evet.
0: Karar verdin mi? Artık o Allah'a tevekkül et diyor.
1: Bir de hocam Allah-u Teala'nın buradan belki bir muradı da şöyle olabilir. Katı yürekli ve kaba olsaydın senin etrafından dağılıp giderlerdi ki sen yumuşak huylu, yumuşak davrandın onlara. Güzel üsluplu
0: oraya da geleceğim.
1: Oradan işte karşına alıp onlara bir önem atfedip onları ciddiye alıp onlarla istişare ettin. Sadece yumuşak davranmak değil yani mesele.
0: Emrediyor, et diyor Allah-u Teala. Evet. Muhakkak ki Allah kendisine tevekkül edenleri sever. Şimdi çok güzel bir noktaya değindiniz. Demek ki sadece insanlara yumuşak davranmak değil. Eğer insanları hani diyor ki onları etrafında tutamazdın diyor yoksa. Dağılıp giderlerdi. O zaman etrafımızda tutmak için ne yapmamız lazım? Hani ekip ruhu oluşturmak için. Beraber çalıştığımız insanlarla o çalışmayı devam ettirebilmemiz için. Ekip ruhunu devam ettirebilmemiz için onlara değer verdiğimizi göstermemiz lazım. Değer verdiğimizi göstermezsek onlarla birlikte çalışamayız. Peki bunu nasıl gösterebiliriz? Yaptığımız işte onlarla istişare etmekle gösterebiliriz. Peki istişare ettiniz. Ama istişarenin neticesinde de kendi istediğiniz kararın çıkmasını sağladınız. Ve onlar başka şey, istişare ettiğiniz kişiler başka bir şey demesine rağmen siz kendi dediğinizi uyguladınız. O zaman onlara kıymet vermemiş olursunuz. Ne yapmak lazım? İstişarede ne çıkmışsa ona uymak lazım. İstişarede eğer onlar böyle olsun demişlerse sözlerine kıymet verdiğimizi göstermemiz lazım. Öyle yapmak lazım. Ne yapacağız ondan sonra peki? Allah-u Teala'ya tevekkül edeceğiz. Cenab-ı Hakk'ın bu emri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın zatında bütün müminleredir aslında.
1: Efendimiz
0: bir iş yaptı. Evet.
1: Hadis-i şerifte diyor ya istişare yapın. Sizin istemediğiniz sonuç çıksa bile ona uyun.
0: Aynen. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın zatından bütün müminlere ise eğer bu emir, o zaman biz her birimiz, her bir mümin olarak, birer fert olarak yapmış olduğumuz işlerde istişare etmeliyiz. Ve istişarenin sonucunda ne çıktıysa o sonuca göre hareket etmeliyiz. Kafamıza göre değil. Bu evet. Evimiz içerisinde de aynıdır. Evimizle alakalı bir şey yapacaksak aile efradımızla istişare etmeliyiz. İstişare ettiysek o istişarenin sonucuna göre hareket etmeliyiz. O zaman aile efradına değer verdiğimizi gösterir. Böyle yapmazsak o zaman derler bize ki zaten bize değer vermiyorsun. Zaten biz neyiz ki evde? Bunlar söylenmeye artık başlar. Huzursuzluklar başlar. Güvensizlikler başlar. Her biri birbirini takip eder. Ehemmiyet verdiğimizi, değer verdiğimizi ailemize, aile efradımıza, hanımımıza ve çocuklarımıza hepsine çok net bir şekilde göstermemiz lazım. Ne ile? İstişare ile. Ve istişarenin sonucunda çıkanı uygulamayla birlikte.
1: Evet hocam. Şimdi hocam buraya Musa Aleyhisselam'a Allah-u Teala'nın yumuşak bir üslupla Firavun'a hitap etmesi emrinden geldik.
0: Allah-u Teala rahmet eylesin. Dedem talebe olarak öldü. Hı hı. Yani bunu çok rahat söyleyebiliyorum. İnşallah o talebelik makamında vefat etmiştir. Dedem rahmetli. Her akşam evlerine gittiğimde, her gittiğinde elif cüzünü alır, derdi bana ki, ya torunum yacil okuyalım biraz derdi. Okurduk. Elif, B, T, S, C'im çok iyi biliyordu.
1: Evet.
0: Hepsini ezbere biliyordu. Ve çok güzel okuyabiliyordu. Mahrecleri de çıkartıyordu. Ondan sonra ben de aradan sorardım dedeme. Dede bu ne derdim? Bazılarını bilir, bazılarını bilemezdi. Hani karışık sorduğum zaman ezbere çocukluğundan ezberlemiş aklında kalmış ama karışık sorduğumuzda takılabiliyordu. Dede bu ne derdim, bu ne derdim. Biraz zorlanınca derdi ki ya yok ya derdi. Biz bu saatten sonra öğrenemeyiz ya. 76 yaşında vefat etti. Hala son zamanlarında çok iyi biliyorum. Yani sağlıklıyken yatağa düşmeden her gittiğimde elif cüzünü muhakkak eline alırdı. Ve okuyamayınca üzüntü duyardı, üzülürdü de. Derdi ki biz öğrenemeyiz ya. Ama cüne okuyalım. Onun tabiriyle.

0: ifade edeyim. Biz öğrenemezük yahu dedi. Bizden geçti artık. Ama gene okuyalım. Evet. Ve hep şunu anlatırdı. Derdi ki, belki her seferinde anlatırdı bunu ama. Abartmıyorum. Ben küçük için camiye gittik. Hoca Elhem'i okuttu bize.
1: Elhem.
0: Fatiha yani. Elhem'i okuttu bize. Ben de Elhem'i okudum. Okurken ben nesta'in dedim. Hoca nesta'in dedi. O in dedi, ben in dedim. Aynı çıkartamadım dedi. Bir harf yani, ya nesta'in'deki bir harf veya başka bir harf. Hoca dedi, ben diyemedim. Hoca dedi, ben diyemedim. Bir tokat vurdu bana dedi. Ocum bucum, bir daha da camiye okumaya gitmedim dedi.
1: Allah Allah.
0: Düşünebiliyor musunuz? Bakın bir o tokat bir insanın Kur'an-ı Kerim'i öğrenmesine mani olmuş.
1: Evet.
0: Ve hep bunun pişmanlığı içerisinde. Keşke öyle yapmasaydım diyor. Ama keşke o hoca öyle yapmasaydı. Aslı budur.
1: Evet.
0: Keşke o çocuğa sabretmiş olsaydı. O günkü çocuğa sabretmiş olsaydı. Allah-u Teala cümlemizin geçmişlerine rahmetiyle muamele eylesin. Rahmet eylesin. Mekanlarını cennet eylesin.
1: Amin.
0: Bizlerin de bütün dinleyenlerimizin de geçmişlerine rahmet eylesin. Programdan sonra bütün geçmişlerimiz için, efendim, bütün dinleyenlerimizin geçmişleri için, bütün rahmet eylemiş müminler için birer Fatiha okuyalım inşallah.
1: Evet. Evet sevgili dostlar, hocam da dediği gibi programın sonunda Fatiha bekliyoruz ve kendi adımıza aklınıza gelince namazlardan sonra diliyoruz ki bize dua edersiniz. Bunu da belirterek programı bitirelim. İnşallah haftaya yine mana iklimi Hazreti Musa aleyhisselam ve Hazreti Harun aleyhisselamın kıssasından devam edecek. Bakalım Firavun Hazreti Musa aleyhisselama nasıl bir mukabelede bulunacak? Bugünkü anlattığımız bütün konuları, zaten ikinci bölümde anlattığımız konuları daha doğrusu, Allah-u Teala'nın Hazreti Musa'ya, Firavun'a yumuşak bir dille konuş, ona öyle davran demesinden anlattık bütün anlattıklarımızı. Bakalım onun karşılığı Firavun'da nasıl olacak? Haftaya mana iklimini bekliyoruz. Selametle kalın efendim, hoşça kalın.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
3: Gülistan.

Sevilen her ne varsa dünyada, onda gülden bir emare, bir iz bulunur. Aşıkların vuslata ermeyen hasretleri, açan kan kırmızı ve kar beyazı güllerle ifade edilir. Üzerlerinde uçan sevda kuşları hep bu hicranla ötüşürler. Hazreti Mevlana der ki, toprakta yeşeren gül bahçesi yok olur, gönülde yeşeren gül bahçesi ise ne hoş. Bil ki lezzet içtendir, dıştan değil. Köşk ve saraylar arzu etmeyi ahmaklık bil. Gönül ovasına girmek gerekir. Zira dünya ovasında

ferahlık yoktur. Dostlar, gönül emin yerdir. Orada pınarlar, gül bahçesi içinde gül bahçesi vardır. Değerli dinleyenler, Mevlana'nın bu güzel sözleriyle başlayalım dedik bugünkü Gülistan programımıza. Asr-ı Saadet'in gül bahçesinden hanım sahabelerimizi anlatmaya çalışarak saadet asrının gül kokularıyla gönül hanelerimizi şenlendirmek istedik. Bu programımızda şairliğiyle meşhur olmuş Hazreti Ünsa radıyallahu anhadan bahsedeceğiz. Sonrasında Ashab-ı Kerim içinde zulme uğrayan Hazreti Leyla radıyallahu anhanın hayatının ardından hakkında Allah Teala'nın Mücadele Suresinin ilk 4 ayetini nazil buyurduğu bir diğer hanım sahabe olan Hable binti Salebe radıyallahu anhanın hayatlarını anlatacağız sizlere. Asr-ı Saadet döneminde güzel söz söylemenin hüner ve maharet sahibi bir hanımı. Asr-ı Saadet döneminde güzel söz söyleyen hüner ve maharet sahibi bir hanım. Böyle bir kabiliyet sahibi toplumun nazarında da kıymetliydi. Bu kıymete bir de İslam ve Resulullah'ı över nitelikteki sözler eklenirse nurun ala nur olurdu. İşte bu tür bir yetenek sahibi bir hanımefendi Hazreti Ünsa radıyallahu anha. Öyle ki Peygamber Efendimizin övgüsüne mazhar olmuş, fesahat ve belagatına hayran kalıp takdirlerine mazhar olmuştur. Hazreti Ünsa radıyallahu anha devrinin meşhur şairlerindendir. Önceleri arada bir iki şiir söylerdi. Beni Esed kabilesiyle yapılan savaşta iki kardeşinin ölümü onu müteessir edince onlar için mersiyeler söylemeye başladı ve şair olarak ortaya çıktı. Bütün şiir şekillerini bilir ve her şekilde de şiir söylerdi. Bütün Arap uleması ve udebası onun zamanında ve sonrasında kadınlar arasında onun seviyesinde bir şair gelmediği konusunda ittifak etmişlerdir. Divanı 1888 miladi senesinde Beyrut'ta basılmış, 1889'da Fransızca'ya çevrilmiştir. Hazreti Ünsa radıyallahu anhanın sözünün ve doğruluğunu ve güzelliğini hak adına kelam ettiğini evlatlarına verdiği şu nasihatte bulmak mümkün sevgili dinleyenler. Hazreti Ömer'in hilafet devri hicretin 16. yılı Kadisiye Savaşı. İranlılar Müslümanlara karşı ağır kuvvetlerle saldırıyor. Hazreti Ünsa ise oğullarıyla birlikte savaş meydanında. Geceleyin oğullarını toplar ve onlara şunları söyler. Ey evlatlarım! Siz kendi gönlünüzle İslamiyet'e sarıldınız ve kendi isteğinizle hicret ettiniz. O Allah'a yemin ederim ki ondan başka ibadet edilecek mabut yoktur. Nasıl ki siz kendi annenizin karnından çıktınız, aynı şekilde kendi babanızın da sahih ve doğru evladısınız. Ne ben sizin babanıza hıyanet ettim, ne de sizin ailenize bir leke sürdürdüm. Sizin neslinizde, nesebinizde hiçbir bozukluk, hiçbir eksiklik, hiçbir fenalık yoktur. Siz biliyorsunuz ki Müslüman olmak hasebiyle, Hak Teâlâ'nın emriyle, Hak Teâlâ'nın rızası için kafirlerle cihad edeceksiniz. Bu işin büyük sevabı olduğunu da biliyorsunuz. Siz şunu da iyi biliyorsunuz ki ebedi hayat karşısında bu dünyanın yaşayışı hiçtir. Bir kıymet ifade etmez. Hak Teâlâ buyurmuştur ki, ey iman edenler! Sabredin, düşman karşısında sebat gösterin, cihat için hazırlıklı ve uyanık bulunun ve Allah'tan korkun ki başarıya erişebilesiniz. Baktınız ki savaş alevlendi, savaşın ateşi meydanın her tarafını sardı. Savaşa atılın, meydana girin, kılıcınızı sallayın, Hak Teâlâ'dan fetih ve zafer dileyin. İnşallah öteki dünyada fazilet ve muvaffakiyet size nasip olur. Sabah olunca bu genç delikanlılar savaş meydanına atıldılar ve kahramanlıklarını tarih sayfasına yazdırarak şehit oldular. Hazreti Ünsa radıyallahu anha evlatlarının şehadet haberini alınca Allah'a şükrederek "Ya Rabbi, onlara şehitlik şerefi bahşettiğin için sana şükürler olsun. Ümit ederim ki benim çocuklarım rahmetini elde etmişlerdir."
Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın hilafeti

zamanında halifenin emriyle ona çocuklarının her biri için senelik 200 dirhem maaş bağlandı ve ismi de şehit çocuklarla birlikte anıldı. Zeki, dirayet ve düşünce sahibi olan Hazreti Hünsa'nın asıl ismi Tamadar olup Arapça'da dişi ve güzel geyik manasına gelmektedir. Kendileri Necd'e otururdu. Babası Kays kabilesinin Benu

İbni Ebi Amir'dir. Kabilesinden birkaç kişiyle Medine'ye gelip Müslümanlıkla şereflenen bu kutlu hanımefendi Kadisiye Savaşı'ndan 7 sene sonra vefat etmiştir. Allah Teala kendilerinden razı olsun ve bizleri de şefaatlerine nail etsin. Amin. Leyla binti Ebi Hasme radıyallahu anha. Ashab-ı kerim içinde zulme uğrayan yıldızlardan bir hanımefendi Leyla binti Ebi Hasme radıyallahu anha. Kocası Amir İbni Rebiya radıyallahu anh'la birlikte İslam'ın ilk günlerinde Mekke'de Müslüman olan kahramanlardan, müşriklerin işkencelerinden kaçan ve Habeş ülkesine iki defa hicret eden çilekeş muhacirlerden. Medine-i Münevvere'ye Hevdeç içinde hicret eden ilk hanım sahabi. İbni İshak der ki, Ebu Seleme'den sonra muhacirlerden Medine'ye gelenlerin ilki Amir bin Rebiya oldu. Bu zat Adi oğulları kabilesinin müttefikiydi. Beraberinde hanımı Leyla binti Ebi Hasme vardı. O, kocası Amir İbni Rebiya ile ilk İslam'a koşanlardandır. Kocası Amir, Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın babası Hattab'ın evlatlığıydı. Müslüman olunca eza ve cefalara maruz kaldı. Kocası Amir, Zeyd İbni Nüfeil'in şöyle dediğini duymuştu. Ben İsmail soyundan ve Abdülmuttalip oğullarından bir peygamber bekliyorum. Kendimin ona yetişeceğini zannetmiyorum. Ben ona inanıyor ve onu tasdik ediyorum. Onun bir peygamber olduğuna şehadet ediyorum. Eğer sen uzun yaşarsan onu görürsün. Benden ona selam söyle. Açık bir şekilde onun vasıflarını sana bildireceğim. Amir İbni Rebiya, haydi söyle dedi. Zeyd İbni Amr İbni Nüfeil, şöyle anlattı. O ne kısa ne de uzun, saçı ne çok ne de az bir kimsedir. Gözlerinde daima bir kırmızılık vardır. Peygamberlik mührü iki kürek kemiğinin arasındadır. Adı Ahmet'tir. Bu memleket onun doğduğu ve peygamber olarak gönderildiği yerdir. Daha sonra kendi kavmi onu memleketinden çıkaracak. Yesrib'e hicret edinceye kadar onun getirdiklerini istemeyecekler. O da davasını açıklayacak. Onu aldatmaktan sakın. Ben İbrahim'in dinini aramak üzere bütün memleketleri dolaştım. Kendilerine sorduğum bütün Yahudi, Hristiyan ve Mecusiler bu din senden sonradır diyorlar. Ve benim sana tarif ettiğim gibi tarif ediyorlar ve şöyle diyorlar. Ondan başka peygamber kalmadı. Amir İbni Rebiya, Resulullah'a Zeyd İbni Amr İbni Nüfeil'in sözünü anlatınca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, onu cennete eteklerini çekerken gördüm buyurmuştur. Mekke'de Resulullah'ın tek olan Allah'a inanmaya davet ettiği yayılınca Kureyş eşrafı öfkelenip, Kureyş'in yetimi akıllarımızı çeldi, atalarımıza hakaret etti ve bizim topluluklarımızı dağıttı dediler. Peygamberin ashabına en ağır işkenceleri yaptılar. Müşriklerin baskıları artıp işkenceye dönüşünce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e müracaat ettiler. Sabah akşam müşrikler tarafından rahatsız edildiklerini, her gördükleri yerde hakarete uğradıklarını, hatta ağır işkencelere maruz kaldıklarını şikayet ederek ''Ya Resulallah, kavmimiz bize en ağır işkenceyi yapıyor.'' dediler. Zor durumda kaldıklarını, sabır ve tahammüllerinin kalmadığını söylediler. İki cihan güneşi Efendimiz cevap vermeyip sustu. Bir müddet sonra mahzun bir şekilde sabır tavsiyesinde bulundu. Ashabından bu tür şikayetler çoğalmaya başlayınca hicrete izin verildi. Peşinden de kim dinini kurtarmak için bir yerden başka bir yere göç ederse cennet ona vacip olur. Siz şimdi yeryüzüne dağılın. Yüce Allah sizi yine bir araya toplar buyurdu. Amir İbni Rebiya ve Leyla binti Ebi Hasme radıyallahu anhüm inançlarını yaşayabilecekleri bir yere hicret etmek istediklerini bildirdiler ve ''Ya Resulallah nereye gidelim?'' diye sordular. Fahri Kainat Efendimiz eliyle işaret ederek ''İşte oraya, Habeş ülkesine'' buyurdu. Sonra şu açıklamada bulundu. ''Çünkü orada halkını seven, etrafındakilerin hiçbirine zulmetmeyen bir kral var.'' Hem orası bir doğruluk ülkesidir buyurarak o

ülkeyi methusena etti. Oranın kralına, hükümdarına iltifat etti. Sonra asabına, ''Yüce Allah, içinde bulunduğunuz sıkıntılardan bir çıkış ve kurtuluş yolu açıncaya kadar siz orada oturun.'' tavsiyesinde bulundu. Nübüvvetin 5. yılında Recep ayında 12 erkekle 5 kadından oluşan 17 kişilik bir kafile hicret için yola çıktı. Bu İslam'da Habeş ülkesine yapılan ilk hicretti. Hicret edeceği esnada Leyla binti Ebi Hasme radıyallahu anha Ömer İbni Hattab'la karşılaştı. Aralarında karşılıklı bir konuşma geçti. Bu hadiseyi Leyla Hatun kendisi şöyle anlatır. Habeş ülkesine doğru gitmeye hazırlandığımız sırada kocam Amir bazı ihtiyaçlarımızı almak üzere çarşıya gitmişti. Ömer İbni Hattab beni gördü ve başıma dikildi. Kendisi o zaman Müslüman olmamıştı. Bize karşı çok sert ve katı davranırdı. Ondan hep eza ve cefa görmüştük. Bana doğru yaklaştı ve ''Ey Ümmü Abdullah, demek buradan gidiş var ha?'' dedi. Ben de ''Evet, vallahi Allah'ın arzından bir yere çıkıp gideceğiz. Siz bizi işkencelere uğrattınız. Allah bize bir kurtuluş ve çıkış yolu açıncaya kadar oralarda kalacağız.'' dedim. Bana ''Allah yardımcınız olsun.'' dedi. Kendisinden o güne kadar hiç görmediğim bir yumuşaklık ve yufka yüreklilik gördüm. Sonra dönüp gitti. Sanırım ki bizim gidişimiz ona üzüntü vermişti. O sırada Amir işini bitirip yanıma geldi. Kendisine olan biten hadiseyi naklettim ve ''Ey Abdullah'ın babası, biraz önce Ömer'in bize karşı gösterdiği yumuşaklığı ve yufka yürekliliği, gideceğimize duyduğu üzüntüyü bir görmeliydin.'' dedim. Ömer'in yaptıklarını bilen Amir, ''Evet, umuyorum Allah Teala her şeye kadir.'' dedi. Ömer hakkındaki kanaatini değiştirmeyen Amir İbni Rebia sert bir ifadeyle şöyle cevap verdi. ''Şunu iyi bil ki sen Hattab'ın eşeğinin Müslüman olduğunu görünceye kadar o kişi Müslüman olmaz.'' dedi. O zamana kadar Ömer'den hep sertlik görüle gelmişti. Müslümanlara karşı uyguladığı şiddet sanki kendisinden ümit kestirmişti. Onun korkusuz yiğitliği, kas katı yüreği, işi en vahim durumlara kadar götürmüştü. O, iki cihan güneşi Efendimiz'i öldürmeye yeltenecek kadar çılgınlaşmıştı. Ama Allah Celle ve Ala Hazretleri her şeye kadirdi. O murad edince işler anında değişebilirdi. Ve kısa bir müddet sonra Allah Teala'nın lütfuyla Ömer Müslüman olmuştu. Müşriklerin baskı ve zulümlerinden dolayı Mekke'den gizlice ayrılan bu ilk muhacir kafilesi Cidde'de Şuayb-i Liman'a ulaştığında Yüce Allah'ın lütfu olacak ki ticaret için gelmiş iki gemi limanda beklemekteydi. Muhacirleri yarım altın karşılığında gemiye alıp Habeş ülkesine doğru denize açıldı. Necaşi'nin ülkesine gelen muhacir Müslümanlar emniyet ve güven içerisinde hayatlarını sürdürmeye başladılar. Rahat bir şekilde dinlerini yaşadılar. Kimseden ne baskı, ne zulüm, ne de hakaret, hiçbir karşı hareket görmeden ibadet ve taatlerini yerine getirdiler. Herkes inancında serbestti, rahat bir ortam vardı. Fakat kalpleri devamlı Mekke'ye bağlıydı. Doğup büyüdükleri şehirden ve Allah Resulü'nden uzak kalmanın hasreti onların gönüllerinden hiç çıkmıyordu. Kim bilir hangi gün ve ne zaman döneriz ümidiyle günlerini geçiriyorlardı. Bir müddet sonra Mekke'de Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın Müslüman olduğu, müşriklerin eza ve cefalara son verdiği, işkencelerin bittiği ve anlaşma yapıldığına dair haberler duyan muhacirler memleketlerine dönmeyi denediler. Mekke yakınlarına kadar geldiler fakat içeri alınmadılar. Duyduklarının doğru olmadığını anladılar. Mekke'ye girebilmek için bir müşriğin himayesine girmek zorunda kaldılar. Mekke'ye girdikten sonra müşrik himayesine tahammül edemeyip Allah Resulü'nden izin alarak tekrar Habeş ülkesine ikinci defa hicret ettiler. Leyla binti Ebi Hasme radıyallahu anha ve kocası Amir İbni Rebia radıyallahu anh da hicret edenler arasında tekrar Habeşistan'a döndüler. Günler, aylar, yıllar geçmekteydi. Muhacirlerin gözü, gönlü hep Allah Resulü'nün yanına gidebilmekteydi. Mekke'den gelen tacirlerden devamlı haberler sormaktaydılar. Onlardan alacakları sağlıklı haberlere göre hareket edeceklerdi. Mekke'ye tekrar döneceklerdi.

Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Medine'ye hicret ettiğinin haberini almışlardı. Birçok muhacir gibi Amir İbn-i Rebiya radıyallahu anh'la hanımı Leyla binti Ebi Hasmi radıyallahu anh'a da Habeş ülkesinden derhal Mekke'ye döndüler. Kısa zamanda hazırlıklarını yapıp sonra Medine'ye hareket ettiler. Amir İbn-i Rebiya radıyallahu anh bir deve aldı. Hanımını Hevdeç içinde Kureyş'in haberi olmadan Mekke'den çıkardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kavuşmanın hasretiyle büyük bir heyecan içerisinde yorgunluk nedir bilmeden yollarına devam edip Medine'ye ulaştılar. Amir İbn-i Rebiya radıyallahu anh Ebu Seleme Mahzuni radıyallahu anh'tan sonra ilk hicret eden Habeş muhaciri oldu. Leyla binti Ebi Hasme radıyallahu anh'a da Hevdeç içinde Medine'ye gelen ilk hanım sahabi oldu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu çilekeş ashabını karşısında görünce pek sevindi. Onları iltifatlarda bulundu, yer bulup yerleştirdi. Sık sık evlerine gidip ziyaret etti. Bir ziyaretinde Leyla binti Ebi Hasme radıyallahu anh'ın bir davranışına şahit oldu. Onun çocuğuna şöyle seslendiğini duydu. "Gel, bak sana ne vereceğim," diyordu. Sevgili Peygamberimiz Leyla Hatun'a sordu. "Çocuk yanına gelince ne vereceksin?" dedi. Leyla Hatun da "Ona hurma vereceğim," diye cevap verdi. Bunun üzerine iki cihan güneşi Efendimiz Leyla Hatun'a şöyle dedi. "Eğer çocuğa bir şey vermeseydin, bu söz defterine bir yalan olarak yazılacaktı," buyurdu. Fahri Kainat Efendimiz ashabını böylesine titiz yetiştirdi. Devamlı onları eğitti, İslam'ın güzel ahlakını onlara öğretti. Kimse aldatılmamalıydı. Aldatılan bir çocuk, hatta kendi çocuğumuz bile olsa böyle yanlış bir hareket yapılmamalıydı. Yavrumuzun bu ahlaksızlığı öğrenmesine dahi fırsat verilmemeliydi. Zira bizi aldatan bizden değildir buyurulmuştu. Allah onlardan razı olsun. Rabbimiz cümlemizi şefaatlerine nail eylesin. Amin.

radıyallahu anha, dini hayatını samimiyetle yaşayan, inancından asla taviz vermeyen bir hanım sahabi. Kocasıyla arasında geçen zihar konusunda şikayetini Allah ve Resulüne duyurabilen, duası kabul olunan bir hanım. İman mevzunda gösterdiği hassasiyetle tanınan, dini ölçülere göre yaşama gayreti içerisinde olan bir hanımefendi. Hakkında Allah Teala Mücadele Suresinin ilk 4 ayetini nazili buyurur. O Medineli olup Hazreç kabilesine mensuptur. Hicretten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e biat etti. Babası Salebi İbni Esrem'dir. Amcasının oğlu Evs İbni Samit el-Ensari ile evlendi. Rebi adında bir çocukları oldu. Peygamberimizin Medine'ye teşriflerinden önce Evs ve Hazreç kabileleri arasında uzun yıllardan beri devam eden düşmanlık, kin ve dargınlık vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sayesinde bu ateş söndü ve İslam kardeşliğiyle birbirlerinin dostu oldu iki kabile. Peygamberimizin bu Medineli Müslümanları yani Ensar'ı şöyle övdüğünü Havle binti Salebe radiyallahu anha duymuştur. Eğer hicret olmasaydı Ensar'dan bir kişi olurdum. Eğer bütün insanlar bir yoldan giderse, Ensar da bir başka yoldan giderse, ben Ensar'ın gittiği yoldan giderim. Kim Ensar'ı severse, Allah da onu sever. Kim Ensar'a kızar ve düşmanlık ederse, Allah da ona kızar. Evs İbni Samit radıyallahu an, tanınmış sahabi Ubade İbni Samit radıyallahu anh'ın kardeşidir. Bedir ve Uhud'dan başka birçok gazvede bulunmuştur. Havle binti Salebe radıyallahu anha dini konularda çok hassastı. İnancını hayata geçirmek için çalışırdı. Yaşlılık yıllarında kocasıyla arasında bir hadise geçmişti. Haklarında Allah ve Resulünün hüküm vermesini bekledi. Kimseye durumunu açmadı. Kocasına karşı tavır aldı. Şikayetini ancak Allah ve Resulüne bildirdi. Sıkıntısına çözümü ancak Allah ve Resulünün bulmasını istedi. Israrı onun imani hassasiyetine en güzel örnekti. Başından geçen olayı kendisi şöyle nakletmektedir. Evs İbni Samit hayli yaşlanmıştı. Ne dediğini ne yaptığını bilemez bir hale gelmişti. Bir gün canı sıkkın bir vaziyetteyken öfkeyle bana "Sen bana anamın sırtı gibi ol" dedi. Daha sonra evden çıkıp gitti. Bir müddet sonra pişman olarak eve döndü. Beraber olmak istedi. Ben, "Hayır, sen çok büyük laf ettin. Sonu nereye varacak bilemiyorum," dedim. Sonra Evs'e, "Sen Resulullah'a git ve yaptığın işten sor," dedim. O da, "Ben bunu Resulullah'tan sormaya utanırım. Git bunu Allah Resulüne sen danış," dedi. Bu ifadeler Araplar arasında boş olmayı gerektiren bir söz olarak kabul edilmekteydi. Cahiliye devrinin bu boşama şeklinin İslam'da da geçerli olabileceği ihtimaline dikkate alan Havle binti Salebe radıyallahu anha haklarında Allah ve Resulü bir hüküm verinceye kadar bir araya gelemeyeceklerini kocasına söyledi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hani-i saadetlerine vardı. Onu Hazreti Ayşe annemizin evinde buldu. İzin alarak huzura girdi ve olup biteni açık ifadelerle şöyle anlattı. "Ya Resulallah, bildiğiniz gibi kocam Evs, çocuklarımın babası, amcamın oğlu. Aşırı yaşlılıktan dolayı biraz geçimsiz ve dengesiz bir halde çok ağır bir kelime konuştu. Sen bana anamın sırtı gibisin," dedi. Talaktan söz açmadı ama bu şekilde söyledi diye halini arz etti. "Ya Resulallah, Evs beni eş olarak seçip evlendiğimde gençtim, güzeldim. Ancak yaşım ilerleyip birçok çocuğum olunca Evs beni anası gibi kıldı ve kimsesiz bırakıverdi. Eğer bana bir çare bulup onunla geçinmemi temin edersen bunu beyan buyur ya Resulallah," diye istekte bulundu. Hazreti Peygamber de ona, "Ben şimdiye kadar bu konuda bir şeyle emri olunmadım. İçtihadımsa senin ona haram olduğun şeklindedir," dedi. Havle, "Vallahi o talak zikretmedi," dedi. Resulullah ise "haram olmuşsun" diye tekrar etti. Ancak kadın, "Kurbanın olayım, nazar buyur ya Resulallah," dedi. Ve bu hususta Resulullah'la defalarca mücadelede bulundu. Havle daha sonra da şikayetini Allah'a arz ederek, "Allah'ım, yalnızlığımın şiddetinden ve bana zor gelecek olan ayrılık acısından sana şikayette bulunuyorum. Küçük çocuklarım var. Onları Evs'e bırakırsam zayi olacaklar. Yanıma alsam aç kalacaklar," dedi ve başını göğe kaldırdı.

"Allah'ım, sana şikayet ediyorum. Peygamberinin lisanına bir vahiy indir." şeklinde yalvardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yanından ayrılmadı. Devamlı dua ve tazarru halinde, "Ya Rabbi, halimi sen biliyorsun. Bize bir kurtuluş yolu lütfeyle." diye sızlanmaya başladı. Hazreti Ayşe radıyallahu anha annemiz, Havle radıyallahu anhanın bu durumuna çok üzüldü. Onun acısını paylaşmak üzere birlikte gözyaşı döküp dua ettiler. Hüzün her taraflarını kaplamışken birden Resul-i Ekrem Efendimizin halinin değiştiğine şahit oldular. İki cihan güneşi Efendimizin yüzünde vahiy sırasında görülen alametler görülmeye başlandı. Hazreti Ayşe bu hali görünce, "Ya Havle, Allah bilir ya, vahiy geliyor muhakkak. O da olsa olsa senin hakkında olabilir." diyerek teselli vermeye çalıştı. Havle radıyallahu anha duaya devam ediyor ve, "Ey Allah'ım, hayırlı olanı lütfet. Zira ben peygamberinden ancak hayır istedim." diye gözyaşı akıtıyordu. Bir müddet sonra iki cihan güneşi Efendimiz kendisine geldi. Vahiy hali geçmişti. Etrafına nur saçan tebessümleriyle gülümsemeye başladı ve, "Ya Havle, Allah senin ve onun hakkında ayet indirdi." buyurdu. Nazil olan ayeti kerimeleri okudu. Kalplerdeki hüzün sürura dönüştü. Sıkıntılı, üzüntülü hava dağıldı. Neşeli, sevinçli, sıcak bir ortam oluştu. İnen ayetlerin meali ise şöyleydi. Kocası hakkında seninle tartışan ve Allah'a şikayette bulunan kadının sözünü Allah işitmiştir. Allah sizin konuşmanızı işitir. Çünkü Allah işitendir, bilendir. İçinizden zihar yapanların kadınları onların anaları değildir. Onların anaları ancak kendilerini doğuran kadınlardır. Şüphesiz onlar çirkin bir laf ve yalan söylüyorlar. Kuşkusuz Allah affedicidir, bağışlayıcıdır. Kadınlardan zaharla ayrılmak isteyip de sonra söylediklerinden dönenlerin eşleriyle temas etmeden önce bir köleyi hürriyete kavuşturmaları gerekir. Size öğütlenen budur. Allah yaptıklarınızdan haberi olandır. Buna imkan bulamayan kimse ard arda 2 ay oruç tutar. Buna da gücü yetmeyen 60 fakiri doyurur. Bu hafifletme Allah'a ve Resulüne inanmanızdan dolayıdır. Bunlar Allah'ın hükümleridir. Kafirler için acı bir azap vardır. Allah'a ve Resulüne karşı gelenler kendilerinden öncekilerin alçaltıldığı gibi alçaltılacaklardır. Biz apaçık ayetler indirmişizdir. Kafirler için küçük düşürücü bir azap vardır. O gün Allah onların hepsini diriltecek ve yaptıklarını kendilerine haber verecektir. Allah onları bir bir saymıştır. Onlarsa unutmuşlardır. Allah her şeye şahittir. Allah Teala nazil buyurduğu bu ayeti celilelerle o eski geleneğin yanlış bir zandan ibaret olduğunu, böyle sözlerle kadının kocasının anası olamayacağını bildirdi. Ancak böyle bir söz söyleyene de fakirlerin lehine olmak üzere bir ceza koydu. Konan cezaları 3 grup halinde duyurdu. Herkesin imkanı gücü nispetinde bu 3 cezadan birini yerine getirmesini dini bir vazife saydı. Günaha düşen kulun ancak bu şekilde affedileceğini açıkladı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ilahi mesaj yüklü bu ayeti kerimeleri okuduktan sonra Havle radıyallahu anhaya hitaben, "Ona söyle de bir köle azat etsin." buyurdu. Havle, "Hangi köleyi ya Resulallah? Allah'a yemin ederim ki onun azat edecek bir şey yok." dedi. Bahri Kainat Efendimiz, "O zaman peşi peşine 2 ay oruç tutsun." buyurdu. Havle, "Vallahi o çok yaşlıdır. Buna da gücü yetmez." dedi. Efendimiz, "O halde 60 yoksulu doyursun." buyurdu. Havle, "Ya Resulallah, onda bu imkan da yok." dedi. Bunun üzerine rahmet peygamberi Efendimiz, "Biz sana bir ağacın verdiği kadar bir sepet hurma vereceğiz." buyurdu. Havle binti Salebe de, "Ben de o kadar hurma ilave edeceğim ve dağıtacağım." dedi. Efendimiz Havle'nin bu sözünden memnun oldu ve, "Git ona ver dağıtsın. Amca oğlunun, kocanın iyiliği için çalış." buyurdu. Ne samimi davranış, ne güzel örnek. Allah ve Resulü katında değerini, kıymetini bilmek. Hayatı dini ölçülere riayet ederek devam ettirmek. Karı koca arasında da olsa harama düşmemek için gayret etmek. Muhabbet ve nezaket içerisinde hayat sürmek. Allah'ım,
Bizlere

de böyle nezaket ve incelik dolu bir hayat nasip et. Havle binti Salibe radiyallahu anhaya bütün sahabiler hürmet ederdi. Hakkında nazil olan ayetler onun Allah katındaki değerini açıklamıştı. Bu sebeple ona karşı hizmet ve hürmette kusur etmezlerdi. Hazreti Ömer devrinde geçen şu hadise bunun en açık örneğiydi. Hazreti Ömer, halifeliği döneminde ashab-ı kiramdan Abdülkays kabilesinin reisi Carut İbni Mualla ile birlikte yolda giderken Havle binti Salibe radıyallahu anh'a rastladı. Artık o çok yaşlanmıştı. Ona selam verdi. Havle selamı aldı ve Hazreti Ömer'e şu nasihatta bulundu. Biz seni bir hayli zaman Ömercik diyebilirdik. Sonra büyüdün, delikanlı Ömer oldun. Daha sonra da sana müminlerin emiri Ömer dedik. Allah'tan kork ve insanların işleriyle ilgilen. Zira Allah'ın azabından korkan kimseye uzaklar yakın olur. Ölümden korkan fırsatı kaçırmaktan da korkar dedi. Bu sözlerden duygulanan Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın gözlerinden yaş akmaya başladı. Arkadaşı Carut bu duruma üzüldü. Nasıl olur da bir kadın halifeye bu sözlerle hitap edebilirdi? Onun halifeyi üzmesine ve yolda bekletmesine gönlü razı gelmedi. Koca halifeye karşı böyle rahat hareket etmesine sabredemedi. Öfkeli bir şekilde tanımadığı hanıma Havle binti Salibe radıyallahu anhaya dönerek ''Be kadın, müminlerin emirini rahatsız ettin, yolda beklettin.'' diye çıkıştı. Hazreti Ömer ise arkadaşına o hanımın nasihatlerinden memnun olduğunu bildirdi. Hatta onun konuşmasını istercesine ''Bırak onu, istediğini söylesin. Sen bu kadının kim olduğunu biliyor musun?'' dedi. Carut da ''Hayır, tanımıyorum.'' dedi. Bunun üzerine Hazreti Ömer, arkadaşı Carut'a o hanımı şöyle tanıttı. ''Bu, şikayetini Allah Teala'nın arş-ı âlâdan duyup değer verdiği Havle'dir. Vallahi beni geceye kadar burada tutmak istese, namazdan başka bir şey için kendisini bırakıp gitmezdim.'' ''Namazımı kılıp gelir, yine onu dinlerdim.'' dedi. Onun Allah katındaki değerini bu şekilde bildirdi. Kendisinin de Allah'a teslim olma konusundaki tevazuunu bu sözleriyle gösterdi. Allah'ın 7 kat göklerin ötesinden sesini duyduğu bu hanıma, Ömer'in daha fazla kulak vermesi gerektiğini belirtti. Ne yüce imani hassasiyet bu, ne kadirşinaslık bu, ne güzel örnek kardeşlik bu. Mümin kardeşine ne değer veriş bu. Sevgili dinleyenler, sevgili Peygamber Efendimizin hizmetinde bulunanlardan 30'u aşkın erkek sahabi ve 10 civarında kadın sahabinin isminden söz edilmektedir. Hazreti Havle binti Salibe radıyallahu anha, Peygamberimizin hizmetçiliğini yapma saadetine eren kadın sahabelerdendir. Duha suresinin nüzul sebepleri meyanında ondan da şu şekilde bahsedilmiştir. Bir enik Resulullah'ın sediri altına girmiş, ölmüş de haberimiz olmamış. Resulullah 4 gün durdu, vahiy inmiyordu. Ya Havle, Resulullah'ın odasında ne oldu ki bana Cibril inmiyor? Sonra dışarı çıktı. Ben süpürgeyi alıp odayı temizlemeye başladım. Ağır bir şey sedirin altında süpürgeme takıldı. Ölü bir enik karşıma çıktı. Onu evin arkasına attım. Peygamberimiz geldiğinde mübarek sakalı titriyordu. Havle, beni ört, Allah-u Teala Duha suresini nazil eyledi buyurdu. Cenab-ı Hak cümlemize Havle binti Salibe radiyallahu anha gibi imani hassasiyete sahip olabilmeyi, gönlümüzden coşan duaları yüce Allah'a duyurabilmeyi ve şefaatine erebilmeyi nasip eylesin. Amin. Değerli dinleyenler, programımızın bugünlük de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugün sizlere şu güzel şiirle veda etmek istiyoruz. Yağ satarız, bal satarız, baban verir biz satarız. Tellalız gül pazarında, gülü verirse satarız. Bağı bostan babanındır, gül gözleriz gül bağında. Dikenine karşı öten bülbülüz gül budağında. O sevgili güller şahı gül verince bülbüle, o da geçti figanından canını verince güle. Sevmeseydi gül bülbülü, sevemezdi bülbül gülü. Kargayı gül budağında kim görmüş beklerken gülü? Biz aşığız, hem de aşka sırılsıklam aşığız. Gönül semasına doğru filizlenen sarmaşığız. Dikenine karşı öten bülbülüz gül budağında.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek çatı altında seni bekliyor. Tonya'da alışverişin en akıllı yolu. Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize dair her şey burada. 0462 884 22 64 İskenderli Tonya Trabzon.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo.

0: Oturabilir miyim acaba? Başka boş bank yok. Rahatsız etmem değil mi?
1: Buyurun, oturun. Gazete okumak ister misiniz?
0: Yok amca, sağ ol. Hiçbir şey okuyasım yok. Zaten derslerden bunaldım. Vakit öldürüyorum işte.
1: Bakın ne güzel söylediniz. Vakit öldürmek. Evet. O zaman siz sahiden vakti öldüreceksiniz.
0: Ne yapayım? İnsan okumaktan da çalışmaktan da sıkılıyor bir zaman sonra. Zaten sırf yapmam gereken işleri unutmak için, derslerden uzaklaşmak için attım kendimi parka. Birkaç gün tembellik yapmak için izin verdim kendime.
1: Zamanın ne işe yaradığını ve ne kadar kıymetli olduğunu insan ancak zamanı kalmadığında anlar. Bir saat sonramız için bile güvencemiz yokken yarın yaparım diye ertelediklerimize çok yazık. Şunu sakın unutmayın. Tek önemli an vardır. O da içinde bulunduğumuz andır. O an en değerli vakittir. Çünkü sadece o an elimizden bir şey gelebilir. Zamanın kaybolduğunu bilenler en çok hüzün duyanlardır. Şimdi ders çalışmamak için, tek asli vazifenizi ertelemek için zamanı öldürüyorsunuz. Oysa bilir misiniz, insan için en uyarıcı şey zamandır. En büyük tasarruf zamandan yapılandır. Ve şimdi sizin için zamanı tasarruf etmenin zamanıdır.
0: Sizi dinlerken sınava ne kadar zaman kaldığını da hesapladım. Yerden göğe kadar haklısınız. Size ne kadar teşekkür etsem az amcacığım. Beni büyük bir yanlıştan kurtardınız. Ben hemen eve gitmeliyim. Hoşça kalın amcacığım.
2: Zamanıdır.
3: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Kavedo kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Kavedo, kahveden gelen mutluluk.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve lakibeti lil muttakin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed ve alali ve sahbihi ecmain. Cuma hutbesinde okunan Sure-i En-Nahl 90. ayeti celilede Rabbim Teala her zaman bu ayeti ulemalar, hocalar cuma hutbesinin son oturuştan sonra okurlar. Ömer bin Abdülaziz zamanında Emevi hükümdarı, adil hükümdar, kamil hükümdar, ehli kamil olan velayet nuruyla mümtaz Ömer bin Abdülaziz'den itibaren bu ayet okunur. Rabbim Teala buyurur ki, şüphesiz ki Allah-u Teala hikmetle şereflenmiş meleki olan insanın aklına adaleti, iyiliği, özellikle akrabaya vermeyi emretmiş. Nefsin şehvet kuvvetine, nefsin gazap kuvvetine, nefsin şeytanla birlikte ittifakına uymamak suretiyle fuhuşu, münkeri, haram edilen hukuku, taşkınlıkla öfkeyi, zulüm ve tecebbürü yasaklamıştır. Şu halde Allah-u Teala hikmetle şereflenmiş olan insanın aklına adaleti, iyiliği akrabaya vermeyi, nefsin kuvvetiyle fuhuşu, gazabın kuvvetiyle çeşitli günahları, taşkınlıkları, şeytana akılla da zulüm ve tecebbürü, kibirlenmeyi yasaklamıştır. Şu halde bu ayeti celile her cuma günü muhterem hocalar okurlar, biz de dinleriz, tefekkür edilir, hakikatini anlamaya çalışırsak insanın selameti aklı kamildedir. Aklının da selameti adaletle hükmetmesindedir. Adalet, hikmetle şereflenmiş olan akılın hilekarlıktan, fitnecilikten, gaddarlıktan, zulümden, sefihlikten, gevezelikten, bütün kötü şeylerden kurtulmak suretiyle meleki bir kuvvet kazanmasına ve aklı selimin hükmüne adalet denilir. Şu halde muhteremler, insanın mukaddesatı, insanın kemalatı aklını kullanmak icap ettirir. Aklı selimini, bu aklı selimin kullanılması adaletle mümkündür. Adaletle yapılmazsa şimdiki nevi beşerin her birlerimizin duçar olduğu çirkin hasletler, kötü huylarla akılın cevheri ortaya çıkmaz. Akıl nefsin ve şehvetin esiri olursa, akıl nefsin ve şehvetin ve şeytanın hilesinin esiri olursa adalet tecelli etmez. Halbuki Allah-u Teala Hazretleri, ey insanlar, Rabbiniz birdir, babanız birdir, hepiniz Adem Aleyhisselam'ın çocuklarısınız, Adem topraktandır, Allah nezdinde en kıymetli olanınız, Allah nezdinde en kıymetli olanınız, ona en çok saygı duyup emirlerini icra edeninizdir. Yaratılışınızda Rabbiniz birdir. Hepimiz Adem Aleyhisselam'ın zürriyetiyiz. Her birimiz topraktan yaratılmış Adem Peygamber'in efendim zürriyeti olarak meydana gelmişizdir. Ama her birimizin kendine az kıymeti vardır. Ayetin celiledeki ihtar edilen, ikaz edilen hukuk Allah nezdinde en kıymetli olanınız, ona en çok saygı gösterip

emirlerine ittiba edip uyanlardır. Arap'ın Arap olmayana Allah saygısı ölçüsünde, Arap'ın Arap olmayana Allah'a itaat ve saygı ölçüsünde, Allah'ın emirlerine lam olmak ölçüsünden bir üstünlüğü yoktur. Arap'ın Türkiye, Türk'ün Arap'a, Türk'ün Alman'a, Alman'ın Fransız'a haşa bir üstünlüğü yoktur. Bu üstünlük ancak Allah'a itaat hususunda takva sahibi olan insanların varlığındaki üstünlüktür. Yaratılışımızda her birimiz şu elimizin parmakları gibiyiz. Ama üstünlük Allah'a itaattedir. Aklın rehberi, aklın hakikati, Fahri Kainat Aleyhisselatü Vesselam'ın hukukunda, bütün insanların eşitliğinde, beraberliğinde, ilahi hukuklara rağm olmak suretiyle kadrini, kıymetini bilmesindedir. Yine Allah-u Teala'nın Habibi Aleyhisselam bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki, muhakkak surette bütün haklar hak sahiplerine ödenecektir. Öyle ki boynuzsuz koyun için boynuzlu koyundan kısas yapılacaktır. Muhakkak insanlar haklarını muhakkak dünyada da ahirette de, ama ahirette muhakkak mutlak surette alacaktır. Gazap ve şehvet kuvveti, dünya cazibesi, şeytanın ivası, nefsin havasıyla insanı zulme götürür. Benim bu anlattıklarım biraz ilmi, her günkü konuşmadığımız uslupta olduğu için biraz ağır geliyor, ama bir bardak suyla bu fikirleri yudarsanız inşallah vücudunuz hazmeder. Bunlar anlatılmazsa o zaman hakikat ortaya çıkmıyor. İlimsiz tefekkür olmaz, ilimsiz amel olmaz. Bunları da bilmeye mecburuz. Bu haktan dolayı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin şu âli hadisi şerifini düşünürsek mesuliyetimizi aklı selim ile idrak etmiş oluruz. Fahri Kainat buyuruyor ki, andolsun Allah'a Hazreti Muhammed'in kızı olan Fatıma bir şey çalmış olursa şüphe yoktur ki elini keser. Şu halde hakikat bir. Bütün alemlere rahmet olan Habibi Hüda kendi nur topu kerimesi Fatıma için bu şeriatın hakikatını bize tebliğ ederse bizlerin birbirlerimize olan hukukunda ne kadar titiz davranmamız lazım geldiğini ortaya koyuyor. Bütün İslam'ın hukuku, bütün İslam'ın hukuku 3 madde üstünde toplanır. İnsanın Allah'a karşı olan vazifeleri, sorumluluğu 1. İnsanın nefsine karşı ilahi vazife, sorumluluğu 2. İnsanın nevi beşerle olan münasebetlerindeki sorumluluğu 3. İnsanların birbirleriyle münasebetinde karı kocalık hukuku var. Ana baba akraba hukuku var. Konu komşu, hısım ve İslam cemaati hukuku var. Şu halde şu aklı selim, şu akıl, şu 3 hukuku icra içindir. Şu adalet de o aklı kullanmada 3 hukukun tayin edilen vazifesini hakkıyla yerli yerine getirmek içindir. Akıl var. Ve lakin adalet olmasa zulüm olur. Akıl var. Şerri hayrı birbirine karıştırırsa zulüm olur. Bundan dolayı Allah-u Teala ve de Gıddes Hazretleri kulun sorumluluğunu tayin etmiştir. Biz vicdanımızda hürüz diyerek hürriyet

mefhumunun tarifini yanlış anlayarak her hareketteki 20. asır tarifi, her hareketteki serbestlik vardır, kimseye zarar vermezsin. Hayır, bu hürriyet şeriatın tarif ettiği hürriyetin içine asla girmez. Muhittin Arabi Hazretleri amelli hareketlerde amel, bir kimsenin bir işi yapmak için fiil ve hareketlerine amel denir. Namaz kılıyorum. Hem fiil vardır, hem hareket vardır, hem de namazın hukuku vardır. Kur'an okuyacak, secdeye gidecek, rükûna gidecek. Şu halde amelli hareketlerdeki itidal, Allah'ın emrettiği dosdoğru orta yol üç kısımdır. Bir, kul ile Allah arasındaki itidal. Kulu Allah Teala'nın hakkını kendi nefsinin hakkından üstün bulup burası çok zor. Kul Allahu Teala'nın hakkını kendi nefsinin hakkından üstün tutup haramlardan kaçınmakla, emrettiği itaat ve ibadete yönelmekle Allah'ın hukukuna sorumlu olduğunu idrak etmiş olur. Şöyle kul hürdür. Doğru. Kur'an'ın tayin ettiği hudut içerisinde. Kul hürdür. Aklı selim sahibidir. Dilediği hareketi yapar. İslam'ın tayin ettiği hukuk içerisinde. Hadis-i şerifler ayetlerin muhacesinde bu tarif doğrudur. Yoksa alabildiğine, istediğini nefsinin arzusu şeytanın yuvasıyla yapan manası asla çıkmamalıdır. Biz burada hata ediyoruz. İki, kendi nefsine kulun adaleti, demek kul üç itidal, üç adaletle sorumludur. Birincisi Allah ile kendi arasındaki Allah'ın adaleti demeye terbiye müsaade etmiyor. Bu söz biraz nakısiyete götürdüğü için itidal diye tarif edilmiş. Kul Allah'la kendi arasındaki hukuku ilahiye itidalle riayetle mükelleftir. Adalet deyince Allah adaletsizlik etmez ki, terazide bozukluk olsa. Onun için düzeltiyorum. Kul Allah-u Teala'nın hakkını kendi nefsinin hakkından daha fazla tercih etmesi, onun rızasının kazanılmasında nefsinin heva ve hevesinden vazgeçmesi, adaletle bütün emrini yerine getirmesi, adaletle muamelelerinde nehyettiği çirkin işlere girmemesi, kulun Allah'a karşı borcu, itidali, sadakatidir. Burada hata içindeyiz. Biraz sonra bu sohbete girince bunu çok güzel size arz edeceğiz inşallah. İki, kulun kendi kendine kulluk adaleti, kul kendi nefsine adaleti şarttır. Kulun kendi nefsine adaleti dinine zarar vermemek şartıyla, dünyasında helaka götürmeyecek bir yaşayış ise tehlikelerden korunmak şartıyla, nefsin hakkındaki hukukunu nevi beşerin hukukuyla karıştırmamak şartıyla kendi nefsine de adaletli yaşamak mecburiyetindedir. Şart koşuldu. Ben istediğimi yaparım. Doğru, hududu geçmemek şartıyla. Lokomotif İstanbul'dan Ankara'ya gider ama raydan çıkarsa çok büyük bir kaza olur. Lokomotif İstanbul'dan Ankara'ya her zaman gider. Şartı raydan çıkmamak şartıyla. İnsan da Allah'ın hukukuna riayet etmek şartıyla nefsinin hukukunu yerine getirebilir. Şart koşuldu. Tren raydan çıkmayacak. İnsan da kendi nefsine olan muamelatındaki adaleti şeriat

hukukuna muhalif gitmemek üzere yaşarsa, işte bu aklı selim, işte bu fiilde adalet olur. Üçüncüsü halka karşı adalet. Nevi beşere karşı, insanlara karşı adalet. Bu ise nasihatı yaymak, kimseye kötü niyet beslememek, halktan gelen halktan gelen eziyetlere tahammül etmek, sabır etmek, başkasına eza etmemek, insafla yaşayıp insafla hareket etmek, adaletin, itidalin ta kendisidir. İşte bu hukuk yok. Bu hukuk yoksa, işte Musa Aleyhisselam'ın kıssalarında meydana gelen belalar, üzüntüler, şerler şu üç hukuka riayetsizlikten neşet ediyor. Herkes de akıl var, göreceğiz, şimdi gireceğiz konunun içine. Ama aklı selim olmadığı için belaya müstahak oluyor. İnsanların kanına giriyor, milyon cana kıyıyor. Eza cefanın hukuku hududu tayin edilemiyor. O kadar büyük haksızlık var. Neden? Şu üç adalet tecelli etmediği için. Sufi, mümin, sen evinde adaletle karınına, çocuklarına, mümin, sen adaletle nevi beşere tayin edilen Kur'an'ın ve şeriatın hükümlerine göre hareket etmezsen, senin aklın tavuğun aklı, koyunun aklı olur ki dünya ve ahiret hesabından, azabından kurtulmak mümkün olmaz. Sen tavuk değilsin, sen koyun değilsin, sen horoz değilsin. Diğer bir horozla dövüş, ibiğini kan içinde koy. İşte bütün cinayetler buradan çıkıyor. Bunun için size bu mukaddemeyi getirdim. Onun için ayeti celilede Allah-u Teala ne buyuruyor? Dikkat! Artık kim haddini aşmış, küfür etmişse, böylece dünya hayatını tercih ederse, işte muhakkaktır ki dünyada ızdırapla olduğu gibi ahirette alevli ateş onun varacağı yerin ta kendisidir. Muhteremler, şu camide yüzlerce genç geliyor, yüzlerce kadın geliyor. Dünya hayatındaki mutsuzluk, mutlu olamayıştan, ruhani sinirsel streslerden, geçimsizlikten, 20-25 yaşında boşanıyorum, mahkemedeyim. Çocuk var mı? 3 çocuk var. İşte şu haddi aşmaktan oluyor. Muhakkak dünyada hukuk-ı ilahi deminki 3 madde ile çiğneyen, dünyada da işte ayet-i celile, dünyada ızdırapta olduğu gibi, dünyada ızdırapta, sizin başınıza gelen bela musibetler kendi ellerinizde yaptığınızın karşılığıdır. Hastalık şeklinde çıkıyor, geçimsizlik çıkıyor, rızık darlığı çıkıyor. Bundan önce marktı. Markla alışveriş ediyorduk Almanya'da. Euro'yu çıkardılar. Matematik kıymeti 1 euro 2 markıydı. Ekonomik tatbikatı denk oldu. Eskiden bir çift çorap 5 mark, şimdi 5 euro. Şu halde sufi, rızkın azaldı. Allah rızkımızı tahdit etti. Rızkımıza genişlik vermedi. Bu da takdir-i hüda. Allah bir kavim İslam olmazsa başka bir kavim musallat eder. İşte Alman, İşte vatanın gibi zannettiğim bu iş mark euro münasebetiyle hayatımızı %50 rızkını azalttı. Bu Rabbin takdiridir. Her ne kadar ekonomik olarak bir devletin tedbiri Allah'ın takdiridir. Her ne kadar ekonomik bir tedbir gibi görülmektedir.

gitse de tedbirler takdiri bozmaz efendim. Rızık gitti yüzlerle. Ne oldu Türk? Müslüman ne oldu? İşler adaletle, aklı selimle olmadı. Nefsin gazap ve şehvet kuvveti, şeytaniyetin hilesi galip geldi. Allah da bizi ikaz için rızkımızı %50 azalttı. Sen bunun adına ne koyarsan koy. Allah-u Teala'ya kul itaat etmezse musibet 70 yerden 70 bin şekilde gelir. Hastalıktan gelir, karı koca geçimsizliğinden gelir, çocuklarının isyanından gelir. Görüyorum, aile hukukunda şeriatla mükellef olan çocuklarımız var. Yaşları İslam'ı yaşayacak yaşta. Yani kız hayız görmüş, erkek de akıl bali olmuş, usul almış. Ne seni dinliyor, ne anasını dinliyor. Asırın bozukluğu, demin saydığım üç hukukun adaletini rencide ettiğinden işte geçimsizliklerin, bunalımların, dünya hayatındaki ızdırapların doğuşuna maalesef sebep oluyor. Ama kim? Ayet-i Celle devam ediyor. Artık kim haddini aşmış, küfür etmişse, dünya hayatını tercih ettiyse, işte muhakkak ki dünyada ızdırapla olduğu gibi, ahirette alevle ateş onun varacağı yerin ta kendisidir. Devam ediyor ayet-i celille. Ama kim Rabbinin makam ve azametinden korkar? Ama kim Rabbinin makam ve azametinden korkar? Allah-u Teala'dan korkar. Nefsini de heva ve hevesinden alakoyduysa işte dünyada huzur içinde olan, ahirette huzur içinde olan bunlardır. İşte bitti. Ben sizinle bunun için bu kadar kelam ettim. Ama kim Rabbinin makamından ve azametinden korkar, nefsinin heva ve hevasından kendini alakoyarsa, işte dünyada huzur içinde olduğu gibi, ahirette muhakkak cennet onun varacağı yerin ta kendisidir. İşte çıktı. Dünyada meşakkat, zorluk veya dünyada saadet ve huzur. Neyle? Aklı selimle. Akılda İngiliz, Fransız, işçi, patron, mühendis, doktor, akılda hepimiz biriz. Aklı selimde farklılık var. Vahiy ile gelen peygamber ilminden haber yok. Allah'ın indirdiği Kur'an'ın azametinden, hükmedilmesinden haber yok. Peygamberlerin asrı saadetteki sahabeleriyle yaşayışındaki adaletten ve aklı selimden kimsenin haberi yok. Sanki yokmuş gibi. İşte bunun için bela ve musibet bitmiyor. O doktora gittim, çare yok. Bu doktora da gittim, bir şey çıkmıyor. Doktorlar aşındı, yolları, hastanelerin kapıları aşındı. Ama beyim benim derdime bir derman yok. Allah diyor yok. Dünyada da sıkılacaksın, ahirette de. Çare, reçete Kur'an'dır. Reçete aklı selimle ahirete bağlanmaktır. Reçete Allah-u Teala'nın hukukuna adalet ve itaattır. Nevi Beşer'in kendi nefsine adalettir. Nevi Beşer'in kendi nefsine adalet, komşunun karısında gözün olmaz. Şaşı şaşı bakmaz. Bilmeli ki komşunun hanımı kendi anası, kendi karısı kızı gibidir. Peygamberin sünnetine ittiba etmek, maddi ve manevi hayatında İslam'ın adaletine ram olup, teslim olup, ram olup, teslim olup, razı olmaktır. Bu yok. Bu yok. Devamlı şikayetler.

Mehmet Ildırar'la Tasavvuf Sohbetleri. Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno Dünyam, teknolojinin dünyası.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

Batuhan Şengül. Kitaplık.

Kıymetli Semerkant Radyo dinleyicileri, Semerkant Radyo'da Kitaplık programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Efendim, Kitaplık programında Semerkant yayınlarından çıkmış olan Kadı Yaz Rahmetullahi Aleyh'in kaleme almış olduğu Şifa-i Şerif Siyer-i Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kitabını okumaya devam ediyoruz. En son peygamberlerin masum oldukları şeklindeki görüşün faydaları faslında kalmıştık. Bu fasıldan devam edelim. Ey okuyucu! Yaptığımız açıklamalardan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ı ve sıfatlarını bilme hususunda cehaletten veya bütün bunları bilmeye zıt bir durumda olmaktan, nebi olduktan sonra akıl ve icma yoluyla, nübüvvetten önce ise nakil yoluyla tamamen masum olduğunu, peygamberlikten sonra Allah'tan aldığı vahiy tebliğ etme ve şeriatla ilgili olarak ortaya koyduğu hükümler konusunda cehaletten kesin olarak aklen ve şer'an masum olduğunu, Allah'ın onu nebi olarak görevlendirmesinden itibaren, kasıtlı olarak veya kasıtsız olarak yalan söylemekten ve sözünden dönmekten şer'an, icmaen ve akli delil yoluyla masum olduğunu, ayrıca peygamberlikten önce de bundan kesin olarak masum olduğunu, büyük günahlardan icmaen ve küçük günahlardan da doğru olan görüşe göre masum olduğunu, ümmete tebliğ ettiği şeriat hususunda unutmakta, gaflette, hatada devam ve ısrar etmekten masum olduğunu, hoşnutluk, öfke, ciddiyet ve şaka hallerinde her zaman masum olduğunu anlamış olmalısın. Dolayısıyla bu hakikatleri ve bilgileri kabul etmeli, sıkı sıkıya bağlanmalı ve bu konuların önemini ve tehlikesini bilmelisin. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında neyin vacip olduğunu, neyin caiz olduğunu, neyin imkansız olduğunu bilmeyen biri, onun hakkında yanlış inançlara sahip olabilir. Ve ona yakıştırılmaması gereken şeyleri ona yakıştırarak, farkında olmadan helak olabilir ve cehennemin en alt katına düşebilir. Çünkü Peygamberimiz hakkında yanlış inançlara sahip olmak ve hakkında düşünülmesi imkansız olan şeyleri düşünmek, kişiyi cehenneme ve felakete sürükler. Bu yüzden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, mescitte itikaf halindeyken Hazreti Safiye validemizle birlikte oldukları sırada onları gören iki kişiye dikkat etmiştir ve onlara "Bu benim eşim Safiye'dir." buyurmuştur. Ardından onlara "Şeytan insanın damarlarında kan gibi dolaşır. Sizin kalbinize bir şey atmasından ve helak olmanızdan endişe ettim." buyurmuştur. Allah seni yüceltsin. İşte bunlar bahsettiğimiz bu konulardaki faydalardan biridir. Belki de cehaletinden habersiz bir kişi bunlardan birini duyduğunda bu meseleler hakkında konuşmanın gereksiz olduğunu ve susmanın daha uygun olduğu düşünülebilir. Ancak bu meseleler hakkında konuşmanın gerekli olduğunu ve bahsettiğimiz fayda için önemli olduğunu anlamış olmalısın. İkinci bir fayda daha vardır ki bu da usulü fıkıh konularında kendisine ihtiyaç duyulan bir faydadır. Ayrıca bunun üzerine pek çok fıkıh meseleleri bina edilmiştir ve bu meselelerden bazıları özelinde farklı fakihlerin ihtilaflarından kurtulmaya yardımcı olur. Bu da dinde hükmün Peygamberimizin sözlerinden ve fiillerinden elde edileceğidir. Bu büyük bir konudur ve usulü fıkhın önemli bir ilkesi olup Peygamberimizin haber ve tebliğlerinde doğru sözlü olduğunun kabul edilmesi ve bu konularda yanılmasının imkansız olduğu ve büyük günahlardan ve kasıtlı olarak davranışlarında Allah'ın emrine aykırı hareket etmekten masum olduğu temeli üzerine bina edilmelidir. Alimlerin küçük günahların olup olmaması konusundaki ihtilaflarına göre, bu fiillerde onlara uyulup uyulmayacağı konusunda da ihtilaf oluşmuştur. Bu konunun detaylı açıklaması usulü fıkıh kitaplarında yer almaktadır. Bu yüzden burada sözü uzatmayacağız, diyor Kadı Yaz Rahmetullahi Aleyh. Üçüncü bir fayda da hakim yani devlet başkanı ve müftünün Peygamber Efendimiz'e bu tür meseleleri isnat eden ve onu bu şekilde tanımlayan bir kişiyle ilgili karar vermesi gerektiğinde ortaya çıkar. Dolayısıyla Resul-i Zişan sallallahu aleyhi ve sellem hakkında neyin caiz olduğunu, neyin imkansız olduğunu ve bunlardan icma ile kabul edilen ve hakkında itiraf edilen konuları bilmeyen biri bu konularda nasıl fetva verebilir? Ve söylenen şeyin Hatemül Enbiya sallallahu aleyhi ve sellem hakkında bir eksiklik mi yoksa bir övgü mü olduğunu nasıl bilebilir? Bu durumda ya bir Müslümanın kanını haksız yere döker veya

bir hakkı ihlal eder veya Nebi sallallahu aleyhi ve selleme olan hürmeti zedeler. Bu sebeple meleklerin masumiyeti konusunda da usulü fıkıh alimleri ve önde gelen muhakkik alimler arasında ihtilaf söz konusu olmuştur. Bir diğer faslımız meleklerin ismeti hakkında. Müslümanlar meleklerin iman sahibi ve faziletli oldukları konusunda ittifak etmişlerdir. İslam dünyasının önde gelen alimleri, meleklerin peygamberlerinin insanların peygamberleriyle benzer şekilde ismet sıfatına sahip olduklarını ve meleklerin peygamberlerinin ümmetlerine tebliğde bulunma konusunda insanların peygamberleri gibi olduklarını ittifakla kabul etmişlerdir. Alimler, peygamber olan melekler dışında kalan meleklerin ismeti hakkındaysa ihtilaf etmişlerdir. Bir grup tüm meleklerin günahlardan masum olduğunu savunmuş ve bunu şu ayetlerle delillendirmiştir. Tahrim Suresi 6. ayeti kerime mealen, Allah'ın kendilerine buyurduğuna karşı gelmeyen ve kendilerine emredileni yerine getiren melekler vardır. Saffat Suresi 164-166 ayeti kerimeleri mealen, putperestlerce Allah'ın kızları sayılan melekler şöyle derler. Bizim her birimizin mutlaka belli bir yeri vardır. Biz mutlaka o yerlerde saf tutarız ve biz kuşkusuz Allah'ı tesbih ederiz. Enbiya 19 ve 20. ayeti kerimeler mealen, onun huzurunda bulunanlar ona ibadet etme hususunda ne büyüklenirler ne de yorulurlar. Onlar bıkıp usanmaksızın gece gündüz Allah'ı tenzih ederler. Araf 206. ayeti kerime mealen, Rabbinin katında bulunanlar bile ona kulluk etmek hususunda kibre kapılmazlar. Onu tesbih ederler ve yalnız ona secde ederler. Abese suresi 15-16. ayeti kerime, seçkin ve erdemli elçilerin ellerinde. Vaka suresi 79. ayeti kerime, ona ancak tertemiz olanlar dokunabilir. Ve daha benzeri ayetlerle bu görüşlerini delillendirmişlerdir. Başka bir grupsa bu ayetlerin sadece peygamber ve Allah'a yakın olan melekler için geçerli olduğunu savunmuş ve bunu tarihçilerin ve müfessirlerin zikrettiği bazı şeylerle delillendirmişlerdir. Biz de inşallah onları daha sonra zikredecek ve buralarda doğru olanı açıklayacağız, diyor Kadı Yaz Rahmetullahi Aleyh. Doğru olan görüş tüm meleklerin ismet sahibi olduğu ve onların yüce makamlarının her türlü düşüklükten ve onların değerini azaltacak her şeyden arınmış olduğudur. Bazı hocalarımız, fıkıh alimlerinin meleklerin ismeti hakkında konuşmasına gerek olmadığını belirtmişlerdir. Kadı Yaz Rahmetullahi Aleyh ise şöyle söylüyor, bu konuda konuşmanın, peygamberlerin ismeti hakkında konuşmanın sağladığı faydalar gibi faydalar sağladığını düşünüyorum. Ancak peygamberlere söz ve fiillerinde uymanın gerekliliği hakkında söylediklerimizin burada söz konusu olmadığını ve bunun bu konuda istisna edilmesi gerektiğini belirtmeliyim. Tüm meleklerin masum olmasını vacip ve zorunlu görmeyenlerin delillerinden biri Harut ve Marut'un kıssası. Bu kıssa hakkında tarihçiler ve müfessirler tarafından zikredilenler ve Hz. Ali Keremallahu Veçh ile Hz. İbni Abbas radıyallahu anh, İkisi ve karşı karşıya kaldıkları sınav hakkında rivayet edilenlerdir. Bil ki, Allah seni muvaffak kılsın. Bu haberlerin hiçbiri ne sahih ne de zayıf bir şekilde Resulullah'tan rivayet edilmemiştir ve bu konuda kıyas yapılması da doğru değildir. Kur'an'da bu kısadan bahsedilen ayetin anlamı, tefsirciler ihtilaf etmişlerdir bu ayette. Bazılarının bu ayet konusunda söylediklerini seleften birçok alim reddetmiştir ki bunları ileride zikredeceğiz. Bu haberler Yahudi kitaplarından ve onların uydurmalarındandır. Allah ayetlerin başında onların Hazreti Süleyman'a iftira atıp onu tekfir ettiklerini belirterek bu durumu açıklamıştır. Kıssa büyük çirkinlikler içermektedir. Bu konudaki şüpheleri ortadan kaldıracak açıklamaları inşallah burada sunacağız. İlk olarak Harut ve Marut'un melek mi yoksa insan mı oldukları, iki melek tabiriyle kastedilenlerin onlar olup olmadığını konuşacağız. Çoğu müfessir, Allah'ın insanları sihri öğretmek ve açıklamak için iki melekle sınadığı, sihrin küfür olduğunu bildirdiği ve bu sebeple sihri öğrenenlerin küfre düştüğünü, terk edenlerin ise imanla müşerref olduğunu belirtmişlerdir. Allah bu meleklerin şöyle dediklerini nakletmiştir Bakara suresi 102. ayeti kerimede. Biz ancak imtihan vasıtasıyız, sakın küfre sapma. Bu meleklerin insanlara sihir öğretmesi, onlara öğrenmeyi arzu ederek gelenleri uyararak bunu yapmayın çünkü bu kişiyle eşi arasında

çıkarır veya bunu yapmayın çünkü bu bir sihirdir ve küfre düşmeyin demeleri şeklinde olmuştur. Bu durumda meleklerin yaptığı iş bir itaat ve onların kendilerine emredileni yapması da günah değildir. Oysa bu başkaları için bir fitnedir. İbn-i Vehb, Halib bin Ebu İmran'dan şöyle nakletmiştir. Onun yanında Harut ve Marut'un sihri öğrettikleri bahsedilince şöyle demiştir. Biz onları bundan tenzih ederiz. Bazıları bu ayeti okuduğunda Halid onlara indirilmedi demiştir. Halid üstün ilim ve değere sahip olmasıyla beraber Harut ve Marut'u sihir öğretme işinden tenzih etmiştir. Oysa diğerleri ise onların sihrin küfür olduğunu ve Allah'tan bir sınav olduğunu açıklamak şartıyla bu sihri öğretmelerine izin verildiğini belirtmiştir. Bu durumda Harut ve Marut'u o haberlerde zikredilen büyük günahlar ve küfürden nasıl tenzih etmeliyiz? Halid'in onlara indirilmedi demesi, kelimenin olumsuz anlamda olduğunu belirtmek içindir. Ve bu, İbn-i Abbas radıyallahu anh'ın görüşüdür. Mekki ayetin anlamının, Süleyman hiçbir zaman kafir olmadığı olduğunu belirtmiştir. Yani, Hazreti Süleyman aleyhisselam, şeytanların uydurmuş olduğu ve Yahudilerin de onlara uyup yaptığı bu sihri hiçbir zaman yapmamıştır. Bu iki melek Cebrail ve Mikail'dir, demiştir Mekki. Yahudiler tıpkı Hazreti Süleyman'a yaptıkları gibi onların da bu sihri getirdiğini iddia etmişlerdir. Fakat Allah onların bu iddialarını yalanlamıştır. Bakara suresi 102. ayeti kerime mealen, gerçek şu ki Süleyman kafir olmadı. Fakat şeytanlar kafir oldular. Çünkü insanlara sihri, Babil'de iki meleğe Harut'la Marut'a indirileni öğretiyorlardı. Ayetinde ise bunların bu sihri öğreten iki kişi olduğunu söylemiştir. Hasan-ı Basri, Harut ve Marut'un Babil halkından iki adam olduğunu söylemiştir. Abdurrahman bin Ebza da aynı şekilde lam harfini kesre ile harekeleyerek okumuş fakat burada hükümdarlar ifadesinin Hazreti Davud ve Hazreti Süleyman olduğunu söylemiştir. Bu durumda lam harfi önceden geçtiği gibi olumsuzluk edatıdır. Başka bir görüşe göre ise bunların İsrailoğullarından iki kral olduğu ve Allah'ın onları lanetlediği yönündedir. Bu görüşü Semerkandî nakletmiştir. Lam harfini kesre ile harekeleyerek okuma şaz bir kıraat olup Mekke'nin tefsirine göre ayetin manası meleklerin yüceliğini ve temizliğini vurgular. Allah onları temiz, seçkin ve erdemli olarak tanımlamış ve onların kendisine asla karşı gelmediklerini belirtmiştir. Onların delil olarak zikrettiklerinden birisi de İblis'in kıssası. Onun meleklerden olduğu ve onların başı olduğu, cennetin bekçilerinden biri olduğu ve onun hakkında bahsettikleri bu gibi özelliklerdir. Ayrıca Allah onu Bakara suresi 34. ayetiyle İblis dışındakiler derhal secde ettiler diyerek meleklerden istisna etmiştir. Oysa İblis'in meleklerden olduğu ihtilaflı bir konudur. Çoğu alim, onun meleklerden olmadığını ve Hazreti Adem'in insanlığın atası olduğu gibi onun da cinlerin atası olduğunu belirtir. Bu Hasan-ı Basri, Katade ve İbn Zeyd'in görüşüdür. Şehr bin Havşep, İblis'in bozgunculuk yaptıklarından melekler tarafından yeryüzüne kovulan cinlerden biri olduğunu söyler. Çünkü Arapçada aynı cinsten olmayan şeyler arasında istisna yapılması yaygın ve caiz bir durumdur. Nitekim Allah Teala Nisa suresinin 157. ayeti kerimesinde şöyle buyurmuştur. Mealen, bu hususta zanna uyma dışında hiçbir bilgileri yoktur. Ayrıca bazı rivayetlerde meleklerden bir grubun Allah'a isyan ettiği, yakıldığı, Hazreti Adem'e secde etmeleri emredildiği fakat kabul etmeyip yakıldıkları ve daha sonra Hazreti Adem'e secde etmeyen bir başka grubun da aynı şekilde yakıldığı belirtilmiştir. Nihayet İblis hariç Allah'ın zikrettikleri ona secde etti. Bu rivayetlerin hiçbir aslı yoktur ve sahih rivayetler tarafından reddedilir. Bu tür haberlerle ilgilenilmemelidir. Allah en doğrusunu bilir. Efendim böylelikle bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Semerkant Radyo'da Semerkant yayınlarından çıkmış olan Kadı Yaz Rahmetullahi Aleyh'in kaleme almış olduğu Şifa-i Şerif Siyer-i Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kitabını okumaya gayret ettik. Üçüncü kısma geçiyoruz. Üçüncü kısımda peygamberlerin dünyevi halleri ve onların beşeri yönlerini haftaya salı günü saatleriniz 12'yi gösterdiğinde Semerkant Radyo'dan okumaya, istifade etmeye, istifadenize sunmaya devam edeceğiz. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.

0: Batuhan Şengül. Kitaplık.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Andolsun biz Kur'an'ı öğüt, zikir alınsın diye kolaylaştırdık. Yok mu ondan öğüt alan?
1: Kur'an-ı Kerim tilaveti. Okuyan Kerim Öztürk.
2: Sa'd suresi 1. ayetten 88. ayete kadar.

0: öğüt, zikir alınsın diye kolaylaştırdık. Yok mu ondan öğüt alan? Kur'an-ı Kerim tilaveti.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452 225 53 72.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Saat 13.
0: Haber bültenini sunuyoruz.
3: Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı günler, hayırlı cumalar. Şimdi haberler. Değerli dinleyenler, İstanbul Silivri Belediyesi'ndeki bazı iş ve işlemlerde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da olduğu 17 şüpheli gözaltına alındı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca belediye nezdindeki bazı iş ve işlemlerin menfaat temini amacıyla kullanıldığı, belediyeye personel alınması, işletme devri ve kiralanması, imar, ruhsat, mühürleme, kaçak yapı, mal varlığı edinimiyle belediye taşınmaz satışı süreçlerinde usulsüzlükler bulunduğu tespit edildi. Belediyeye ait tescil harici park alanı niteliğindeki bir taşınmazın düşük bedelle satılması suretiyle 21 milyon 522 bin 717 lira kamu zararı oluştuğuna ilişkin bilirkişi tespiti yapıldı. Tespitler doğrultusunda başsavcılık tarafından suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, örgüte üye olma, rüşvet alma verme, irtikap, nüfuz ticareti, görevi kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, imar kirliliğine neden olma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından soruşturma başlatıldı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından işlemler için emniyete götürüldü. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada vatandaşların temel gıda ürünlerine adil, güvenli ve makul şartlarda ulaşabilmesiyle tüketici haklarının korunmasının en hassas öncelikler arasında yer aldığını vurguladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma ilişkin detayları paylaşan Gürlek, beyaz et sektöründe serbest rekabet ortamını ihlal ederek fiyatları tüketici aleyhine yönlendirdiği değerlendirilen eylemlere karşı kararlı bir adım atıldığını belirtti. Bu kapsamda 8 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 32 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma işlemlerinin uygulandığını belirten Gürlek şunları kaydetti. Milletimizin temel gıda tedarik zincirinin kesintiye uğramaması ve ticari faaliyetlerin hukuka uygun, şeffaf ve denetlenebilir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla soruşturma

kapsamındaki 13 şirkete denetim kayyımı atanmıştır. Yürütülen soruşturma kapsamında serbest rekabet ortamını ihlal ederek fiyatları tüketici aleyhine yönlendirdiği değerlendirilen 32 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma işlemleri uygulanmıştır. Yasa dışı bahis sitelerine hizmet sağlandığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada suçta kullandıkları hesapların 2023-2025 arasındaki işlem hacminin 15 milyar liraya ulaştığı belirlenen 44 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada örgütlü suçlar soruşturma bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yasa dışı bahis suçunun önlenmesine yönelik çalışma yürütüldüğü ifade edildi. Açıklamada 9 farklı yasa dışı bahis sitesine hizmet veren yönetici, finans, canlı destek, teknik sorumlu ve ödeme sorumlusu olmak üzere 44 şüphelinin tespit edildiği bildirildi. MASAK raporuna göre şüphelilerin suçta kullandıkları hesapların 2023-2025 arasındaki işlem hacminin 15 milyar lira olduğu tespit edildiği açıklamada kaydedildi. Suçtan elde edilen mal varlığı kapsamında olduğu değerlendirilen 20 taşınır ve 9 taşınmaz olmak üzere toplam 29 mal varlığına el konulduğu belirtilen açıklamada 42 şüpheliye ait 362 bankayla 65 kripto para hesabına bloke işlemi uygulandığı aktarıldı. İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan 23 zanlıdan 9'u tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu'nca kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 23 şüphelinin sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı. Hakimlik şüpheli 9 kişinin tutuklanmasına karar verdi. Şüpheliler Ferhan Kaya, Kenan Doğulu, Beren Saat, Kerimcan Durmaz, Ayşe Hatun Önal, Ahmet Karcı, Ozan Doğulu, Yaşar İpek, Enis Arıkan, Selin Ciğerci, Oğuzhan Beker, Ahmet Karoğlu, Berdan Mardini ve Ali Efe Bezci hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı. Soruşturma kapsamında 23 şüpheli gözaltına alınmıştı. İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu imalatının önlenmesi, ticaretinin engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. 3 ilçede 21 Nisan'da düzenlenen ve 2 şüphelinin tutuklandığı operasyon sonrası çalışmalarını derinleştiren ekipler olayla ilgili 7 zanlıyı daha belirledi. Kimlik ve adresleri tespit edilen 7 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda 247.500 sentetik ecza hap, hap üretiminde kullanılan 2 makine, 200.000 dolumu hasır boş kapsülle ruhsatsız tabanca ele geçirilmiştir. Operasyonda yakalanan 2 şüpheli adli makamlarca tutuklanmıştı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşma belgesinin son halinin hazırlandığını belirterek, belgelerin son halinin hazırlanması sürecinden geçiyoruz. Bu süreç önümüzdeki birkaç gün içinde tamamlanacak ve bir imza töreni düzenlenecek dedi. Trump, İran'la anlaşmanın tamamlanmak üzere olduğunu vurgulayarak, detaylı mutabakat metni üzerindeki son çalışmaların sürdüğünü söyledi. ABD Başkanı, İran'la anlaşma belgelerinin son halinin hazırlanması sürecinden geçiyoruz. Bu süreç önümüzdeki birkaç gün içinde tamamlanacak ve bir imza töreni düzenlenecek. Belki de Avrupa'da şeklinde konuştu. Trump, söz konusu anlaşmanın imzalanması durumunda İran'ın hiçbir şekilde nükleer silah elde etmeyeceğini dile getirerek, nükleer silaha sahip olamayacaklar. Bu konuda anlaşmaya vardılar. Hiçbir biçimde nükleer silah da geliştirmeyecekler değerlendirmesini yaptı. Aralarında Türkiye'nin de olduğu birçok bölge ülkesinin lideriyle görüştüğünü ve bu görüşmelerin sürdüğünü belirten Trump, İran'la anlaşma sürecinde Ankara'nın rolüne ilişkin Türkiye ile de görüşeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu süreçte harikaydı değerlendirmesini yaptı. İran lideri Müçtefa Hamenei'nin anlaşmayı onaylayıp onaylamadığı konusundaki bilgisi sorulan Trump, anladığım kadarıyla cevap evet dedi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca 8. sınıf öğrencilerine yönelik liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav yarın düzenlenecek. Merkezi sınava 1.022.658 öğrenci başvuru yaptı. Sınav yurt içinde 81 il ve 920 ilçedeki 4.244 binada, yurt dışında ise 8 ülke ve 11 sınav merkezinde gerçekleştirilecek. Katılım zorunluluğunun bulunmadığı sınava girmeyen öğrenciler yerel yerleştirmeyle liselere yerleştirilecek.

0: Sınavda 8. sınıf öğretim programlarındaki kazanımlar esas alınacak ve öğrencilerin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme ve bilimsel süreç gibi becerilerinin ölçüleceği sorulara yer verilecek. İlk oturumdan oluşan sınavın ilk oturumu saat 9.30'da, ikinci oturumu ise saat 11.30'da başlayacak. Birinci oturumda Türkçe, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak bilgisiyle yabancı dilden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika süre verilecek. İkinci oturumda ise Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden 40 soru sorulacak ve 80 dakika süre tanınacak. Sınav sonuçları 10 Temmuz'da meb.gov.tr adresinden ilan edilecek. Sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek. Tercihlere esas kontenjan tabloları da aynı tarihte yayımlanacak. Derleyenler Semerkant Radyo'da haberleri dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.
1: Haber bültenini sunduk.

Semerkant Radyo, hayatın kalbine. El Minhacü Seni, Ömer Faruk Çelik. El Minhacü Seni.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdete min lisani yefkahu kavli. Amin. Bugünkü dersimizde ezzikru fil avkatil mahsuseti başlığından devam edeceğiz. Yani belirli bir vakitte zikretmek. Yani zikri belirli bir vakit ile kayıtlama konusundan devam edeceğiz. Yani hatmi hacegânın adaplarının delillerinden devam ediyoruz. Onlardan bir tanesi de neydi? O edeplerden bir tanesi hatmi hacegânın ikindiden sonra yapılmasıydı. Yani o zikri ikindiden sonraya has kılmak. Eğer hani imkan yoksa veya yatsıdan sonra da yapılabilir. Ya ikindiden sonra ya da yatsıdan sonra. İşte bu zikri belirli bir vakte has kılmak bu meşru bir şey midir? İşte ayet-i kerimelerden veya hadis-i şeriflerden zikri belirli bir vakitte yapmayla ilgili deliller var mıdır? Gavs Hazretleri onu bize nakletmiş olacak. Buyuruyor ki, İ'lem sen bil enne zikre ala kısmeyni. Ahaduhuma ezzikrul mutlaku. Birincisi mutlak zikirdir. İkincisi de ezzikrul mukayyedu, mukayyed zikirdir. Mutlak zikir ne demek? Belirli bir şeyle kayıtlanmamış. Mukayyed zikir ise belirli bir zaman ile olabilir. Zaten şimdi Gavs Hazretleri detayını söyleyecek. Belirli bir zaman olabilir, belirli bir halde olabilir. Onunla kayıtlanan zikre de ezzikrul mukayyed denilir. Zikri mutlak ne demek? Herhangi bir zaman, mekan, hal, durum, oturma veyahut da ayakta gibi durumlarla kayıtlanmayan zikre zikri mutlak denilir. Mukayyet zikir ise diyor, فَهُوَ مَا كَانَ مُقَيَّدًا بِوَقْتٍ bir vakit ile sınırlıyorsun, kayıtlıyorsun. اَوْ حَالٍ veya bir durum ile, اَوْ مَكَانٍ مُعَيَّنٍ veya belirli bir yerde onunla kayıtlıyorsun. Mesela ne gibi ki اَذْكَارٍ تُقَالُوا بَعْدَ اَدَاءِ الصَّلَوَاتِ. Mesela namaz kıldıktan sonra, namazlarımızı eda ettikten sonra yapılan zikirler gibi. Ve ba'del ezani, mesela ezandan sonra okunan dua gibi, yapılan zikir gibi. Ve ba'de salatil cumuati, cuma namazından sonraki zikirler gibi. Ve leyleteha, cuma gecesinde yapılan zikirler gibi. Bir de ve inde ru'yeti hilali ramadan, mesela ramazan hilali.

Yani gördüğü zaman yapılan zikirler gibi bu ve buna benzer daha bir sürü örneklendirebiliriz. Havz Hazretleri de örneklendirmiş zaten. Bunlara ne diyoruz? Zikri mukayyet diyoruz. Belirli bir şeyle kayıtlanmış olan zikir. Bir zamanla, bir mekanla, bir hal ile bunların örnekleri çoktur. Ayet ve hadislere de baktığın zaman zaten bunun meşru olduğuna delalet eden ayetler ve hadisler de vardır. Ayetlerden örnek verecek olursak mesela Allahu Teala Estaûzu billah Kaf suresinin 39. ayetinde ve sebbih bihamdi rabbike Rabbini hamd ile tesbih et kable tulu'işşemsi ve kable'l gurubi. Yani güneşin doğuşundan önce bir de batışından önce Rabbini hamd ile tesbih et. Şimdi buradaki tesbihi neyle kayıtladı? Allah Azze ve Celle sabah ve akşam vakitleri yani güneş doğmadan önce bir de batmadan önce ile yani bir vakit ile kayıtlamış oldu. Diğer ayetlere baktığın zaman yine buna benzer. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَش۪ي وَالْاِبْكَارِ Bu sefer sabah ve akşam Rabbini hamd ile tesbih et. Nisa suresi 103. ayette Estaûzu billah فَاِذَا قَدَيْتُمُ الصَّلَاةَ Namazı kıldıktan sonra, namazı eda ettikten sonra فَذْكُرُ اللّٰهَ Allah-u Teala'yı zikredin قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ Yani ayaktayken veyahut da oturarak veya yan taraf üzerine yatarak ne yapın? Allahu Teala'yı zikredin. Şimdi burada zikri ne ile kayıtladı? Bir hal ile, durum ile kayıtladı. Yani ayaktayken de zikredebilirsin, oturarak da kendine zikredebilirsin veyahut da işte yanları üzerine yatarak da zikredilebilir Allahu Teala. İşte bu ve buna benzer daha bir sürü ayet var. Demek ki zikir belirli bir durumla, belirli bir halle, zamanla, bir mekanla kayıtlanarak ne yapılabilir? Allahu Teala zikredilebilir. İşte buradaki hatmi haceganda ikindiden sonra veya yatsıdan sonra yapılması, o zikirlerin o vakitte yapılmasının bir sakıncası, bir zararı yok, bid'at değildir. Tam tersine meşruhtur. Ayetlerden de meşruiyeti anlaşılıyor. Hadis-i şeriflerden örnek verecek olursak Ebu Hureyre radıyallahu teala anhu rivayet ediyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki men kâle hîne yusbihu ve hîne yumsi. Şimdi sabahladığı ve akşamladığı vakit kim subhanallahi ve bihamdihi mi'ete marretin 100 defa derse لَمْ يَأْتِ أَحَدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ اِلَّا أَحَدٌ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ اَوْزَادَ عَلَيْهِ Diyor kim 100 defa bunu derse yani Subhanallahi ve bihamdihi derse kıyamet günü bundan daha faziletli bir şey getirmemiş olur kendisiyle beraber. Ancak onun gibi bu zikri söylerse ya da ondan daha fazla söylerse ancak o daha karlı, daha iyi bir şey getirmiş olur. Şimdi buradaki bizim istişhadımız Efendimizin bu zikri sabah ve akşama kayıtlaması. Bu rivayetten de anlaşılıyor ki demek ki zikirlerin zamanla kayıtlanıp günün belirli vakitlerine özel bir şekilde zikirler demek ki vardır. Hazreti Ömer bin Hattab Hazretlerinin rivayet etmiş olduğu bir rivayet var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki men name an hizbihi ev an şeyin minhu. Diyor kim adet edinmiş olduğu bir virdini, bir zikrini, bir tesbihini yapmadan önce uyursa veyahut da bir kısmını yapmadan önce uyursa فَقَرَأَهُ ف۪ي مَا بَيْنَ صَلَاتِ الْفَجْرِ وَسَلَاتِ الظُّهْرِ Sabah namazı ile öğle namazı arasında onu yerine getirirse, o virt olarak edindiği, adet olarak edindiği o virdini, zikir artık neyse, كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ الْلَيْلِ Sanki geceden okumuş gibi ona o sevap yazılır. Şimdi bu rivayetten bizim anladığımız ne? Demek ki kişi geceden kendine bir zikri, bir tesbihi virt edinebilir. Yani bu Kur'an olabilir, bu salavat olabilir, bu zikir olabilir, başka bir şey olabilir. Bak ne yaptı? Gece ile kayıtladı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bu ve buna benzer rivayetler vardır. Bu rivayetlerden ve az önce okuduğumuz ayet-i kerimelerden de anlaşılan اَذْذِكْرُ فِي الْاوْقَاتِ الْمَخْسُوسَ Belirli vakitlerde, has vakitlerde zikretmek demek ki neymiş? Meşru bir şeymiş. Bir diğer konu ise اَذْذِكْرُ بِالْيَدِ وَالْحَسَى وَالْسُبْحَةِ وَغَيْرِهَا El ile yani elin parmakları ile parmağın boğumları ile
veyahut da taş ile veya

da tesbih ile zikretmek. Hatırlıyorsanız zikir konusunda orada Gavs Hazretleri tesbih ile zikirin delilini anlatırken demişti ki bunun detayını biz hatme konusunda işleyeceğiz. İşte orası geldi. Yani orada tesbih, yani tesbih ile zikir vardı. Hatmede ise taş ile zikirler sayılıyor. Bu bir farkı yoktur. Tesbihle veyahut da taşla veyahut da parmak boğumlarıyla zikir edilir mi, tesbih edilir mi? Onunla ilgili Gavs Hazretleri buyuruyor ki addül ezkari, zikirleri saymak, bil enamili, parmak boğumlarıyla, ve neva, mesela hurma çekirdeğiyle, vel hasa, taş ile, ufak mesela çakıl taşı gibi küçük taşlar ile, ve subhati, tesbih ile, ve emsali zalike, veya bunlara benzer zikirleri sayabileceğin herhangi bir şey, bir madde, bunu bu şekilde saymak zikri, emrun meşru'un, yine meşru bir şeydir, meşru bir iştir. Kema nasıl ki ennel ahadise, nasıl ki hadisler, vel athare, ashab-ı kiramın sözleri, ve akvalul ulema'i tedullu ala zalike, nasıl ki buna delalet ediyor. Şimdi Molla Ali'l Kari Hazretleri buyuruyor ki ve kad kâne li Ebi Hureyre radıyallahu anhu, Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu teala anhu'nun khaytun, bir ipi varmış, ip, fihi ukadun kesiretun, birçok düğüm atmış o ipe, birçok düğüm atmış o ipe, yusebbihu biha, ve o iple o şekilde tesbih edermiş. Yani o tesbih yapmış olduğu tesbihleri o şekilde sayarmış. Bir ip düşünün, şimdi bizim günümüzdeki tesbih nedir? Tesbih taneleri vardır. O da tesbihin tanelerine ipe düğüm atarak kendine bir tesbih oluşturmuş. O düğümleri sayarak tesbih edermiş Ebu Hureyre radıyallahu teala anhu. Molla Ali'l Kari Hazretleri bunu söyledikten sonra diyor ki ve za'mu enneha bid'atun, tesbihin bid'at olduğunu zannetmek, bunu bu şekilde iddia etmek gayru sahihin, diyor sahih değildir bu, doğru değildir. Neden? Li vücudi asliha fi sünneti, diyor sünnette çünkü bunun aslı vardır. Şimdi Hazreti Safiye annemiz radıyallahu teala anha anlatıyor, buyuruyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün ben evdeyken eve geldi. Ve beyne yedeyye erba'atu alafi nuvatin. Ve diyor önümde de 4000 hurma çekirdeği vardı. Usebbihu biha, o hurma çekirdekleriyle tesbih ediyordum. Yani ne kadar tesbih ettiğimi sayıyordum o hurma çekirdekleriyle. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu gördükten sonra şöyle söyledi bana. Lekad sebbahti bihazihi, sen bunlarla mı tesbih ediyorsun? Ela uallimuki bi ekseren mimma sebbahti, bu tesbih ettiğinden daha fazla sevap kazanacağın bir tesbih öğreteyim mi sana, diye Hazreti Safiye annemize söylüyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Fekultu bela allimni, evet öğret bana ya Resulallah dedim. Fekale, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki kuli subhanallahi adede halkihi, subhanallahi adede halkihi tesbihini söyle, senin yapmış olduğun bu tesbihten sevabı daha fazladır. Subhanallahi adede halkihi ne demek? Allahu Teala'nın mahlukatının adedince ben Allahu Teala'yı tesbih ediyorum demek oluyor. Sen bu şekilde Allahu Teala'yı tesbih et. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Safiye validemizi bu şekilde tesbih ederken görmüş ve ses çıkartmamıştır. Yani eğer meşru bir durum olmasaydı taş ile tesbih edilmesinin veyahut da zikir edilmesinin bir sakıncası olsaydı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne yapardı? Hazreti Safiye'yi engellerdi. O şekilde yapma derdi. İşte Molla Ali'l Kari Hazretleri de buyuruyor ki bu hadisi zikrettikten sonra hazel hadisu, diyor bu hadis aslun sahihun li tecvizi subhati bi takririhi sallallahu aleyhi ve sellem, tesbihin, tesbih kullanmanın caiz olduğu da ilgili, özellikle zikir ve tesbihlerde tesbihi kullanmanın sahih olduğunu, doğru olduğunu ve sünnet-i seniyede de aslı olduğunu bu hadis bize gösteriyor. Neden? Şimdi sen rivayete baktığın zaman rivayette günümüzdeki tesbih şekliyle değil. Ancak diyor ki fe innehu fi ma'naha, diyor ama günümüzdeki tesbih rivayetteki o işte hurma çekirdeği gibidir. Veyahut da Ebu Hureyre radıyallahu teala

Teala anhu'nun kendisine bir ip edinip o ipe düğüm atarak tesbih etmesi gibidir. O anlamdadır, o manadadır diyor. İz diyor la farka beynel manzumeti vel mensureti. Diyor ha diyor taşı diyor tek tek elinde saymışsın. Hurma çekirdeği olabilir bu, normal taş olabilir. Ha da onları bir ipe dizmişsin, o şekilde tesbih etmişsin. Bu ikisinin arasında bir fark yok. Çünkü amaç ne? Saymak.

olur. Ve la yu'teddu bi kavli men addaha bid'aten, tesbih kullanmanın zikir ederken veyahut da normal tesbih ederken tesbih kullanmanın bid'at olduğunu, onu bid'at sayan kimsenin sözüne de diyor itimat edilmez. Bunu kim diyor? Molla Ali'l-Kari Hazretleri rahmetullahi aleyhi. Şimdi bununla ilgili baktığın zaman dört mezhep fıkıh alimlerinin kitaplarını da araştırdığın zaman Gavs Hazretleri onlardan da nakiller getirmiş. Mesela İbn Hacer el-Heytemi gibi, İmam el-Eknevi gibi, İmam Alaeddin Haskefi Hazretlerinin gibi, İmam İbn-i Nüceym gibi, işte bunların arasında Maliki, Hanbeli, Şafii, bir de Hanifi alimleri de var. Dört mezhep imamlarının sözlerine, fıkıh alimlerinin sözlerine de baktığın zaman tesbih kullanımında hiçbir problem görmemişler. Meşru olduğunu söylemişler ve zikir veyahut da herhangi bir tesbih çekerken onu sayma maksadı ile, sayısını belirtme maksadı ile tesbih kullanmanın veyahut da taş ile tesbih etmenin, hurma çekirdeği ile ona benzer şeylerle tesbih etmenin bir sakıncasının olmadığını da kendi fıkıh kitaplarında beyan etmişler. Gavs Hazretleri de onların nakitlerini getirmiş. Şimdi bir diğer konu ise İstidbarul imami lil kıbleti, hatme esnasında hatme halkası kurulurken imam sırtını kıbleye verir. Yönü, yüzü kime bakıyor? Cemaate bakıyor. Sağından ve solundan cemaat ilk önce bir halka kurar. Halka tamamlandıktan sonra yer kalmadı mı ondan sonra kıbleye, yani imama yönelir bir şekilde, ondan sonra namaz safı gibi halkanın ortası doldurularak o şekilde hatme düzeni alınır. Şimdi burada imam halkanın başında ve sırtı kıblede, yüzü yönü ise cemaate bakıyor. Şimdi bu durum meşru bir durum mudur? Yani normalde hep kıbleye yönelilmesi hep tavsiye edilmiş. İmamın sırtını kıbleye vermesi, yüzünü de cemaate vermesi ve sağında ve solunda halka kurarak hatme halkasını oluşturması uygun mudur? Bu iş meşru bir iş midir? Ya da bid'at mıdır? Nedir? Bununla ilgili işte Gavs Hazretleri buyuruyor ki يَجُوزُ الْجُلُوسُ مُسْتَدْبِرًا لِلْقِبْلَةِ بَلْ هُوَ فِعْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ بَعْدَ الْاِنْصِرَافِ مِنَ الصَّلَاتِ. Diyor ki sırtını kıbleye vermek, özellikle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam namaz kıldıktan sonra, yani cemaate imamlık yapıp namazını bitirdikten sonra tesbihat yaparken ne yapmıştır? Yönünü cemaate, yani yüzünü cemaate yöneltmiş ve sırtını da nereye vermiştir? Kıbleye vermiştir. Bundan da anlaşılıyor ki sırtın kıbleye verilmesi, yani özellikle eğer bir topluluğa imamlık yapacaksa kişi, sırtını kıbleye verip o cemaate yönelmesi nedir? Caizdir diyor. Nasıl ki rivayet edilmişti Hazreti Semure bin Cundub Hazretlerinden buyurmuş ki kânen nebiyyü izâ sallâ salâten, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir namaz kıldıktan sonra, namazını bitirdikten sonra akbele aleyna bi vecihihi, yüzüyle bize dönerdi, bize yönelirdi. Bu durum ne demek oluyor? Yüzüyle yöneldiği zaman sırtı da kıbleye gelmiş oluyor. Ve anhu, yine Hazreti Semure radıyallahu teala anhu anlatıyor. Diyor ki kânen nebiyyü izâ sallâ es-subhe, sabah namazını kıldığı vakit akbele aleyhim bi vecihi, kendi ashabına yüzüyle dönerdi. Fekale hel ra'a ahadun minkumul barihata ru'ya, sizden biri dün bir rüya gördü mü diye sual ederdi. Şimdi İmam-ı Nevevi Hazretleri bu rivayeti şerh ederken şöyle söylüyor. Ve fihi, diyor, bu rivayette, bu hadiste delilun, bir delil vardır. لِسْتِحْبَابِ اِقْبَالِ الْاِمَامِ الْمُصَلِّ بَعْدَ سَلَامِهِ عَلَى اَصْحَابِهِ. İmamın namaz kıldırdıktan sonra, selam verdikten sonra cemaate dönmesindeki istihbablığa, mustahap oluşuna bir delil vardır bunda diyor. وَفِيهِ, aynı şekilde bu hadisten diyor şunu da anlayabiliriz, şuna da delil olabilir diyor. وَفِيهِ اَنَّ اِسْتِدْبَارَ الْقِبْلَةِ فِي جُلُوسِهِ لِلْعِلْمِ, mesela bir ilim için kişi oturur ise sırtını kıbleye verip yönünü, artık ilim anlattığı kişiler kimse, önündeki cemaat kimse, ev gayrihi, veyahut da ilmin dışında bir sohbet olabilir veyahut da başka bir şey olabilir. Bunun için işte diyor kişinin sırtını kıbleye verip yüzünü cemaate dönmesi mubahun diyor, mubah bir iştir. Yani mekruh demiyor

veyahut da bid'at demiyor veyahut da haram demiyor. Mubah bir şeydir diyor. Peki bunun mubahiyetini, bu helalliği nereden istinbat etmiş oluyor, çıkartıyor İmam-ı Nevevi? Bu hadis-i şeriften, bu hadis-i şerifi ona delil olarak getiriyor. Hatta Hazreti Ali keramallahu vecehu, o da aynı Efendimiz aleyhissalatü vesselam gibi اِذَا صَلَّ اِسْتَقْبَلَ الْقَوْمَ بِوَجْهِ, namaz kıldırdığı zaman cemaate yönelirdi. İbrahim Neha'i Hazretleri de اِذَا سَلَّمَ اِنْحَرَفَ وَاسْتَقْبَلَ الْقَوْمَ, yani Efendimiz aleyhissalatü vesselam, ashab-ı kiram, nakillere, rivayetlere baktığın zaman Allah dostları hep bu şekilde namazlardan sonra cemaate yönelmişler, yüzünü cemaate dönmüşlerdir. Ve bu nakillerden anlaşılan da hatme yaptırırken imamın cemaate yönelmesi, yüzüyle cemaate yönelip sırtını kıbleye vermesinin caiz olduğunu, mubah olduğu anlaşılıyor. Bir diğer konu ise hatmede غَلْقُ الْأَبْوَابِ وَعَدَمُ دُخُولِ الْأَجَانِبِ عِنْدَ الْخَتْمِ, yani kapının kapatılması ve yabancıların hatmeye girmesinin engellenmesi. Hatmede, hatme yapılırken bu adaplardandır, edeplerdendir hatmenin. Hatme başladı, kapı ne yapılıyor? Kapatılıyor. Yabancıdan kasıt nedir? Tarikata müntesip olmayan. Yani Nakşibendi tarikatını bilmeyen, o zikrin edep adaplarını bilmeyen, onun şeyhten onun telkinini almamış, talimini almamış, yapmasını bilmiyor. Dolayısıyla böyle kişilerin hatmeye girmesi edeben uygun değildir. Bu yolun büyükleri izin vermemişler ve bunu edep olarak koymuşlardır. Ve dolayısıyla kapı da kapatılıyor. Peki zikir yapılma esnasında, bu toplu zikir de olabilir, başkasının içeri girmesini engellemek ve kapıyı kilitlemek, bu meşru bir şey midir? Fıkıhta bunun yeri var mıdır? Şer'i şerifte bunun yeri var mıdır? İşte bununla ilgili Gavs Hazretleri buyuruyor ki غَلْقُ الْأَبْوَابِ عِنْدَ خَتْمِ السَّادَاتِ الْكِرَامِ, Sadat-ı Kiram'ın hatmesi anında kapıları kapatmak, yabancıların girmesini engellemek ne içindir diyor? Niye böyle bir uygulama yapıyorlar? لِأَلَّا يُشْغِيلَهُمُ النَّاظِرُونَ diyor, eğer kapı açık olduğu zaman ne yapar? Onlara bakacak olanlar onları meşgul edecekler. Neyden meşgul edecekler? Anil huduri vel hudu'i vel huşu'i, hem huşudan, hem huzurdan, hem kalbi huzur, hem odaklanma, bu ve buna benzer şeylerden. Eğer kapı açıksa, herkes olduğu gibi serbestse girişi o zikir halkasına, herkese müsaade ettikleri zaman ne olmuş olacaklar? Hakkıyla o zikirleri eda edememiş olacaklar. Huşu da kalmaz, huzur da kalmaz, kalbi rahatlıkla kalmaz. Doğru mu? Ondan dolayı bu yolun büyükleri, sebeplerinden bir tanesi işte bu. O onları meşgul etmesinler diye kapıyı kapatıyorlar. Bir de diğeri ise ve def'il havatiri, ve buna bağlı olarak kötü düşünceler hasıl olmasın diye o zikir halkasında bulunan kişilere. İşte bundan dolayı bu da diyor ki sebep budur ve bu da emrun meşru'un, meşru bir iştir. Lima ruya an Salim an ebihi radıyallahu teala anhuma, Hazreti Salim, o da babasından rivayet etmiş. Efendimiz aleyhissalatü vesselam dehala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem el beyte, eve girmiş Hazreti Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselam, huve ve Usame bin Zeyd, bir de ve Bilal, bir de ve Osman bin Talha, dört kişi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Hazreti Usame bin Zeyd, Hazreti Bilal, Hazreti Osman bin Talha, dördü eve giriyor. Fe aglaku aleyhim, kapıyı kapatıyorlar. Eve giriyorlar odaya, kapıyı kapatıyorlar. Fe lemma fetahu, kapıyı açtıkları zaman, kuntu evvele men velece, diyor, içeri giren ilk kişiydim ben. Dört kişi içeri giriyor, kapıyı kapatıyorlar ve kapıyı açtıklarında diyor içeri ilk giren bendim. Felakitu Bilalen, Hazreti Bilal'le diyor karşılaştım. Feseeltuhu ve sordum. Hel salla fihi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, içeride Efendimiz namaz mı kıldı? Evet dedi. Beynel amudeynil yemaniyeyn, İki yemani direği arasında namaz kıldı dedi. Şimdi İmam-ı Nevevi Hazretleri bu hadisle ilgili innema diyor ki şüphesiz eglakaha aleyhi sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi içeri girdi, kapıyı kapattı. Kapıyı kapatması liyekune eskene li kalbihi, diyor, kalbi daha huzurlu, daha sekinetli olsun diye diyor kapıyı kapattı. Ve ecme'a li huşu'ihi, huşusu daha böyle derli toplu olsun diye. Bir de ve li ellâ

nasu. Bir de insanlar namaz kıldığı esnada gelip toplanmasınlar. Ve yedhulu ve yezdahimu. Çünkü izdiham olacak, toplanacaklar ve dolayısıyla feyenaluhum dararun, hem o insanlara bir zarar gelebilir izdihamdan dolayı ve hem de yetehevveşu aleyhil halu bi sebebi lagatihim, bir de insanlar da eğer izdiham yaparsa, gelirse, girerlerse gürültü olur ve o gürültü sebebiyle de kargaşa çıkar. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o huşusu gitmiş olur. İşte kalbi tam huzurlu olsun diye, huşusu daha toplu olsun diye ne yapmış? İçeri girmiş, kapıyı kapatmış, namazı kılmış. Güzel bir şekilde tek başına kılması gereken bir namaz demek ki. Ve ondan sonra kapıyı açmıştır. İşte biz de bundan, bu rivayetten de anlıyoruz ki demek ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Sadat-ı Kiram'ın hatme halkasını kurduktan sonra, atmaya başladıktan sonra yabancıların girmesine izin vermemeleri ve kapıyı kapatmaların sebeplerinden bir tanesi, dedi ya hani insanlar bakacaklar, onları meşgul etmesinler, dolayısıyla onların huşusu veyahut da kalbi o sekinetleri, o huzurları kalmaz diye veyahut da kötü düşünceleri def için yapıyorlar dedik. İşte bu ve buna benzer durumlarda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da zaten ne yapmıştır? Onun da uygulaması vardır ki nasıl ki bu rivayetten de onu anlıyoruz. Tabii bir diğer rivayet de meşhur, zikir bahsinde okumuştuk. Zikir bahsinde bir rivayet vardı. Ya'la bin Şeddat Hazretleri den rivayet edilmişti. Ebu Şeddat bin Evs Hazretleri söylüyor. Ubade bin Samit de radıyallahu teala anhu, o da orada tasdik ediyor Hazreti Ebu Şeddat bin Evs'i. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanındaydık. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sordu onlara, aranızda yabancı biri var mı? Hel fikum garib. Aranızda yabancı biri var mı? Tabi bundan rivayette ehli kitap, aranızda yabancı olarak bir ehli kitap var mı diye sordu. Biz de dedik ki yok ya Resulallah. Onun üzerine kapıyı kapatmayı emretti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kapıyı kapattırıyor ve diyor ki ellerinizi kaldırın ve la ilahe illallah deyin. Orada tabi hadis biraz daha devam ediyor. Diyor biz de bir saat boyunca ellerimiz yukarıda kalkık bir vaziyette la ilahe illallah zikri yaptık. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam cemaat şeklinde bu zikri yapıyor ve bu zikre başlamadan önce aranızda yabancı biri var mı diye soruyor. Yok deyince kapıyı ne yapıyor? Kapattırıyor. Ve bu rivayet de aslında bize apaçık bir rivayettir. Bunun detayına, yani şerhlerine, açıklamalarına baktığın zaman bunun üzerine mesela Şeyh Ahmed el-Hıznevi Hazretleri'nin beyanatı var. Ondan sonra mesela Gavs Hazretleri'nin birkaç tane beyanı var. Ve özetle diyorlar ki burada her ne kadar rivayette ehli kitap olsa dahi yani burada hani Müslüman olmayan birini soruyor olsa dahi burada aynı şekilde zikir yapanların o zikrin usulünü, edebini, ondan sonra nasıl yapılması gerektiğini bilmeyen kişileri de kapsadığını söylüyorlar. Galkul ebvabi ve ademu duhulil ecanibi indel hatmi konusuyla, yani hatme yapıldığı esnada yabancıların girmesini engelleme ve kapının da kapatılması konusuyla bugünkü dersimizi bitirmiş olalım. Bir sonraki dersimizde hatmenin içerisinde zaten salavat-ı şerife konusu var. Salavat-ı şerife ile ilgili Es-salatu alen nebiyyi konusundan, başlığından inşallah devam edeceğiz. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.

0: El-Minhac-ü Seni Ömer Faruk Çelik El-Minhac-ü Seni Semerkant Radyo Hayatın Kalbine
1: Reklamlar
2: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AG

0: kulübeler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rolko 0212 485 69 64. Cavedo kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Cavedo, kahveden gelen mutluluk.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Radyo belgeseli. Olaylar, insanlar ve mekanlar. Radyo belgeseli.
1: Adı Ahmet. Künyeleri Ebul Berekat. Nesepleri Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın 27. göbekten torunudurlar. Bu sebeple kendilerine Ahmet el Faruki denir. Hicri 971, miladi 1563'te Serhent'te dünyaya geldiler. Tarikatleri Müceddidiye, Kadiri, Sühreverdi, Çeşdi, Nizamiye, Sabiriye olup yürüdükleri en büyük kol Nakşibendiye'dir. Bin yılın yenileyicisi anlamında Müceddidi Elfi Sani diye anılır. İrşat yolu olarak mektubu gördü ve önemli şahsiyetlere, uzaktaki müritlerine sürekli mektuplar gönderdi. Eserleri Mektubu Rabbani adıyla basıldı ve bugün dahi çokça okunan ve faydalanılan en önemli eserlerdendir.
2: Kendilerine İmam-ı Rabbani ismini Mürşidi Baki Billah verdi. İmam-ı Rabbani onun meclisinde özel yetiştirildi. Çok kısa zamanda maddi ve manevi ilimde o kadar mesafe kat etti ki mürşitleri Baki Billah bile ona saygı gösterir hale geldi. Bir gün Muhammed Baki Billah Delhi'den kalkıp Serhend'e gelir ve eski müridi İmam-ı Rabbani'nin kapısından içeri girer.

0: İmam-ı Rabbani'yi başı önünde murakabede bulur.
1: "Rahatsız etmeyeyim, ben dışarıda beklerim," deyip dışarı çıkar. Biraz sonra İmam-ı Rabbani başını kaldırıp içeridekilere, "Bakın bakalım dışarıda kimse var mı?" diye talebelerine sorar. "Fakir Muhammed Baki Billah buradalar," diye cevap alınca, İmam-ı Rabbani hemen yerinden fırlar, birçok özür ve iltifatlarla mürşidine baş köşeye oturtur.
0: Müceddit payesini bizzat Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kendilerine tecelliyat ile veriyorlar. Bu olay Ravzatul Kayyumiye adlı eserde tafsilatıyla anlatılır. Başlarda İmam-ı Rabbani'yi inkar eden zatlardan birine bir gece rüyasında bir ayet okutulur ve bu ayet kendisinde öyle bir basirete sebep olur ki Müceddidi Elfisani lakabını bizzat kendisi imama takar ve artık onun delisidir. Müceddidlik nedir? Hele bin yılın müceddidliği. Bu soruları imamın mektubattaki açıklamalarından okuyalım. 317. mektup.
1: Bilesin ki her yüzyılın başında bir müceddit gelip gider. Ne var ki her 100 senede bir gelen müceddidle 1000 yılın başında gelen müceddit aynı değildir. Bunların arasındaki fark 1000 ile 100 arasındaki fark gibidir. Hatta daha da fazla. Müceddit o zattır ki o müddet içinde ümmete her ne gibi feyiz varidatı gelirse onun vasıtasıyla gelir. İsterse o zamanın kutupları, ebdali, eftadı, nücebası bulunsun.
0: Buyurdular.
1: Bilmiş olasın ki seyrüsülükten gaye nefsi emmarenin teskiyesi ve temizlenmesidir. Böyle olmalı ki nefsi arzulardan doğan batıl ilahlara tapmaktan kurtuluş olsun. Hakiki manada yönelilen kıblede yüce mukaddes, hakiki vahid Allah'tan gayrı kalmaya.
0: Daima alimlere ve talebelerine saygı duyulmasını tavsiye eder ve şöyle buyururlardı.
1: İlim taliplerini, yani ilmi öğrenmek isteyenleri öncelikle ele almak, dinin yükselmesi demektir. Zira onlar inanç sistemini ayakta durduran sütunlar hükmündedir. İnsanlar kıyamet günü dinin emirlerinden sorumlu olacaklar, tasavvuftan değil. Cennete girmek, cehennemden uzaklaşmanın başlıca sebebi, dinin emirlerini yerine getirmeye dayanır.

0: Dinin emirlerine o kadar bağlıydı ki etrafındakileri devamlı ona yöneltir ve Peygamber Efendimiz'e uymayı emrederdi. Bununla beraber etrafındakileri kendilerini bırakıp İmam-ı Rabbani'ye yönelenlerin nakıs mürşitleri durumdan rahatsız olup imam hakkında kin, nefret ve iftira fırtınası koparmaya başlarlar. İftiraların neticesinde devrin padişahı İmam-ı Rabbani'yi çağırtır ve ona
1: "Bana secde edeceksin."
0: der.
1: "Ben Allah'tan başka kimseye secde etmem."
0: Padişah ikinci defa tekrarlar ve
1: "Seni secde etmekten muaf tuttuk. Başını eğeceksin. Ben verdiğim sözden dönmekten utanırım. Zira herkese bana secde ettireceğimi söyledim ve sözümden dönmem."
0: deyince İmam-ı Rabbani bu söze de şöyle cevap verir:
1: "Canı kurtarmak için gerekirse secde edilir. Fetva vardır. Fakat doğru olan şu ki Allah'tan başkasına secde edilmemesidir."
0: İmam bu sözleri üzerine hapse atılır. Mahkumiyeti esnasında zindanda bulunan gayrimüslimlerin hepsi Müslüman olur. Nihayet sultan pişman olur. İmamı dışarı çıkarır ve ondan af diler. İmam,
1: "Zindan ve zulüm bizim velayette yükselmemize yaradı."
0: der. Der ki,
1: "İslam fakir kimselerle ortaya çıkıp gelişmiştir. Yine fakirlerle devam edip gidecektir. Bizim konuşma tarzımız sezilmeyen şöhret gibidir. Çünkü şöhret açığa çıkarsa zararlı olur. Ehli kerem

0: başkasının ihtiyacını kendi ihtiyacına tercih eden kimsedir. En iyi ve en mükemmel nasihat, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme itaat ediniz sözüdür. Ehlullah'tan keramet aramayı bırakınız. Esasen onların varlığı bir keramettir. Hiçbir cahil veli olmamıştır, olamayacaktır da.
1: Eserleri: Mektubat-ı Şerif, Mebde-i Ma'ad, Ma'arif-i Ledünniye, Mükeşafat-ı Gaybiye, Şerh-i Rubaiyat-i Hoca Abdülbaki, Risale-i Tehliliye, Risalet-ün fi İsbat en-Nübüvve, Risale-i Silsile-i Hadis, Risale-i Redd-i Revafız, Hacegân-ı Nakşibend ve Risale-i Adâb-ül Müridin. Özellikle üzerinde durduğu konular.
0: Hak Teâlâ bizi de insanlığın efendisi hürmetine, sizi de taassuptan, eğri yoldan korusun. Sıkıntıdan, üzüntüden kurtarsın. Elbette ki o, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her çeşit kusurdan uzaktı. İnsanı bârigâh-ı uluhiyete yaklaştıracak olan farzın eda edilmesidir. Farzlar önce gelir, nafile sonra. Farz varken nafileye itibar edilmez.
1: Gençlikte tövbe.
0: Allah-u Teala'nın kendi kuluna gençken tövbe etmek nimetini vermesini büyük saadettir. Denebilir ki bu nimet bütün nimetler içinde bir derya, diğer nimetlerse bir damla mesabesindedir. Çünkü bu nimetle Hak Teala'nın rızası elde edilmiş olur ki bu bütün dünyevi ve uhrevi nimetlerin başında gelir.
1: Müridin şeyhine bağlılıkta gassal, yani ölü yıkayıcı önündeki ölü gibi olması gerektiğini öğütlerdi. Minnet ve ızdırabı aşkın levazımı sayardı. Yoksulluk, sıkıntı ve dert çaresiz katlanılacak hususlardandı. Çünkü dost, sevdiğini kendisinden başka her şeyden kesilmiş ve sıyrılmış bir halde görmek ister. Bu makamda huzur huzursuzlukta, karar kararsızlıkta, rahat rahatsızlıkta olurdu. Bu makamda nefsin talebine çare aramadan kendini minnet ve ıstıraba bırakmak devanın ta kendisidir. Devlet ondan ne gelirse razı olmaktır. Dervişlikte kemalin şartı olarak fenaya ermeyi şart koşardı. Ona göre fena, ölmeden evvel ölmek sırrına ermekti. Değilse insan kalbi dünya mabutları ve nefs putlarına tapmaktan kurtulamazdı.
0: İrşad, tebliğ ve mücadelelerle geçen ömrünü 63 yaşında noktaladı ve Serhent'te 1625 yılında vefat etti. Serhint kabristanında metfundur. Allah şefaatlerine nail eylesin.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.

0: etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97.
1: Reklamları dinlediniz.

Canlı Dilden. Batuhan Şengül. Canlı Dilden. Efendim, bizden bir iz taşıyan hikayelerde bugün sizler için seçmiş olduğumuz hikayemiz Neye İhtiyacım Olduğunu Sen Bilirsin. Hikayemiz ise şöyle. Şükran duymak bir yaklaşım tarzıdır ve bizim müteşekkir olacak o denli çok şeyimiz var ki. Çok fakir giyimli bir kadın yüzünde bir hüzünle bir manava girer. Dükkan sahibine mahcup bir şekilde yaklaşır. Kocasının çok hasta olduğunu, çalışamaz duruma düştüğünü ve 7 çocuğuyla birlikte aç kaldıklarını ve yiyeceğe ihtiyacı olduğunu söyler. Manav ona ters bir şekilde bakarak derhal dükkanını terk etmesini ister. Kadın ailesinin ihtiyaçlarını düşünerek "Lütfen efendim" der. "Paramız olur olmaz getirip borcumu ödeyeceğim." Manav kendisine bir kredi açamayacağını, çünkü onun eski bir müşterisi olmadığını, kendisinde bir hesabının bulunmadığını söyler. O esnada dükkanın dışında bekleyen bir müşteri, ikisinin arasında devam eden bu konuşmayı dinlemektedir. İçeri girerek manava yaklaşır ve "Ben o kadının almak istediklerine kefilim" der. Ailesinin ihtiyacı olan şeyleri ona ver. Bunun üzerine manav çok isteksiz bir şekilde kadına döner ve "Bir alışveriş listen var mıydı?" diye sorar. Kadın "Evet efendim, var" der. "Şimdi onu terazinin şu kefesine koy. Onun ağırlığınca diğer kefeye istediklerinden koyacağım." Kadın bir an duraksar. Sonra başını önüne eğer ve çantasını açarak üzerine bir şeyler karalanmış bir kağıt parçasını çıkarır. Ve manavın kendisine gösterdiği kefeye özenle bırakırken başı hala öne eğiktir. Manavın ve diğer müşterinin gözleri terazinin kefesine dikilirken hayretle büyümüştür. Manav müşteriye dönerek kısık bir sesle "İnanamıyorum" der. İnanılacak gibi değildi. Müşteri manava gülerken manav çoktan diğer kefeye eline geçeni doldurmaya başlamıştır ama nafile. Diğer kefeyi yerinden bile kıpırdatamamıştır. Terazinin kefesi artık üzerindekileri alamayacak kadar doldurduğunda çaresiz hepsini bir torbaya doldurarak kadına verir. Şaşkınlık üzerinde bir şeyler çizdirilmiş kağıdı eline alır ve okur. Bir de bakar ki orada bir alışveriş listesi yoktur. Sadece bir dua yazılıdır. "Allah'ım,

neye ihtiyacım olduğunu sen bilirsin. Kendimi senin ellerine teslim ediyorum. Manav taş gibi bir sessizliğe bürünmüştür. Kadın kendisine teşekkür ederek dükkandan ayrılır. Müşteri Manav'ın eline parayı tutuştururken her kuruşuna değdi der. Daha sonra Manav terazisinin kefelerinin kırılmış olduğunu düşünür. Bu nedenle duanın ne kadar ağır çektiğini sadece Allah bilir. Dua bizim için hiçbir maliyeti olmayan bedava bir hediyedir.

Efendim Canı Dilden programı devam ediyor. Neye ihtiyacım olduğunu sen bilirsin hikayesini sizlerle paylaştık. Kağıtta yazılan dua, Allah'ım neye ihtiyacım olduğunu sen bilirsin. Kendimi senin ellerine teslim ediyorum. Dur inşallah biz de bu teslimiyetle hayatımızı idame ettirenlerden oluruz duasıyla Canı Dilden programındaki nasihatlerimize geçelim. Efendim nasihatlerde alimlerimizin yazmış olduğu kitaplardan sizler için seçtiğimiz konumuz şefkat ve merhamet. Nasihatlerimiz ise şöyle. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan ulaştığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle anlatmıştır. Bir adam yolda yürümekteyken çok susadı. Sonra bir kuyuya rastladı ve içine inip susuzluğunu giderdi. Kuyudan çıkınca kuyunun başında susuzluktan soluyan ve nemli toprağı yalayan bir köpek gördü. Adam kendi kendine bu köpek de benim gibi çok susamış diyerek tekrar kuyuya indi. Ayakkabısını suyla doldurdu. Sonra ayakkabısının ağzıyla tutarak dışarı çıktı ve köpeğe su verdi. Allah da onun bu davranışından hoşnut oldu ve adamın günahlarını affetti. Sahabilerden bazıları, ''Ya Resulallah, bizler hayvanlara yaptığımız iyiliklerden ötürü de ecir alacak mıyız?'' diye sordular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ''Evet, her ciğer sahibine yani canlıya yapılan iyilik için bir ecir vardır.'' buyurdu. Ebu Leys Semerkandî rahmetullahi aleyh diyor ki, Nadır bin Eş'aş rahmetullahi aleyhin Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyhden rivayet ettiğine göre bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cennete ancak merhametli olanlar girebilir buyurdu. Bunun üzerine sahabiler ya Resulallah hepimiz merhametliyiz dedi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sizin merhametiniz sadece kendi nefsi için değil bütün insanlara karşı olmalıdır. Gerçekte insanların tümüne merhamet eden sadece Allah'tır dedi. Fakih Ebu Leys Semerkandî rahmetullahi aleyh der ki, senetleriyle bize kadar ulaştığına göre Ebu Ubeyde rahmetullahi aleyh Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'tan şöyle rivayet etmiştir. Bir kardeşinizin başına işlediği bir kötülükten dolayı musibet geldiğini gördüğünüzde ona lanet okumayın. Ve lanet okumak suretiyle şeytana yardımcı olmayın. Fakat şöyle deyin. Allah'ım ona merhamet et. Allah'ım onun tövbesini kabul eyle. Şabi rahmetullahi aleyh anlatıyor. Numan bin Beşir radıyallahu anh minbere çıktı. Allah'a hamdü sena etti ve dedi ki, ben Resulullah'ın şöyle dediğini işittim. Müminler birbirlerine karşı nasihatçi olmalıdır. Onlar birbirlerine acımakta bir vücuda benzerler.

Vücudun bir uzvu hasta olduğu zaman bütün bedeni uykusuzluğa çağırır. Ta ki bu elem, ızdırap o uzuvdan gidene kadar. Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Bir gece Hazreti Ömer radıyallahu anh gece etrafı kolaçan ederken konaklamak için yükünü indirmiş bir kervan gördü. Hırsızların onlara zarar vereceğinden endişelendi. Hemen Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh'ın yanına gitti. Abdurrahman bin Avf gecenin bir vakti Hazreti Ömer'i karşısında görünce "Ey müminlerin emiri, bu saatte sizi buraya getiren şey nedir?" diye sordu. Hazreti Ömer etrafı kolaçan ederken konaklamak üzere şehre gelmiş bir kervan gördü. İçime bir kuşku düştü. Onlar gece yatıp uyudukları zaman hırsızların onlara bir zarar vermesinden endişe ediyorum. Haydi kalk da onları gözetleyelim dedi. Kalkıp gittiler. Kervanın yakınına bir yerde oturdular ve onlara göz kulak oldular. Sabah namazının vakti girdiğinde Hazreti Ömer, "Ey kervancılar, namaza, namaza!" diye seslendi. Onların kalktıklarını görene kadar böyle seslendi. Sonra ikisi kalkıp gittiler. Fakih Ebu Leys Semerkandî rahmetullahi aleyh der ki, "Sana düşen vazife, önceki büyüklerin hallerine ve ahlaklarına tabi olmaktır. Zira Allah Teala, Resulullah'ın ashabını, birbirine olan şefkat ve merhametlerinden ötürü övmüştür. Kitabında onlar hakkında, onlar kendi aralarında merhametlidirler." Fetih Suresi 29. ayeti kerimesinde böyle buyurmuştur. Onlar, hem Müslümanlara hem de bütün canlılara karşı merhametliydiler. Onlar ehli zimmete, Müslümanlar idaresindeki gayrimüslimlere karşı bile merhametle davranırlarken Müslümanlara karşı nasıl merhametli olmasınlar ki? Yine Hazreti Ömer radıyallahu anh ehli zimmetten birinin kapı kapı dolaşıp dilendiğini gördü. Adam yaşlıydı. Kendi kendine gençliğin müddetince senden cizye, vergi aldık. Bugünse senin hakkını zayi ediyoruz dedi. Ve bu adama geçimini karşılayacak kadar devlet hazinesinden maaş bağlanmasını emretti. Hazreti Ali keremallahu veçhe şöyle anlatmıştır. Hazreti Ömer'i gördüm. Sırtında bir palan çöle doğru koşuyordu. Ey müminlerin emiri, nereye gidiyorsun dedim. Zekat olarak alınan birkaç deve yavrusu kaybolmuş. Onu aramaya gidiyorum dedi. Ben senden sonra gelecek olan halifeleri çok zor durumda bıraktın dedim. Ey Hasan'ın babası, bu yaptığımdan ötürü sakın kınama. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi peygamber olarak gönderene yemin ederim ki, Fırat kenarında bir oğlak nehre düşse, kıyamet günü bunun hesabı Ömer'den sorulur. Müslümanların haklarını zayi eden idareciye ve müminleri korku salan fasık idareciye itaat ve hürmet yoktur. Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyhin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Nebi-i Zişan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Benim ümmetimin abdalları yani velileri cennete çokça namaz kılmaları veya çokça oruç tutmaları sebebiyle girmezler. Onlar herkese merhametli, temiz kalpli, cömert gönüllü ve bütün Müslümanlara karşı şefkatli olmaları sebebiyle cennete gireceklerdir. Yine Enes bin Malik radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Efendimiz şöyle buyurmuştur. Müslümanların senin üzerinde dört hakkı vardır. Birincisi, onların iyiliklerine yardımcı olman. İkincisi, günahkarları için Allah Teala'dan af dilemen. Üçüncüsü, hastalarını ziyaret etmen. Dördüncüsü, günahlarından tövbe edenleri sevmen. Müslümanın Müslüman üzerindeki hakları. Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh'tan ulaştığına göre o şöyle anlatmıştır. Dinlediğim bir hadis-i şeriflerinde Resulullah buyurmuştu ki, Müslümanın Müslüman kardeşi üzerinde altı vacip hakkı vardır. Eğer bunlardan birini yerine getirmezse, vacip olan bir hakkı terk etmiş olur. Birincisi, çağırdığı zaman davetine icabet etmek. İkincisi, hastalandığı zaman ziyaretine gitmek. Üçüncüsü, öldüğünde cenazesine katılmak. Dördüncüsü, karşılaşıldığında selam vermek. Beşincisi, nasihat istediğinde nasihat etmek. Altıncısı, aksırdığında elhamdülillah derse, yerhamükallah diyerek mukabelede bulunmak.

aslında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çobanlık yapmayan hiçbir peygamber yoktur dedi. Bunun üzerine sahabiler siz de mi ey Allah'ın Resulü diye sordular. Resulullah evet ben de çobanlık yaptım buyurdu. Fakih Ebu Leys Semerkandî rahmetullahi aleyh der ki peygamberlerin aleyhisselam hayatlarının bir döneminde çobanlık yapmalarının hikmeti şudur. Allah Teala ilk olarak onları hayvanlarla imtihan etmiş ve o Celle Celaluhu her şeyi en iyi bilen olmasıyla birlikte peygamberlerin mahlukata karşı nasıl merhamet göstereceğini ölçmüştür. Onların hayvanlara karşı dahi şefkatli olduklarını gördükten sonra peygamber olarak seçmiş ve bundan sonra insanoğluna dini emirleri tebliğ etmek üzere görevlendirmiştir. Rivayet edildiğine göre bir münacatında Musa aleyhisselam, ''Ey Rabbim, beni hangi sebeple peygamber olarak seçtin?'' dedi. Allah Teala, ''Benim yarattıklarıma karşı merhametli davrandığın için'' dedi. Devamlı, ''Sen Şuayb'ın koyunlarının çobanlığını yapıyordun. Bir ara sürüden bir koyun kaçıp gitmişti. Sen de onun peşinden koştun. Onu yakalamak için çok çaba sarf ettin. Sonunda yakaladın. Onu yakaladığında bağrına bastın ve ''Ey miskin hayvancık!'' Hem beni hem de kendini yordun diyerek ona karşı şefkatle muamele ettim. İşte senin mahlukatıma olan merhametinden ötürü ben de seni seçtim ve sana peygamberliği verdim, dedi.

0: Canı Dilden.
1: Reklamlar.
2: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.
3: Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek çatı altında seni bekliyor. Tonya'da alışverişin en akıllı yolu. Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize dair her şey burada. 0462 884 22 64 İskenderli Tonya Trabzon.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Canı Dilden.
4: Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim Müslüman bir kardeşinin dünyadaki ayıbını örterse Allah da o kimsenin dünya ve ahirette ayıplarını örter. Her kim dünyevi sıkıntı ve kederlerle daralmış bir Müslümana kolaylık gösterir, onun sıkıntısını giderirse Allah da o kimseye hem dünyada hem de ahirette kolaylıklar gösterir. Kul Müslüman kardeşinin yardımında olduğu sürece Allah Teala da o kimsenin yardımındadır. Katade rahmetullahi aleyhin Enes bin Malik radıyallahu anh'tan rivayet ettiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuştur. Muhammed'in nefsini kudret elinde tutan Allah adına yeminle söylüyorum ki sizden biriniz kendisi için hayır gördüğü, sevdiği bir şeyi mümin kardeşi için de sevmedikçe gerçek mümin olamaz.

Tabiinden Şabi rahmetullahi aleyhin rivayet ettiğine göre Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle buyurmuştur. Allah Teala merhamet etmeyene merhamet etmez. Bağışlamayanı bağışlamaz. Özür kabul etmeyen kimsenin tövbesini kabul etmez. Sahabilerden bazılarından rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Merhamet edenlere Rahman olan Allah da merhamet eder. Siz yeryüzündekilere merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin. Resul-i Ekrem bir diğer hadisi şeriflerinde insanlara merhamet etmeyene Allah Teala da merhamet etmez buyurmuştur. Katade rahmetullahi aleyh demiştir ki, bize anlatıldığına göre İncil'de şöyle yazılıymış. Ey Ademoğlu! İnsanlara ne şekilde merhamet gösterirsen o şekilde merhamet olunacaksın. Allah'ın kullarına merhametli olmadan Allah'tan nasıl merhamet beklersin ki? Sahabe-i kiramdan Ebu Derda radıyallahu anh, oyun oynayan, kuşları yakalayan çocukları takip eder, onlar bir kuş yakaladıklarında yanlarına gidip parayla kuşu satın alır ve kuşu serbest bırakarak haydi gidin, hür bir şekilde yaşayın derdi. Zahid Şakiki Belhi rahmetullahi aleyh diyor ki, bir kimseyi kötü yönleriyle anlatırken ona karşı içinde bir merhamet duygusu taşımazsan sen ondan daha kötü birisin demektir. Salih birini anlatırken de kalbinde Allah'a itaatin tadını bulamazsan sen kötü birisin demektir. Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Bana ulaşan bir rivayete göre Hazreti İsa aleyhisselam şöyle demiştir. Allah'ın zikri hariç çok konuşmayınız. Yoksa kalpleriniz katılaşır. Katılaşmış bir kalp Allah'tan uzaktır. Ancak siz bunu bilemezsiniz. Efendiler gibi insanların günahlarına bakıp durmayınız. Sizler aciz kullar gibi kendi günahlarınıza bakınız. İnsanlar iki gruba ayrılır. Afiyet içinde olanlar, sıkıntı içinde olanlar. Sıkıntı halinde olanlara merhamet ediniz. Afiyetteyseniz de Allah'a hamd ediniz. Ebu Abdullah Şami rahmetullahi aleyh anlatmıştır. Zahitlerden tabusu görmek için izin istemiştim. Kapıya yaşlı bir adam çıktı. Siz tabus musunuz diye sordum. Hayır, ben onun oğluyum dedi. Ben de ona eğer siz onun oğluysanız kendisi muhakkak bunamıştır dedim. Oğlu, hayır, alimler bunamaz diye karşılık verdi. İçeri girdim, tabusu görünce bana ne istersen sor, ancak kısa olsun dedi. Ben de ona eğer sen kısa ve özlü cevaplar verirsen ben de aynı şekilde kısa ve özlü sorular soracağım dedim. Bana eğer istersen sana Tevrat'ı, İncil'i ve Kur'an'ı üç cümlede toplayıp anlatayım dedi. Bunu isterim dedim. Dedi ki Allah katında ondan senin korktuğun kadar korkmayacak bir kişi kadar kork. Senin Allah'a olan korkundan daha fazla ona karşı ümit var ol. Kendi nefsin için hoşa giden bir şeyi başkaları için de iste. Ammar bin Yasir radıyallahu anh diyor ki, üç şey vardır ki her kim bunları kendinde bir araya getirse imanın tümünü toplamış olur. Birincisi, sıkıntı içinde de olsa sadaka verebilmek. İkincisi, kişinin kendisine karşı insaflı olması. Üçüncüsü, insanlar arasında selamı yaymak. Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyh de şöyle buyuruyor. Allah Teala'ya en hoş gelen üç iş vardır. Birincisi, cezalandırmaya gücü yeten kimsenin affetmesi. İkincisi, hiddet anında kendine hakim olabilmek. Üçüncüsü, Allah'ın kullarına karşı şefkatli davranmak. Her kim Allah Teala'nın kullarına karşı şefkatli olursa ona da şefkat gösterilir. Hişam radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh demiştir ki Allah Azze ve Celle Hazreti Adem aleyhisselama vahyetti ve dedi ki ey Adem, dört şey vardır ki bunlar senin ve senden sonra gelecek olan neslin için bütün hayırları bir araya toplayan şeylerdir. Bunlardan biri benim, biri senin için.

biri benimle senin, biri de seninle insanlar arasındadır. Benim için olan yalnızca bana ibadet etmen ve bana ortak koşmamandır. Senin için olan en muhtaç olduğun bir durumda amelinin karşılığını vermemdir. Benimle senin aranda olan, senin bana dua etmen, benim de duana icabet etmemdir. Seninle insanlar arasında olansa, insanların sana ne şekilde davranmasını istiyorsan, senin de onlara karşı aynı davranışta bulunmandır. Bir gün Hazreti Ömer, Üveyd bin Kab ve Ebu Hureyre radıyallahu anhum, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna vardılar. Ve, ey Allah'ın Resulü! İnsanların en bilgilisi kimdir diye sordular. Resul-i Ekrem en akıllı olanıdır dedi. İnsanların en abidi kimdir dediler. Resul-i Ekrem en akıllı olanıdır dedi. İnsanların en faziletlisi kimdir dediler. Resul-i Ekrem en akıllı olanıdır diye cevap verdi. Bunun üzerine sahabiler, ya Resulallah, akıllı kimse mürüvvet sahibi, konuşması düzgün, cömert, vakarlı kimse değil midir diye sordular. Resul-i Ekrem onlara şu ayeti okudu. Bütün bunlar sadece dünya hayatının geçimliliğidir. Ahiretse Rabbinin katında Allah'ın azabından sakınıp rahmetine sığınanlara mahsustur. Zuhruf Suresi 35. ayeti kerime. Ardından şöyle dedi. Akıllı kimse her ne kadar dünyada hasis, insanların gözünde düşük bir yerde olsa da Allah'tan korkan takva sahibi kimsedir. Yani hem Allah'tan korkan hem de ona isyan etmekten, günah işlemekten sakınan kimsedir. Malik bin Dinar rahmetullahi aleyh şöyle demiştir. Kişi nefsinde Allah korkusunun ve Allah'a karşı ümit var olmanın işaretlerini hissettiği zaman sağlam bir ipe tutunmuş demektir. Allah korkusunun işaretleri Allah'ın yasak ettiği şeylerden sakınmaktır. Allah'a karşı ümit var olmanın işareti, kişinin amel ve ibadetlerini Allah'ın emrettiği şekilde yapmasıdır. Denilmiştir ki, Allah'tan korkanın da Allah'a karşı ümit var olanın da birer alameti vardır. Allah'a karşı ümit var olmanın alameti, amellerinin Allah'ın razı olacağı bir şekilde olmasıdır. Allah korkusunun alameti de Allah'ın yasaklayacağı şeylerden sakınmandır. Muhammed bin Fazl'ın rahmetullahi aleyhin senetleriyle bize Şabi rahmetullahi aleyh'ten aktardığına göre Abdullah bin Abbas radıyallahu anh Hazreti Ömer radıyallahu anh hançerlendiği zaman ona "Ey müminlerin emiri! Sizler insanlar küfrün içindeyken Müslüman oldunuz. İnsanlar Hazreti Peygamber'i hor ve hakir görürken siz onunla beraber cihad ettiniz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizden razı olarak vefat etti. İki kişi beraber olup size muhalefet etmedi. Ve şimdi de şehit oluyorsunuz dedi. Hazreti Ömer ise ona şöyle dedi. Mağrur, sizin gururlandığınız kimsedir. Vallahi şayet güneşin üzerine doğduğu her şey benim olsaydı bile kıyamet gününün hesabı için onları feda ederdim.

Efendim Canı Dil'den programı devam ediyor. Alimlerimizin yazmış olduğu kitaplardan şefkat ve merhamet konusunu işlemiş olduk bugün sizlerle. Alimlerimizin yazmış olduğu nasihatlerde de inşallah istifade edenlerden oluruz duasıyla sufi kavramlara geçiyoruz. Canı Dil'den programı sufi kavramlarla devam ediyor. Bugün sizler için seçtiğimiz sufi kavramımız tarikat. Tarikat, sözlükte yol, hal ve gidiş, kat, tabaka manalarına gelen kelime. Bir mürşid-i kamil rehberliğinde kalbin manevi hastalıklardan temizlenmesi, nefsin terbiye edilerek bütün iş ve amellerin ihlasla yapılması ve neticesinde Hakk'ın rızasının elde edilmesi için takip edilen metotların adıdır. Tarikatın başlıca konusu insanın batini yani iç alemidir. Tarikat, kat edilmekle olan bir yoldur. Bir kılavuzun yürüyüşü ve takipçilerinin onun izinde mesafe alışıyla belirginleşmiş, hususiyet kazanmıştır. Tasavvuf ıslahatı olarak şeriat denilen büyük ve geniş yolun sınırları içinde hakikate ulaşmak için tercih edilen yürüyüş tarzı demektir. Şeriat, zemini ve hududu ifade ederken tarikatsa yürüyüşü ifade eder. Şeriat ve tarikat ilişkisini Mehmet Ali Hilmi Dede bir şiirinde şöyle açıklar. Şeriattır tarikatın kapısı, tarikattır hakikatin yapısı, hakikattir marifetin yapısı, marifet gevheri hazinetullah. Ben siftah ettim. Bir gün Fatih Sultan Mehmet esnafın durumunu görmek için çarşıya gitmiş. Bir dükkana gelmiş. Bana 2 kilo domates, 1 parça peynir, 1 litre de yağ verir misin? Demiş. Dükkan sahibi 1 parça peynir sarıp vermiş. Ardından da beyim, diğer istediklerinizi de yandaki komşumdan alın. O daha siftah etmedi. Demiş. Sultan ikinci dükkana gidince oradan da 2 kilo domates almış. O dükkan sahibi de çok şükür ben siftahımı ettim. Bundan sonrası kârımdır. Diğer isteklerinizi de şu komşumdan alın demiş. Sultan esnafın bu cömert halini görünce Allah Teala'ya şükretmiş. Hisse, din kardeşini kendinden daha çok düşünmek Müslüman ahlakıdır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kişi kendi için istediğini din kardeşi için de istemedikçe tam anlamıyla iman etmiş olmaz buyurmuştur. Hadimül Müslimin Şeyh Seyyid Abdülbaki el-Hüseyni Hazretleri El-Minhacü's-Seniyye adlı eserinde abdestli bulunmak hususunda şöyle buyuruyor. Abdestli olmaya özen göstermek gerekir. Çünkü abdest, bereket ve temizliktir. Devamlı abdestli olmak, imanın kemalindendir. Efendim böylelikle bir Canı Dil'den programının daha sonuna gelmiş olduk. Canı Dil'den programında bizden bir iz taşıyan hikayeler, alimlerimizin yazmış olduğu kitaplardan nasihatler, sufi nedir, sufilerin kavramları nelerdir, kıssadan hisselerle payımıza düşenler ve son olarak Hadimül Müslimin Şeyh Seyyid Abdülbaki el-Hüseyni Hazretlerinin kaleme almış olduğu El-Minhacü's-Seni, Adab-ı Şeyh Seyyid Abdülhakim el-Hüseyni eserinden paylaşımlarımız oluyor. Cuma olması sebebiyle bu haftanın da son programıydı. Pazartesi günü saatleriniz 14'ü gösterdiğinde Semerkant Radyo'da Canı Dil'den programıyla buluşmak ümidiyle. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.

0: altın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno Dünyam, teknolojinin dünyası.
3: Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve. Bizde hatırınız çok. 0266 241 97 97 Balıkesir.
1: Reklamları dinlediniz. Saat 15.
0: Haber bültenini sunuyoruz.
4: Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı günler, hayırlı cumalar. Şimdi haberler. Değerli dinleyenler, İstanbul Silivri Belediyesi'ndeki bazı iş ve işlemlerde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da olduğu 17 şüpheli gözaltına alındı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca belediye nezdindeki bazı iş ve işlemlerin menfaat temini amacıyla kullanıldığı, belediyeye personel alınması, işletme devri ve kiralanması, imar, ruhsat, mühürleme, kaçak yapı, mal varlığı edinimiyle belediye taşınmaz satışı süreçlerinde usulsüzlükler bulunduğu tespit edildi. Belediyeye ait tescil harici park alanı niteliğindeki bir taşınmazın düşük bedelle satılması suretiyle 21.522.717 lira kamu zararı oluştuğuna ilişkin bilirkişi tespiti yapıldı. Tespitler doğrultusunda başsavcılık tarafından suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, örgüte üye olma, rüşvet alma verme, irtikap, nüfuz ticareti, görevi kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, imar kirliliğine neden olma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından soruşturma başlatıldı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından işlemler için emniyete götürüldü. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada vatandaşların temel gıda ürünlerine adil, güvenli ve makul şartlarda ulaşabilmesiyle tüketici haklarının korunmasının en hassas öncelikler arasında yer aldığını vurguladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma ilişkin detayları paylaşan Gürlek, beyaz et sektöründe serbest rekabet ortamını ihlal ederek fiyatları tüketici aleyhine yönlendirdiği değerlendirilen eylemlere karşı kararlı bir adım atıldığını belirtti. Bu kapsamda 8 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 32 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma işlemlerinin uygulandığını belirten Gürlek şunları kaydetti. Milletimizin temel gıda tedarik zincirinin kesintiye uğramaması ve ticari faaliyetlerin hukuka uygun, şeffaf ve denetlenebilir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla soruşturma kapsamındaki 13 şirkete denetim kayyımı atanmıştır. Yürütülen soruşturma kapsamında serbest rekabet ortamını ihlal ederek fiyatları tüketici aleyhine yönlendirdiği değerlendirilen 32 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma işlemleri uygulanmıştır. Yasa dışı bahis sitelerine hizmet sağlandığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada suçta kullandıkları hesapların 2023-2025 arasındaki işlem hacminin 15 milyar liraya ulaştığı belirlenen 44 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada örgütlü suçlar soruşturma bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yasa dışı bahis suçunun önlenmesine yönelik çalışma yürütüldüğü ifade edildi. Açıklamada 9 farklı yasa dışı bahis sitesine hizmet veren yönetici, finans, canlı destek, teknik sorumlu ve ödeme sorumlusu olmak üzere 44 şüphelinin tespit edildiği bildirildi. MASAK raporuna göre şüphelilerin suçta kullandıkları hesapların 2023-2025 arasındaki işlem hacminin 15 milyar lira olduğu tespit edildiği açıklamada kaydedildi. Suçtan elde edilen mal varlığı kapsamında olduğu

0: değerlendirilen 20 taşınır ve 9 taşınmaz olmak üzere toplam 29 mal varlığına el konulduğu belirtilen açıklamada 42 şüpheliye ait 362 bankayla 65 kripto para hesabına bloke işlemi uygulandığı aktarıldı. İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan 23 zanlıdan 9'u tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu'nca kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 23 şüphelinin sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı. Hakimlik şüpheli 9 kişinin tutuklanmasına karar verdi. Şüpheliler Ferhan Kaya, Kenan Doğulu, Beren Saat, Kerimcan Durmaz, Ayşe Hatun Önal, Ahmet Karcı, Ozan Doğulu, Yaşar İpek, Enis Arıkan, Selin Ciğerci, Oğuzhan Beker, Ahmet Karaoğlu, Berdan Mardini ve Ali Efe Bezci hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı. Soruşturma kapsamında 23 şüpheli gözaltına alınmıştı. İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu imalatının önlenmesi, ticaretinin engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. 3 ilçede 21 Nisan'da düzenlenen ve 2 şüphelinin tutuklandığı operasyon sonrası çalışmalarını derinleştiren ekipler olayla ilgili 7 zanlıyı daha belirledi. Kimlik ve adresleri tespit edilen 7 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda 247.500 sentetik ecza hap, hap üretiminde kullanılan 2 makine, 200.000 dolumu hazır boş kapsülle ruhsatsız tabanca ele geçirilmiştir. Operasyonda yakalanan 2 şüpheli adli makamlarca tutuklanmıştı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşma belgesinin son halinin hazırlandığını belirterek, belgelerin son halinin hazırlanması sürecinden geçiyoruz. Bu süreç önümüzdeki birkaç gün içinde tamamlanacak ve bir imza töreni düzenlenecek dedi. Trump, İran'la anlaşmanın tamamlanmak üzere olduğunu vurgulayarak, detaylı mutabakat metni üzerindeki son çalışmaların sürdüğünü söyledi. ABD Başkanı, İran'la anlaşma belgelerinin son halinin hazırlanması sürecinden geçiyoruz. Bu süreç önümüzdeki birkaç gün içinde tamamlanacak ve bir imza töreni düzenlenecek. Belki de Avrupa'da şeklinde konuştu. Trump, söz konusu anlaşmanın imzalanması durumunda İran'ın hiçbir şekilde nükleer silah elde etmeyeceğini dile getirerek, nükleer silaha sahip olamayacaklar. Bu konuda anlaşmaya vardılar. Hiçbir biçimde nükleer silah da geliştirmeyecekler değerlendirmesini yaptı. Aralarında Türkiye'nin de olduğu birçok bölge ülkesinin lideriyle görüştüğünü ve bu görüşmelerin sürdüğünü belirten Trump, İran'la anlaşma sürecinde Ankara'nın rolüne ilişkin Türkiye ile de görüşeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu süreçte harikaydı değerlendirmesini yaptı. İran lideri Müçtefa Hamenei'nin anlaşmayı onaylayıp onaylamadığı konusundaki bilgisi sorulan Trump, anladığım kadarıyla cevap evet dedi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca 8. sınıf öğrencilerine yönelik liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav yarın düzenlenecek. Merkezi sınava 1.022.658 öğrenci başvuru yaptı. Sınav yurt içinde 81 il ve 920 ilçedeki 4.244 binada, yurt dışında ise 8 ülke ve 11 sınav merkezinde gerçekleştirilecek. Katılım zorunluluğunun bulunmadığı sınava girmeyen öğrenciler yerel yerleştirmeyle liselere yerleştirilecek. Sınavda 8. sınıf öğretim programlarındaki kazanımlar esas alınacak ve öğrencilerin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme ve bilimsel süreç gibi becerilerinin ölçüleceği sorulara yer verilecek. İlk oturumdan oluşan sınavın ilk oturumu saat 9.30'da, ikinci oturumu ise saat 11.30'da başlayacak. Birinci oturumda Türkçe, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak bilgisiyle yabancı dilden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika süre verilecek. İkinci oturumda ise Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden 40 soru sorulacak ve 80 dakika süre tanınacak. Sınav sonuçları 10 Temmuz'da meb.gov.tr adresinden ilan edilecek. Sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek. Tercihlere esas kontenjan tabloları da aynı tarihte yayımlanacak. Derleyenler, Semerkant Radyo'da haberleri dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.
1: Haber bültenini sunduk.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Günün ötesi.
2: Günün ötesi.
3: Duran Şahin.
2: Günün ötesi.

Zaman gelmiş bütün ülkeler severek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin himayesine girmişti. Efendimiz Arabistan'a baştan başa hakim olmuştu. Dilediği her şeyi yapabilirdi. Böyleyken o yine sade hayatına devam etti. Kendisinin hiçbir şeye malik olmadığını söyledi ve bütün her şeyin Allah'ın yedi kudretinde olduğunu bildirdi. Zaman oldu, eline bol servet geçti. Hazineler yüklü deve kervanları Medine-i Münevveri'ye servet akıttı. O bunların hepsini ihtiyaç sahiplerine dağıtıp zahidane hayatını aynen devam ettirdi. O, Uhud Dağı kadar altınım olsa borçlarım hariç 3 günden fazla saklamazdım buyuruyordu. Günler geçerdi, Peygamber aleyhisselamın evinde yemek pişirmek için ateş yanmazdı. Çok defa aç yatardı. Bir gün Hazreti Ömer, Hazreti Peygamber'in hane-i saadetine gelmişti. Odanın içine şöyle bir göz gezdirdi, her taraf bomboştu. Evin içinde hurma yapraklarından örülmüş bir hasır vardı. Allah Resulü onun üzerine yaslanmıştı. Kuru hasır, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek teninde izler bırakmıştı. Bir köşede bir ölçek kadar arpa unu vardı. Onun yanında da çivide asılı eski bir su kırbası duruyordu. Hepsi bu kadar işte. Arabistan Yarımadası'nın Fahri Kainat Efendimiz'e boyun eğdiği bir günde, onun dünyaya ait mal varlığı bunlardan ibaretti. Hazreti Ömer bunları görünce içini çekti. Kendisini tutamadı, gözleri dolu dolu oldu ve ağladı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Niçin ağlıyorsun ey Ömer?" diye sordu. O da, "Niçin ağlamayayım ya Resulallah? Kayser ve Kisra dünya nimetleri içinde yüzüyor. Resulullah ise kuru hasır üzerinde yaşıyor," dedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ömer'in gönlünü hoş etti ve "Ağlama ey Ömer. Dünyanın bütün nimet ve zevkleriyle onların ahiretin de bizim olmasını istemez misin?" buyurdu. Yine bu misale benzeyen bir hadisenin ardından, "Dünya benim neme gerek, benimle dünyanın misali, bir yaz günü yolculuk yapıp da bir ağaç altında gölgelenen, sonra da kalkıp yoluna devam eden kimseye benzemektedir," buyuran Resulullah'ın sireti kamil bir siretti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kıyamette dünya nimetlerinden hesap verme endişesiyle sık sık, "Ey Rabbim, beni fakir bir insan olarak yaşat, bana fakir bir insan olarak ölüm nasip et, beni fakirlerle dirilt," şeklinde dua ederlerdi. Peygamberlerin hepsi cennetle teminat

altında oldukları halde onlar da kendilerine verilen nimetlerden ve dini tebliğ edip etmediklerinden hesaba çekileceklerdir. Araf suresinin 6. ayeti kerimesinde şöyle buyrulur. Elbette kendilerine peygamber gönderilen kimseleri de, gönderilen peygamberleri de mutlaka hesaba çekeceğiz.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o kadar rikkatle incelmiş, hassas bir kalbe sahipti ki bir gün yere tüküren bir adam gördü. Mübarek simaları birdenbire kızardı ve oldukları yerde kala kaldılar. Sahabi koşuştu, tükrüğün üstünü kumla örttü. Ondan sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yollarına devam ettiler. Elbiselerin düzeltilmesini emreden, giyim kuşamda pecmürdeliği hoş görmeyen Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem saç ve sakalların dağınıklığını da tasvip etmezlerdi. Nitekim bir seferinde Resulullah mescitteyken saçı sakalı karışmış bir adam çıka gelmişti. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eliyle ona saç ve sakalını düzeltmesini işaret etti. Adam bu emri yerine getirdiğinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hal herhangi birinizin şeytan gibi saçı başı dağınık dolaşmasından daha güzel değil mi buyurdular. Yine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün saçı başı darmadağınık bir adam görmüşlerdi. Hayretle niçin bu adam saçlarını yıkayıp taramıyor buyurdular. Üzerinde kirli elbiseleri bulunan bir kimseyi gördüklerinde de bu zat elbiselerini yıkayacak su bulamıyor mu buyurarak Müslümanların temiz ve tertipli olmaları gerektiğini ifade ettiler. Bir başka sefer yine üstü başı dağınık olarak huzuruna gelen bir adama ''Malın var mı? Halin vaktin nasıl?'' diye sormuş. Adamın maddi imkanının iyi olduğunu bildirmesi üzerine ''O halde Allah sana mal verince eseri üzerinde görünsün.'' diye onu ikaz etmişlerdir. Başka bir hadislerinde de ''Allah koluna verdiği nimetin eserini onun üzerinde görmeyi sever buyurmuşlardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem merhametli, nazik, ince ruhlu ve rikkati kalbiye sahibi bir insandı. Kaba bir kimsenin ey Muhammed diye defalarca bağırmasına rağmen her defasında yumuşak bir üslupla buyur istediğin nedir diye mukabelede bulunarak muhatabının kabalığına karşı daima nezaketle davrandılar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nezaketleri sebebiyle misafirlerine bizzat kendilerini hizmet ve ikram ederlerdi. Çocukluğunda dahi hiçbir kimseyle nezaketi zedeleyici bir münakaşa ve mücadeleleri yoktu.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüksek sesle konuşmazlardı. İnsanların yanından yavaşça ve tebessümle geçerlerdi. Hoşlanmadıkları kaba bir söz işitince insanların yüzlerine karşı bir şey söylemezlerdi. Yüzünün duyguları kendisinin halini yansıttığı için etrafındakiler konuşmalarında ve hareketlerinde ihtiyatlı olurlardı. Hayaları sebebiyle kahkahayla gülmemişlerdi. Yalnız tebessüm halinde bulunurlardı. Sahabilerin ifadesine göre örtüsüne bürünen bir genç kızdan daha hayalıydılar. Hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır: "Haya imandandır ve hayalı olan kimse cennet."

kıymetlidir. Hayasılıksa kalbin katılığındandır. Kalbi katı olan da cehennemdedir. Haya ve iman bir aradadır. Biri gittiğinde diğeri de gider. Kaba söz ayıptan başka bir şey getirmez. Haya ve edep de girdiği yeri süsler. Gerçek haya, dünya sevgisini kalpten çıkarmaya vesile olan ölümü hatırlamakla elde edilir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabına daima Allah'tan hakkıyla haya etmelerini emrederdi. Bir defasında onların Rablerine karşı haya sahibi olduklarını hamdla ifade ettiklerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gerçek hayanın vücuttaki bütün uzuvları haramdan korumak, ölümü hatırdan çıkarmamak olduğunu beyan buyurdular. Ardından ahireti arzu eden kimsenin dünya sevgisini terk etmesi gerektiğini de belirterek, ancak böyle yapanların Allah'tan hakkıyla haya etmiş olabileceğini söylediler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kimsenin yüzüne dikkatle bakmazdı. Yere bakışı semaya bakışından daha çoktu. Hayası ve yüksek şahsiyeti sebebiyle kimsenin hatasını yüzüne vurmazdı. Hazreti Ayşe validemizin ifadesiyle kendisine birisinden hoşlanmadığı bir söz ulaştığında "Falana ne oluyor ki şöyle şöyle söylüyor?" demez de "Bazı kimselere ne oluyor ki şöyle şöyle söylüyorlar?" buyururdu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bazen de muhataplarının hatasını onlara yakıştıramadığını hissettirmek maksadıyla "Bana ne oluyor ki sizleri böyle görüyorum?" buyurur, zarif bir üslupla ikaz ederdi. Nasihat ederken bile muhatabının üzülmemesi ve darılmaması için adeta titreyen o şanı yüce peygamber ulvi bir merhamet abidesiydi.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den daha büyük bir kahraman tasavvur etmek mümkün değildir efendim. Zira hayatında korku ve telaşa kapıldığı asla görülmemişti. Fevkalade haller karşısında sabır ve sebat gösterir, korku ve telaşa düşüp uygunsuz hareket etmezdi. Kendisini öldürmek için bekleyenlerin arasından Yasin suresinin şu iki ayeti kerimesini okuyarak korkusuzca gitmişti. Biz onların boyunlarına halkalar geçirdik. O halkalar çenelere kadar dayanmaktadır. Bu yüzden kafaları yukarı kalkıktır. Önlerinden biri set ve arkalarından biri set çektik de onların basiretlerini perdeledik, artık göremezler. Hazreti Ali radıyallahu anh buyurur. Bedir'de savaş bütün şiddetiyle devam ederken, bazen biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin arkasına sığınıyorduk. Hepimizin en cesuru oydu. Düşman saflarına en yakın yerde o bulunurdu. Yine Bera radıyallahu anh de Habibi Ekrem'in şecaati hususunda şöyle buyurmuştur. Vallahi biz savaş kızıştı mı Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sığınırdık. Bizim en cesurumuz Allah Resulü ile aynı hizada durabilendi. O ilahi kelimetullah için, yani Allah'ın dini en yüce olsun diye daima en önde savaşırdı. Huneyn gazasında başlangıçta İslam ordusunda meydana gelen çözülme karşısında o metanetini

ve hiç bozmayarak kendisini düşman saflarının ortasına atmış, bindiği hayvanını mütemadiyen ileri sürerek ashabının şecaatini artırmış ve nihayet Allah'ın yardımıyla da zafer nasip olmuştur. Şöyle buyurmaktaydı: "Kudret ve iradesiyle yaşadığım Allah'a yemin olsun ki Allah yolunda gaza edip şehit olmayı

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insan neslinin en mülayimiydi. Ayşe validemiz şöyle der: ahlakı Hazreti Peygamber'den daha güzel bir başkası yoktur. Ashabından veya ailesinden kim onu çağırsa hemen buyur derdi. Sahip olduğu yüce ahlak sebebiyle Allah Teala, muhakkak ki sen büyük bir ahlak üzeresin ayeti kerimesini inzal buyurdu. Efendimiz hayatında hiçbir zaman nefsi için intikam almamıştır. Onun engin şefkat, rahmet ve merhamet dolu halinden birkaç hususu Hazreti Ayşe radıyallahu anha şu şekilde tavsif eder. O hiç kimseyi ayıplamaz, kötülüğe mukabele etmez, af ve hoşgörüyle muamele eder, kötülükten uzak kalırdı. Nefsi için bir kimseden intikam almış değildir. Hiçbir köle ve hizmetçiye, hatta bir hayvana bile haksızlıkla dokunmamıştı. Hazreti Enes, Fahri Kainat Efendimiz'i anlatırken şöyle demiştir: ben

Resulullah'ın ellerinden daha yumuşak, ne bir atlasa ne de bir ipeğe dokundum. Allah Resulü'nün kokusundan daha hoş bir raiha koklamadım. Efendimiz'e tam 10 yılı hizmet ettim, bana bir defa bile öf demedi. Yaptığım bir şey sebebiyle niçin böyle yaptın demediği gibi, yapmadığım bir şey sebebiyle de şöyle yapsan olmaz mıydı demedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir sahabiyi, sende Allah'ın sevdiği iki güzel haslet var. Yumuşak huyluluk ve teenni, ihtiyatkarlık sözleriyle methetmişlerdi. Bedevinin biri Mescid-i Nebevi'de küçük abdestini bozmuştu. Sahabiler hemen onu azarlamaya başladılar. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, adamı kendi haline bırakın, abdest bozduğu yere bir kova su dökün. Siz kolaylık göstermek için gönderildiniz, zorluk çıkarmak için değil buyurdular. Sonra da o kimseye mescitlerin ehemmiyetini ve adabını tatlı bir dille izah ettiler. Enes radıyallahu anh şöyle der. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte yürüyordum. Üzerinde Necran kumaşından yapılmış, kenarları sert ve kalın bir hırka vardı. Bir bedevi, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme yetişerek hırkasını sertçe çekti. Hırkanın boynuna gelen kısmına baktım, bedevinin sertçe çekmesinden dolayı hırkanın kenarı boynuna oturmuştu. Daha sonra bedevi, ey Muhammed, elinde bulunan Allah'a ait mallardan bana da verilmesine emret, dedi. Fahri Kainat Efendimiz bedeviye dönüp tebessüm etti, sonra da ona bir şeyler verilmesine emir buyurdu.

Nitekim onun tebliğ vazifesindeki muvaffakiyeti de bu yüksek hallerinin bir bereketi olmuştur. Cenab-ı Hak, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu husustaki kemalini şöyle bildirir. Ey Resulüm! O vakit Allah'tan bir rahmetle onlara yumuşak davrandın. Şayet sen kaba ve katı yürekli olsaydın, hiç şüphesiz etrafından dağılıp giderlerdi. Gerçekten de o günkü cahiliye insanları, onun yumuşak tabiatlı, affedici, güzel ahlaklı, halim ve müsamahakar şahsiyeti karşısında bir mum gibi erimiş, vahşet ve huysuzlukların elinden kurtularak o insanlık nurunun etrafında pervane olmuşlardır. Çünkü o, insanlığın hüsranını değil, hidayetini istiyordu. Ashabı değil, rahmeti temsil ediyordu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde, merhamet edenlere Rahman olan Allah Teala merhamet buyurur. Yeryüzündekilere şefkat ve merhamet gösteriniz ki, gökyüzündekiler de size merhamet etsin buyurmuşlardır. Çocuğu ağladığında annenin zor duruma düşmemesi için ve bir an önce ona bakması için namazın kısaltılabileceğine müsaade etmesi, pek çok geceler gözlerinden yaşlar boşanarak ümmetine dualar etmesi, bütün vaktini insanların cehennemden kurtulması için feda etmesi, Allah Resulü'nde bulunan engin şefkatin en derin ve hassas nişaneleridir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, alemlere rahmet olarak gönderildiği için, onun sevgi ve merhameti her canlıyı ihata etmişti. Bir gün kendisinden beddua etmesini istediler. O ise, ''Ben dünyaya beddua etmek için gönderilmedim, ben bir rahmet peygamberiyim.''

Müslümanlığı tebliğ etmek için Taif'e gittiği zaman cahil, putperest ve egoist Taif halkı kendisini taşlamışlardı. Dağlar meleği Hazreti Cebrail ile gelerek Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme "Şu iki dağı birbirine çarparak bu kavmi helak edeyim mi?" deyince Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem razı olmadı. "Hayır, ben Cenab-ı Hak'tan onların soylarından sadece Allah'a ibadet edecek ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayacak bir nesil getirmesini dilerim." buyurdu. Kendisini beldelerinden taşıyarak türlü hakaretlerle çıkaran ve Hicri 9. yıla kadar da şiddetle direnip Müslümanlara pek çok zayiat verdiren bu Taifler hakkında "Ya Rabbi, Sakif kabilesine hidayet nasip eyle, onları bize gönder" diye duaya devam etmiş, nihayetinde Taif halkı bir müddet sonra Müslüman olmak üzere Medine-i Münevvere'ye gelmişlerdi. Ebu Üseyd radıyallahu anh Bahreyn'den aldığı bir takım esirlerle Peygamber Efendimizin huzuruna gelmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kadın esirin ağladığını gördü. Ona "Niçin ağlıyorsun?" diye sordu. Kadın "Şu adam oğlumu sattı" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Üseyd'e "Onun oğlunu sattın mı?" diye sordu. "Evet" cevabını alınca "Kime?" buyurdu. Sahabi "Abs oğullarına" dedi. Bunun üzerine Allah Resulü sahabiye "Hayvana bin git, kadının oğlunu al ve getir" buyurdu. Ümmü Kays binti Mihsan radıyallahu anha anlatıyor. "Oğlum ölmüştü, bu sebeple çok üzüldüm. Onu yıkayan kimseye teessürle, oğlumu soğuk suyla yıkama, onu öldüreceksin" dedim. Ukkaşe radıyallahu anh hemen Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gidip benim söylediklerimi haber verdi. Allah Resulü tebessüm ettiler ve "Böyle mi söylüyor? Öyleyse onun ömrü uzadı" buyurdular. Hadisin ravisi "Biz bu kadın kadar uzun yaşayan başka bir kimse bilmiyoruz" demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şefkat ve merhameti cihan şumul bir vasfa sahipti. O bir gün "Nefsim kudret elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki birbirinize merhamet etmediğiniz müddetçe cennete giremezsiniz" buyurmuşlardı. Ashab-ı kiram "Ya Resulallah, hepimiz merhametliyiz" dediler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem "Benim kastettiğim merhamet sizin anladığınız şekilde yalnızca birbirinize olan merhamet değildir. Bilakis bütün mahlukata şamil olan merhamettir. Evet, bütün mahlukata şamil merhamet."

0: Günün Ötesi.
1: Duran Şahin.
0: Günün Ötesi. Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452 225 53 72.
3: Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam.

0: tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek çatı altında seni bekliyor. Tonya'da alışverişin en akıllı yolu. Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize dair her şey burada. 0462 884 22 64 İskenderli Tonya Trabzon.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
3: Er Meydanı. Yusuf Koç.
4: Buna Er Meydanı derler.
3: Pamukçulu Osman Pehlivan.

0: Bunu biliyorum. Eğer Yakup pehlivan bu haldeyse onu Allah'ın izniyle yenerim.
1: Göreyim seni. İddianı ispat etmek için yapabileceğin en doğru şey budur.
0: Bu iş için varımı yormu her şeyimi ortaya koyacağım. Güreşte padişahımız da bulunacaklar mı?
1: Orasını bilmiyorum. Ali çobunu söylemedi fakat ben yarın kendilerini göreceğim. Gelip gelmeyeceklerini öğrenirim.
0: İnşallah gelmezler.
1: Neden?
0: Padişahın huzuruna güreş tutmak elbette çok şerefli bir şeydir ama ne de olsa heyecanlanıyor insan. Eğer gelmeyecek olurlarsa çok daha rahat güreşirim. Söylemek istediğim budur.
1: Anlıyorum. Hakkın var. Her neyse, şimdi sana düşen iş hemen hazırlıklara girişmektir.
0: Anlıyorum paşam. Siz hiç merak etmeyin. Yenilsem bile sizi utandıracak şekilde yenilmeyeceğim. Yalnız bir şey sormak istiyorum.
1: Nedir?
0: Ali çok güreşten sonra bana bir şey söyleyecekmiş. Ne söyleyecek acaba?
1: Kim bilir? O Yakup Elvan'ın seni fena yeneceğine inanıyor. Seni yendikten sonra da yalan söylemiş olduğun ortaya çıkacak. Belki de bunun için herhalde birkaç acı söz söyleyecektir. Aliço sözünü sakınmaz bir adam. Ağır konuşur. Hiç aldırmayacak. Ve kendisine karşılık da vermeyeceksin. Sana şimdilik öğüt bu kadar.
2: Pamukçulu bir şey söylemeden paşanın odasından çıktı.

0: Reşat Paşa ertesi günü Sultan Abdülaziz'in huzuruna girdiği zaman daha bir şey söylemesine fırsat kalmadan padişah...
1: Nasıl? Senin pehlivan salı akşamına hazırlanıyor mu?
2: Emriniz üzerine hazırlanıyor sultanım.
1: Biraz geveze adammış, öyle mi?
2: Yakup'la koca Mustafa'nın Edirne'de kendisini yenemediklerini söylüyormuş. Pes etmiş ikisine de halbuki. Pes etmemiş. Her iki güreşte de daha güreş ortadayken hakem heyeti güreşleri durdurarak saray pehlivanlarını galip ilan etmiş. Koca Mustafa pehlivan da kendisine erkeksen İstanbul'a gel, kozumuzu orada paylaşalım gibi bir şeyler söylemiş. Zaten İstanbul'a gelişinin sebebi bu.
1: Sen bu masala inanıyor musun?
2: Vallahi bir şey diyemem. Bana kalsa inanıp inanmamak için salı akşamını beklemek en doğru iş olacaktır.
1: Yalan da değil.
2: Acaba sultanım bu güreşe şeref verecekler mi?
1: Gelebileceğimi sanmıyorum.

0: Güreşe kimleri davet etmemi emredersiniz?
1: Kimi istersen çağır. Kalabalık olsun daha iyi.
0: Emredersiniz.
1: Herkesin Yakup Pehlivan'la arasındaki farkı görmesini ve anlamasını istiyorum.
0: Baş üstüne.

Güreşe, padişahın gelmeyeceğini öğrenmek Pamukçulu Osman pehlivanın çok hoşuna gitmişti. Bu durumda Yakup pehlivanla daha rahat güreşeceği gibi güreşte davul zurna da bulunacak demekti. Böylece güreşi alıştığı bir havada yapacak demekti. 3 gün çabuk geçmişti.

0: Reşat Paşa da o akşamki iftara 30'a yakın kimseyi davet etmiş bulunuyordu. Akşama doğru arabalar birbirlerini kovalayaraktan davetleri konağa getirmeye başlamıştı. Bu 3 gün içinde Ali Ço'da Yakup pehlivanı çok iyi hazırlamış bulunuyordu. Salı akşamı iftardan sonra onu bir daha karşısına aldı.
1: Nasıl? Kendini iyi hissediyor musun?
2: Çok iyiyim usta.
1: Göreyim seni. Bu ağzı kalabalık pehlivanı perişan edecek, yeneceksin.
2: Baş üstüne.
1: Anasından emmiş olduğu süt burnundan gelmeli. Anlıyor musun?
2: Anlıyorum.
1: Acele etme. Elenseler ve tırpanlarla iyice benzet. Ayakta duracak hali kalmayınca bastır.
2: Emredersin.
1: Bastırdıktan sonra da kemanelerle ezmekte devam edeceksin. Sonra kurt kapanını al. Bir güzel bağırt.
2: Hiç merak etme usta. Ona ne yapacağımı biliyorum.
1: Bir yerini sakatlamaktan da çekinme. Onu yalnız yenmeni değil, böylece cezalandırmanı da istiyorum. Saray pehlivanlarına dil uzamanın ne olduğunu anlasın. Bundan sonra da kendisine bir iki söz söyleyeceğim. Yalnız ona değil, seyircilere de.

0: yatsı ezanını beklediler. Namazdan sonra saray arabalarından birini atladıkları gibi zaten yakın olan Reşat Paşa'nın konağına gittiler. Şunu da hemen kaydedelim ki Yakup Pehlivan Pamukçulu'yu Aliço'nun istediği gibi yenebileceğinden zerre kadar şüphe etmiyordu. Edirne güreşine idmansız çıkmış, bu yüzden de kısa bir zamanda eli ayağı tutmaz hale gelmişti. Şimdi ise idmanını mükemmel bir şekilde tamamlamış bulunuyordu. Tam istim üzerindeydi ve Pamukçulu Osman Pehlivan'a müthiş surette de kızıyordu. Onun kendilerine meydan okumuş bulunmasını hiçbir şekilde affetmiyordu. Herhalde bunun için memleketinden kalkarak İstanbul'a kadar gelmiş olmasına bin kere pişman edecekti kendisini. Konağa vardıkları zaman herkesi geniş bahçeye inmiş buldular. Yakup Pehlivan soyunup kısmetini giymesi için bir odaya ayrılmıştı. Aliço da Reşat Paşa'nın yanına gitmişti. Paşa, güreşin hakemliğini acaba üzerinize alır mısınız diye sorunca,
1: elbette, bu işi de ben yapacağım. Osman Pehlivan nerede? Hazırlanmıştı. Hemen çağırayım. Yok, ben kendisini bulurum. Efendimiz şeref.

0: gelmeyeceklerine göre ben davul zurna da hazırlatmıştım. Bir mahsuru var mı?
1: Hayır. Davul zurna ile güreş daha zevkli olur. Davul zurna güreşin tuzu biberidir.
0: Başka bir isteğiniz var mı?
1: Hayır, yok. Güreş 5 dakikaya kadar başlar.

0: Reşat Paşa'nın yanından ayrılmış bulunan Aliço, Yakup Pehlivan'ın soyunmakta olduğu odaya yaklaşırken Pamukçulu Osman Pehlivan'la karşılaştı.
1: Bana bak Pehlivan. Sen Edirne'de Yakup Pehlivan'a pes etmemiş olduğunu söylemiştin değil mi?
2: Evet.
1: Sakın bu gecede pes etmeyesin. Anladın mı?
2: Anladım efendim.
1: Ha şöyle. Şimdi hemen yağlamaya bak. Pehlivan.
2: Buyur usta.
1: Dua et, yalancı çıkmayasın.

Aliço yanından ayrıldığı zaman Pamukçulu Osman Pehlivan onun ne demek istediğini düşünüyor ve bunlardan bir mana çıkarmaya çalışıyordu. Sonra bir sonuca varabildi. Yakup Pehlivan herhalde kendisini yenmeden önce ezmeye çalışacaktı. İyice ezebilmesi için de Aliço onun pes etmesini istemiyordu. Bunu düşüne düşüne yağlamak üzere mutfak tarafındaki yere doğru yürüdü. İlk defa olarak Aliço'ya ve saray pehlivanlarına karşı bir kin beslemeye başlamış olduğunu hissediyordu. On dakika sonra iki pehlivan yağlanmış ve güreşe hazır olarak ortaya çıkmış bulunuyorlardı.

Büyük lüks lambalarıyla gündüz gibi aydınlatılmış olan güreş yerinin etrafı misafirler tarafından çevrilmişti. Aliço sadece pehlivanları tanıdı. Davul zurnacılara işaretini verdi ve iki pehlivanı meydana saldı.

Pamukçulu Osman Pehlivan ilk karşılaştıkları vakit Yakup Pehlivan'a selam vermiş, fakat saray pehlivanı bu selamı ona iade etmemiş, yalnız suratına kötü kötü bakmakla yetmişti. Pamukçulu Osman Pehlivan'ı kızdıran şeylerden biri de bu olmuştu. Şimdi de bir taraftan peşrev yaparken bir taraftan da onu dikkatle süzüyor. Saray pehlivanı Pamukçulu'ya çok daha irileşmiş gibi görünmüştü. Herhalde idmanı da tam kıvamını bulmuştu. Çok hırslı görünüyordu. Aliço'nun hakemliğinde başlayan güreşi Yakup Pehlivan çok sert elense ve tırpanlarla açınca Pamukçulu tahmininde aldanmamış olduğunu anladı. Saray pehlivanı işi çok sıkı tutuyordu. Güreşe kelimenin tam manasıyla fırtına gibi girmişti. Bu durum karşısında Pamukçulu Osman Pehlivan müdafaya çekilmekten başka çare kalmamıştı. Fırtınanın geçmesini beklemek üzere o da ister istemez müdafaya geçti. Güreş böyle bir şekil alınca Mahmut Celaleddin Paşa yanında oturmakta olan Reşat Paşa'ya döndü. Yakup Pehlivan, senin pamukçuluğu çok ağır mı geldi ne? Reşat Paşa...

0: Her zamanki ihtiyatı elden bırakmak istemedi.
1: Osman pehlivanın yenilmesini çok tabii bulurum. Tabii karşısındaki bir saray pehlivanı.
0: Hayır hayır, çok fark var aralarında.
1: Şimdiki görünüş öyle. Bakalım sonra ne olacak?
0: Aman paşam, görünen köyü kılavuz ister mi? Elbette Yakup pehlivan onu pek fena yenecektir. Yenmeden önce de güzelce hırpalayacaktır. Herhalde güreşten sonra pamukçulu Osman pehlivan ayağına kısmet giymiş bulunduğuna bin defa pişman olacaktır ha?
1: Hele biraz daha bekleyelim, ne dersin?
0: Beklemekten bir şey çıkmaz. Durum olduğu gibi ortada. Bak, güreşin vereceği sonucu anlamak için Aliço'nun yüzüne bir defa bakmak yeter. Bak, hayatından ne kadar da memnun görünüyor. Güreşten ondan daha iyi anlayan var mı? Demek pehlivanından emin.
1: Hele biraz sabırlı ol paşa.
0: Bir pehlivan haddini bilmeli. Her şeyden önce lazım olan budur. Osman pehlivan acaba ne cesaretle Yakup pehlivanı Edirne'de yenmiş olduğu yalanını ileri sürüyor?
1: Adamın günahına girme. Yendim demedi, yenişemedik dedi.
0: O da yalan. Şunların arasındaki farka bak. Kaçacak delik arayan bir fareye ne kadar benziyor.

0: Reşat Paşa boş yere çene yormak istemediği için yine karşılık vermedi. Ne söylese boştu çünkü. Ama güreşin aldığı şekil onu da yavaş yavaş endişeye düşürmeye başlamıştı. Şöyle böyle güreş başlayalı 15 dakika olmuştu. Bir süre içinde saray pehlivanı üstünlüğünü apaçık bir şekilde ortaya koymuş bulunuyor. Pamukçuluğu sürekli olarak çekiliyor, hasmının sert elense ve tırpanlarından kendisini korumaya çalışıyordu. Bu durum ne kadar sürecekti? Bunu kestirebilmeye de imkan yoktu. Herhalde durumu parlak değildi. Evet, durumunu herkesten daha iyi anlayan Pamukçulu Osman pehlivan. O fırtınanın çok geçmeden dineceğini ummuştu. Ne var ki görünüşte bu fırtınanın dineceğini belli eden en ufak bir işaret yoktu. Hatta aksine Yakup pehlivan elense ve tırpanlarının şiddetini gitgide daha da artırıyordu. Hep müdafada kalamazdı ya, güreş bu şekilde sürüp gidecek olursa sonunda yıpranmaktan hatta ezilmekten kurtulamaz. Her şeyden önce sürekli olarak müdafada kalmaktan vazgeçmedi. Karşılıklı hamlelere geçmeliydi. Pamukçulu kararını verdikten sonra hemen bunu tatbike geçti. Evet, şimdi o da hasmına karşılık vermeye başlamıştı. Bir taraftan kendisini müdafaa ederken bir taraftan da o da elenseler çekmeye, bunları tırpanlarını katmaya da devam etti. Böylece güreş birdenbire çok sert bir şekil almış oldu. İki pehlivan da birbirlerini son derece sert hamlelerle hırpaladılar. Ne yazık ki sevgili dinleyenler, program süremiz burada bittiği için devam edemeyeceğiz. Ama bir sonraki programımızda neler olacak dersiniz? Şimdilik hoşça kalın.
1: Er Meydanı. Yusuf Koç.
2: Buna Er Meydanı derler.
1: Pamukçulu Osman Pehlivan.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorba

0: Haftanın iyisi sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452 225 53 72.
1: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollcon 0212 485 69 64. Enfes tatları Karamel Pastanesi ile yeniden keşfedin. Balıkesir'in en tatlı köşesinde gününüze taptaze börekler ve poğaçalarla enerji katabilir, özel gün pastalarıyla sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. Kurabiyeden şerbetli tatlılara, yaş pastadan dondurmaya, zengin ürün yelpazemizle her damak zevkine hitap ediyoruz. Sevdiklerinizle keyifli anlar için Karamel Pastanesi 0507 360 3675 Balıkesir.
2: Reklamları dinlediniz.

Nimete şükretmenin en güzel yolu, onunla başkalarına iyilik etmektir. Şükür, nimetin geldiği adresi bilmek, gönderene yürekten minnettarlık duymak, yeri geldiğinde dile getirmek ve en önemlisi de nimeti veriliş amacına uygun olarak kullanmaktır. İşte nimete şükrün en güzel yönü, onu Allah'ın hoşnutluğu istikametinde başka insanlarla paylaşmak ve onları da bundan yararlandırmaktır.

En büyük musibet ümitsizliktir. Ümitsizlik her türlü kemalin engelidir. Gelişmenin ayak bağıdır. Malını kaybeden bir şeyini, ümidini kaybedense her şeyini kaybeder. Tüm çaba ve gayretlerin temelinde ümit, tüm hüsranların kökünde ise ümitsizlik yatar. Hayatımız karanlık geçitlerle doludur. Önemli olan geçitlerin sonu.

yoldaki ışığı gözden uzak tutmamaktır. Aksi halde dar bir geçidin içinde boğulup gitmek işten bile değildir. Hayat ümitle ayaktadır. Ümit kayboldu mu hayat da yok sayılır. Ümit hayatın tadı tuzudur. Onsuz hayatın ne manası ne de tadı kalır. Aslında ümitsizlik doğuracak hiçbir hal yoktur. Sadece ümit ışığına karşı gözünü kapayan ümitsizler bulunur. Bütün yıldızlar sönse de ümit yıldızımız her zaman parlamaya devam etmeli ve karanlık gecelerde bize yol göstermelidir. Mehmet Akif'te "Yes, ümitsizlik öyle bir bataktır ki düşersen boğulursun. Ümide sarıl, sımsıkı seyret ne olursun." demiştir. İnsan bataklıkta da yaşasa gözleri yıldızlara dönük olmalıdır. Her şeyde bir hayır olduğuna inanan, rahmeti sonsuz bir Rabbi ve sahibi olduğunu bilen müminin ümitsizliğe düşmesi mümkün mü? Hele Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz buyruğunu dinledikten sonra Sadi-i Şirazi'nin dediği gibi, en korkulanlarda bile ümidini yitirme. Unutma ki en lezzetli ilik en sert kemikten çıkar. En büyük cehalet kişinin kendi kendisi hakkındaki bilgisizliğidir. İnsanın kendi kendisini tanımamasından daha kötü ve zararlı bir cehalet olabilir mi? Kendini bilmeyen Rabbini de bilemez. Kendini bilmeyen yeteneklerinin farkında olamaz. Dolayısıyla kendini nasıl geliştireceğini de bilemez. Enerjisini hep boşa tüketir. Kendini bilmeyen kusurlarının farkında da olamaz. Dolayısıyla onları giderme azmi içinde bulunamaz. Kendini bilmeyenin başka şeyleri bilmeye kalkışması, evinin içini ve kapı komşusunu tanımadan uzay keşfine çıkmasından farksızdır. Dolayısıyla o ölçüde de yersizdir. Yunus'umuz da ilim, ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen ya nice okumaktır dememiş mi? İyi olmaktan en uzak insan çok yalancı, ikiyüzlü, hayasız kimsedir. Yalan münafığın özelliğidir. Mümin yalancı olamaz. Yalan, insanın içini karartan bir istir. Yalancılık en büyük ahlaksızlık olduğu için büyük günahlardandır. Bir kere yalan söyleyen, onu yamamak için defalarca yalan söylemek zorunda kalır. Pisliği başka bir pislikle temizlemeye başlar. Yalancılık, bağımsız bir kötülük değildir. Diğer birçok kötülüğün de habercisidir. Yalancılık korkaklıktır, hainliktir, ikiyüzlülüktür, güvensizliktir. İnsanı başkalaştırır, özgünlüğünü yok eder. Yalancılık her günaha uyan bir saptır. Toplumun biricik huzur ve başarı sebebi olan emniyet ve itimadın sarsılmasıdır. Yalancı, Allah'a karşı kafa tutan, fakat insanlardan korkan bir serseridir denilmiştir. Tıpkı altına karıştırılan başka madenler gibi kuvvetini arttırır ama değerini düşürür. Yalanın azı çoğu olmaz. İnsan bir kere yalana alışmaya görsün, artık yalanın her türlüsünü söyler. Yalanın bunca kötülükleri düşünüldüğünde Hazreti Ali'nin bu hikmetli sözüne hak vermemek mümkün değildir. İlmi en büyük olan Allah'tan en çok korkan kimsedir. İnsanlar içinde Allah'tan en çok alimler korkar. İlim arttıkça insanda Allah korkusu da artar. Çünkü eşya ve hadiselerin satırları altında gizli ince manaları okudukça yazarının büyüklüğünü anlar. Bundan da ona karşı bir heybet ve heyecan hisseder. Mikro alem ve makro alemin derinliklerine doğru uzandıkça muammalaşan şu varlıkların sanatkarına karşı gerçek bir

bilim adamıyla varlık ve hadiseler üzerinde gerili perdeye takılıp kalmış, bir tül gibi onun deliklerinden bakamayan sıradan bir insanın Allah'a karşı saygı ve sevgisi bir mi? Yine Allah'ın vaat ettiği mükafatları tanıdıkça bunları kaybetmekten korkmaz mı insan? Ayrıca buyruklarını dinlemeyen asi günahkarlara karşı yaptığı bunca tehditler hep bilgili insanları endişelendirir. İhtiyat ve tedbire sevk eder. Bu üç yönden insanın bilgisi arttıkça Allah'tan korkması da ziyadeleşir.

Minnete en layık insan, sevgiyi ilk başlatandır. İnsan sevgiyle memurdur. Değeri de yüreğindeki sevgiyle ölçülür. Hayatta asıl ve kural olan sevgidir. Düşmanlıklar, kin ve nefretler arızi ve gelip geçicidir. Sevgi güneşi gönlümüze süzülmek için bir bahane arar. Ufak bir vesileyle gönül odamızın perdesini araladığımız an, hemencecik loş ve karanlık ruhumuzu aydınlatıp ısıtmaya başlar. Sevgi bir iyilik, hatta bir cümle iyiliklerin başlatıcısı ve devam ettiricisi ise, onu ilk başlatan minnet duyulmaya en çok layık kimse olacaktır. En yüce insan, alçak gönüllülük gösterendir. Alçak gönüllülükle insanların gözünde yücelme birbiriyle doğru orantılıdır. İnsan tevazu gösterdiği ölçüde yücelir, sevilir, değer kazanır. Bunun tersi de geçerlidir. Kendini büyük gördükçe, insanlara tepeden baktıkça küçülür, değerden düşer. Zaten alçak gönüllülük, insanların seviyesine inmek için bir çeşit eğilme de büyüklük alameti ve onun gereğidir. Sosyal hayatta insanları seyrettiği, insanların da kendisini gördükleri bir penceresi vardır. Boyu o pencereden alçak olanlar, ayak parmaklarının üzerine çıkar, zoraki uzanır, öylece görünmeye çalışır. Boyu o pencereden yüksek olan kimse ise, görünmek için bu defa yay gibi eğilir. İnsanların seviyesine inmeye çalışır, ancak o zaman onlar tarafından görülebilir. Kısacası, tevazu büyüklerin ahlakıdır. Büyüklenenlerse gerçekte küçük kimselerdir. Vebali en büyük olan, dini görevlerini ihmal eden alimlerdir. Dini yaşantısında ihmalkar davranan alim, başkalarınca da örnek alınacağı için hem yaptığı ihmalkarlığın hem de başkalarınca o konuda örnek alınmanın sorumluluğunu yüklenir. Günahı katmerlidir. Alimin iyiliği de iki kat sevaplıdır. Onun için din alimi dine her yönden bilmelidir. Yoksa sadece saha olarak seçtiği bir tek dalına yapışıp diğer dalların kanun ve problemlerinden habersiz yaşarsa dengeyi koruyamaz, eksi veya artı istikametinde aşırılıklardan korunamaz. Hem yanılır hem de yanıltır. Yarım doktor candan ediyorsa yarım hoca da imandan eder. Günümüzde ne yazık ki bu tür din alimlerine çokça rastlanır. Onun için insanımız tutarlı ve dengeli bir din imajına sahip olamıyor ve bir boşluk, başıboşluk ve kargaşa içinde bocalayıp duruyor. Hiçbir alimin sözünü veya hiçbir kitabın kavlini bağlayıcı olarak görmüyor.

Alçak gönüllülük büyük bir erdemdir. Erdemin armağanı ise her zaman onur olur. Hazreti Peygamber de alçak gönüllülük göstereni Allah yüceltir buyurmuyor mu? Sürekli mütevazı davranan kişi o ölçüde yükselecek. Sonunda gönüllerde en yüksek tahta oturacaktır. Önce şeref, sonra hayat denildiğine göre, önce tevazu, sonra şeref demek de doğru bir tespit olur. Onurla tevazu arasında başka bir ilişki ve benzerlik de, ikisinin de birdenbire değil, yavaş yavaş ve doğal olarak kazanılan birer üstün nitelik olmalarıdır. Tevazu, düşünülerek, karar verilerek de kazanılmaz. İnsanın kendini gerçek anlamda tanıyarak, haddini, hududunu bilerek kendiliğinden ruhunda oluşan bir haldir. Mütevazı olayım demekle mütevazı olunmaz. Böyle bir tevazu kararı, tevazuyu bozar. Tıpkı kibre niyetin kibri bozduğu gibi. Kısaca, şeref gibi tevazu da insanın kendi benliğinden doğar. Allah katında en büyük günah, üzerinde ısrar edilen günahtır. Alimler, ısrarla küçük günah kalmaz, istiğfarla da büyük günah kalmaz demişlerdir. Yani en büyük günah bile işlendiğinde pişman olunup Allah'tan af ve bağışlanma dilenilse, artık büyüklüğünü yitirir ve küçük hale gelir. Aslında küçük olan bir günah üzerinde ısrar edilirse, bu da artık küçük olmaktan çıkar, büyük günaha dönüşür. Sebebi ise o günahın önemsenmediği, hatta günah olarak kabul edilmediği, günahı bildiren zatın uyarı ve yasağının ciddiye alınmadığı izlenimini vermesidir. Allah katında en büyük günah, sahibinin gözünde küçük görünendir. İnsan, günahın kendisine değil, kime karşı işlendiğine bakmalıdır. Değil mi ki işe günah diyen, onu yasaklayan zat, bütün alemlerin Rabbidir. Zerrelerle güneşler, onun emrinde birer disiplinli asker, birer itaatkar memur gibi çalışır ve emrinden bir santim bile dışarı çıkmazlar. Böyle bir cihanlar sultanının emir ve yasaklarını dinlememek, sıkılmadan sözünü çiğnemek, bunu önemsemezlik etmek elbette ki büyük günah olur. Bu söz öncekiyle çelişmez. Çünkü bir günahı küçük gören, onun üzerinde ısrar edecek, sürekli yapmakta bir sakınca görmeyecektir. Dolayısıyla her ikisi de aynı kapıya çıkar.

Hazreti Ali'ye göre asıllar. Dinin aslı kesin iman, meyvesi ise güzelce kulluktur. Kesin, şüphesiz, sarsılmaz bir iman olmadan dinden ve dindarlıktan söz edilemez. Ağaç için kök, bina için temel neyse, din için de kuvvetli ve tahkiki iman odur. Dinin meyvesi ise güzelce ve usulüne uygun olarak Allah'a kulluktur. Kulluk da sadece namaz, oruç ve hac gibi meşhur ve belli başlılarından ibaret değildir. Allah'a karşı kendini memur ve asker bilmek, en geniş çerçevede onun emirlerine uygun yaşamaktır. Buna güzel ahlak da dahildir. Her ağacın bir meyvesi ve faydası vardır. Kendisinden beklenen faydayı temin edemeyen, dikiliş ve bakılış amacına hizmet etmeyen bir ağaç, kısa sürede kesilip odun olarak kullanılmaya mahkumdur. İbadet meyvesini vermeyen bir dindarlıkta kuru iddiadan ibaret olup, sahibini dünya ve ahirette kurtuluşa erdirmek şöyle dursun, onun felaketini hazırlayıp, Allah korusun, cehennem odunu yapar. İhlasın aslı, insanların elindekinden ümit kesmektir. İhlas, Allah'a halis, lekesiz, tertemiz kul olmaktır. Böyle bir kullukta art niyetler, maddi çıkar düşünceleri ve görsünler, duysunlar diye dindar görünmek yoktur. Her şeyi Allah'ın elinde görmeden, sebepleri tıpkı katibin elindeki kalem gibi sadece bir araç olduğunu bilerek, yalnızca Allah'a ümit bağlayıp, insanlardan ümit kesmeden böyle bir kulluk gerçekleşemez. İnsanların elindekine karşı bir beklenti içinde olanlar, ihlas denilen o tertemiz ruh halini yakalayıp muhafaza edemezler. Yaptıkları taat ve ibadetlere gösteriş ve başkaca dünyalık kaygılar karıştırırlar. İmanın aslı, Allah'ın emrine güzelce teslim olmaktır. İman, güven duymak ve güven vermektir. Allah'a tam inanarak, onu tanıyarak, rahmet ve adaletini bilerek güven duymayan bir kimse, emir ve yasaklarında ona kayıtsız şartsız teslim olabilir mi? Aynı şekilde imanın devam etmesi, yıkılmaması, meyveli olması için de Allah'ın emir ve yasaklarına teslim olmak gerekir. Kısacası, iman ve İslam ayrı ayrı anlamlara gelse de biri birsiz olmaz, hiçbiri tek başına sahibi için kurtuluş temin etmez. Gönül kuvvetinin temeli Allah'a tevekkül etmektir. Kalp kuvveti, yürek metaneti, yiğitlik, cesaret. Şok etkisi yapan hadiseler karşısında soğukkanlılık hep Allah'a tam güven duymanın sonuçlarıdır. Hepsinin temelinde Allah'a itimat, onu vekil edinme bilinci yatar. Çünkü acı tatlı her durum karşısında mümin, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler der. Kendine düşen görevi yapar. Nihai kararı alır.

Kişiliğin aslı, haya, utanma duygusu. Meyvesi ise haramdan uzak durmaktır. Haya utangaçlık değil, kötülüklerden, uygunsuz söz ve davranışlardan sıkılmaktır. Arsız ve hayasız insanlar hiçbir zaman sağlıklı birer kişilik sahibi olamaz, toplumda gerçek itibar göremezler. Temelini haya üzerine kurmuş kimse, Allah'ın yasakladığı ve her biri dünya ve ahiretimiz için öldürücü birer zehir olan haramlardan uzak durur. Allah'tan gelene hoşnut olmanın temeli ona güvenmektir. Allah'ın her yaptığının kısa veya uzun vadede mutlaka hayır ve fayda olduğunu bilip ona tam güvenen bir kimse ondan gelen acı tatlı her şeye rıza gösterecektir. Merhametli ve maharetli doktorumuz bize acı ilaç da sunsa zevkle ve seve seve içeriz. Şefkatli annemiz bize tokat dağıtsa bir hikmeti vardır diye düşünür, yine sımsıcak sinesine atılırız. Allah'ın hikmetine güvenen, takdirine itimat eden, ondan gelen her şeye canı gönülden razı olur. Sabrın temeli Allah'a tam güvenmektir. Yakîn, Allah'a tam güven ve itimat ederek işin başında vereceği emrine, görevini yaptıktan sonra da kararına razı olmaktır. Böyle bir düşünce, altyapısı olmadan gerek hastalık ve musibetlere karşı, gerek ilahi emirleri yerine getirme ve gerekse kötülüklerden sakınma konusunda sabır ve kararlılık göstermek, dişini sıkıp direnmek mümkün mü? Allah'ı her işinde merhametli ve emin bir vekil bilen der, görünüşte acı da olsa onun emirlerine rıza gösterir, bir imtihan olarak verdiği musibetlere katlanır ve yasaklarından var gücüyle sakınır. Gerçek sabır da zaten bu üç noktada kendini belli eder. Yanlışlıklardan korunmanın temeli, iş ve sözden önce iyi düşünmektir. Düşünmeden, ince eleyip sık dokumadan ağızlarına geleni söyleyen, kafalarına esen davranışlarda bulunan kimseler, yanlışlık ve yanılgılardan kurtulamazlar. Şu halde konuşmaya başlamadan önce iyice düşünmeli, sözün nereye varacağını iyi hesap etmeliyiz. Aynı şekilde bir harekette bulunmadan önce de iyice mihenge vurmalıyız. Altınsa yapmalı, bakırsa terk etmeliyiz. Açgözlülüğün temeli tamahkarlık, meyvesi ise kınanmadır. İnsan hayatının devam etmesi için Yüce Allah, faydalı şeylere sahip olma arzusunu onun ruhuna yerleştirmiştir. Ancak imtihan gereği, bunu yaratılıştan sınırlandırmamış, bildirdiği emir ve yasaklarıyla çerçevesini çizmiştir. Bazı kimseler, faydalı veya kendisine hoş gelen şeylere karşı doyumsuz bir istek besler. Bu konuda ne varsa hepsine sahip olmak ister. Helal haram ölçüsü onun için pek önemli değildir. Dünyada ebedi kalacakmışçasına bir doyumsuzluk ve oburluk gösterir. Böyle bir tutum sahibine herhalde sempatik kılmayacaktır. Böyleleri insanlar arasında sevilmez, kınanır, soğuk karşılanır. Aklı başında hiç kimse bu duruma düşmek istemez.

titizliğin temeli günahları terk etmek ve haramlardan sakınmaktır. İyi dindar olmak, takva sahibi olmak, dinde titizim demek, öyle kuru sözlü olmaz. Buna hamsofuluk denir. Dinde titizliğin ilk temeli haramlara, özellikle kul hakkına karşı son derece hassas olmaktır. İslam'da her zaman kötülüğü savmak, iyiliği yapmaktan önce gelir. Bu ölçüyü kaçıran kimseler, yaptıkları ibadetlerin sevabını, haklarını, yedikleri insanlara dağıta dağıta ahirette iflas bayrağını çekerler. Kısaca, dindarım, takvalıyım diyen kişi, haram ve kötülüklerden uzak duracak. Helale değil, harama karşı perhizkâr davranacaktır. Dünyalığa karşı isteksizliğin temeli, Allah katında bulunana arzu duymaktır. Allah bir sinede iki kalp yaratmamıştır. Bir gönüle iki sevgi birden sığmaz. Dünya ve ahiret iki kuma gibidir. Gönlüyle birine meyleden öbüründen soğuyup uzaklaşacaktır. Allah'ın ahiretteki mükafatını müşteri ve arzulu olan kimse, bunlardan uzaklaştıran haram, dünyalık haz ve çıkarlardan soğuyacaktır. Özlediği mükafata erişmesini engelleyen ne varsa elinin tersiyle itecektir. Ahiret nimetlerine talip ve müşteriyim deyip de haram helal demeyerek dünyaya dört elle sarılanlar herhalde doğru söylememektedirler.

Zühdün aslı yakîn, meyvesi ise mutluluktur. Dünyalık çıkarlara karşı mesafeli durmanın, ahireti ön plana almanın, yani zahitliğin temeli, hiç şüphesiz Allah'ın mükafat vaadine olan kesin inançtır. Allah'ın ahirette vaat ettiklerine tüm kalbiyle inanmayan kimse, alternatiflerini dünyada tatmak isteyecek, dünyaya bir kere gelinir, fırsat eldeyken bu haz ve lezzetleri kaçırmayayım diye düşünecektir. Allah'ın ahiretteki mükerrer vaatlerine kesin olarak inanan bir kimse, onları elde etmeye çalışacak, gerekirse dünyalığından ödün verecek, insanlara karşı fedakar davranacak, onları mutlu ederek kendisi de mutlu olacaktır. Öte yandan az da olsa helale kanaat edecek, haline razı olacak. Hem kalbi, hem evi, hem de küçük dünyası mutlulukla dolacaktır.

0: İslam klasikleri.
1: Seslendiren Enver Seyidoğlu.
2: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
3: Reklamlar.
4: Kavedo kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Kavedo, kahveden gelen mutluluk.
3: Reklamları dinlediniz.

hatırla. Unuttuklarını, geride bıraktıklarını, gündelik telaşa kurban ettiklerini hatırla. Terk ettiklerini, kaybettiklerini ve kıyıda köşede kalanları hatırla. Hatırla ki hatırın olsun ve hayırla hatırlanasın.

hatırla. En son ne zaman bir yakınını ziyaret ettin? Sıla-i Rahim, Allah Teala'nın kesin emriyle farz olduğu gibi, bunun zıttı olan kat'i rahim de haramdır. Zira akraba ile ilişkiyi kesmek, iyilik ve ihsanda bulunmayı terk etmek, Allah Teala katında mesul ve mahcup olmak demektir.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret ettiğinde ilk sözlerinde Sıla-i Rahim'i zikrederek şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Selamı yayın, yemek yedirin, ikramda bulunun, Sıla-i Rahim yapın, gece namaz kılmak için kalkın. Böylece selametle cennete girersiniz. Hatırla, en son ne zaman bir akrabanı ziyaret ettin?

hatırla. Unuttuklarını, geride bıraktıklarını, gündelik telaşa kurban ettiklerini hatırla. Terk ettiklerini, kaybettiklerini ve kıyıda köşede kalanları hatırla. Hatırla ki hatırın olsun ve hayırla hatırlanasın.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Dergiler konuşuyor. Dergilerin dilinden bilgi, nasihat ve genel kültür. Birbirinden kıymetli kültür ve edebiyat yazıları. 7'den 70'e herkese hitap eden bilgi hazinesi Dergiler Konuşuyor da. Dergiler Konuşuyor hafta içi her gün saat 20'de Semerkant Radyo'da.

0: Reklamlar.
1: Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Bugün 12 Haziran 2026 ve 26 Zilhicce 1447. Günlerden Cuma, son baskı başladı. Hoş geldiniz.
1: Son baskı.
0: Hayırlı bir Cuma temenni ederek başlayalım programımıza. Cumanız mübarek olsun. Dualarımızın kabulüne vesile olsun. Efendim gelelim gündeme. Tabii gündem deyince özellikle iki haftadır siyaset arenasında Cumhuriyet Halk Partisi fırtınası esiyor. Ama bu tabii ki bir kaos, kargaşa fırtınası. Önce tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin özellikle salı günü grup konuşmasını kimin yapacağı ile ilgili tartışma alevlendirmişti. Ve sonra bir şekilde o vuzuğa kavuştu. Nasıl kavuştu? İki tarafta aslında feragat etmedi ama son anda CHP'nin genel başkanı, yeni genel başkanı aslında en eski ve şimdi de yeniden genel başkan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu feragat ederek aslında partinin genel merkezinde konuşmayı tercih etti. Dolayısıyla geçici bir süre çözülmüş oldu. Akabinde 9 kişinin ihracı gündeme geldi. Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Bir sonraki adımda diğer gruptan, yani Özgür Özel'in başında olduğu gruptan geldi. Onlar da parti meclis üyesi 27 kişinin istifasıyla birlikte yeni bir safhaya ulaşmış oldu. Bakalım bundan sonra ne olacak? İstifalar mı devam edecek, yoksa yine disipline sevkler, ihraçlar mı devam edecek? Tabi bu arada en çok tartışılan konulardan birisi de yeni parti kurulacak mı? Herhalde ona doğru gidiyor süreç. Biz yazılara geçelim. Abdülkadir Selvi şöyle demiş: Özgür Özel yeni parti çalışmalarını hızlandırdı başlığıyla Hürriyet'te. Mutlak butlan kararının çıkması üzerine Özgür Özel Merkez Yürütme Kurulu'nu olağanüstü toplantıya çağırmıştı. Özgür Özel'in MYK ile toplantısı sürerken Ekrem İmamoğlu Silivri'den direniş tweet'i attı. Mecliste grup toplantısında Özgür Özel mi Kılıçdaroğlu mu konuşacak gerilimi sürerken, meclisin dikmen kapısında partiler arasında arbede yaşanırken, meclis başkanlığının çabalarıyla Özgür Özel ile Kılıçdaroğlu arasında bir uzlaşmaya varılmıştı. Ancak 5 dakika sonra İmamoğlu devreye girerek anlaşmayı bozdu. CHP'den, MYK'den Ali Mahir Başarır ve Veli Ağbaba gibi Özgür Özel ekibinin önde gelen isimlerinin yer aldığı 9 kişinin ihraç süreci başlatılmıştı. Özgür Özel'in kafasında parti meclisinden istifa etmek gibi bir formül yoktu. Aksine parti meclisi toplantısına katılıp ihraçlara karşı mücadele vermek ve acil kurultay kararı aldırmak vardı. Çünkü parti meclisinde çoğunluğun kendilerinde olduğuna inanıyorlardı. Zaten 27 parti meclis üyesinin istifa etmesi de bunu ortaya koyuyor. Parti meclisindeki dağılım şöyleydi: Özgür Özel taraftarları 27, 3. yolcular 5 ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenlerin sayısı da 24'tü. Erdoğan Toprak'sa müstakil hareket ediyor. Özgür Özel hem parti meclisi toplantısına katılıp mücadele etmeyi planlıyor, hem de milletvekilleri tarafından bir bildiri yayımlanması için çalışıyordu. Özgür Özel grup başkanlığına 110 milletvekili tarafından seçilmişti. Özgür Özel ihraç kararı üzerine 110 milletvekilinin imzasıyla kamuoyuna yönelik bir açıklama yapılması için harekete geçti. 110 milletvekilinden bir bölümü açıklama yapmaya yanaşmadı. Sayı 90'ın altına düştü. Özgür Özel'in çabaları sürerken Ekrem İmamoğlu tarafından partiden istifa edilmesi, böylece kurultayın zorlanması talimatı geldi. 28 kişi parti meclisinden istifa etti. Sonra bir kişi geri çekti, 27'ye düştü. Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu yanlılarının parti meclisinden istifa etmesiyle birlikte CHP'nin bölünmesi yönünde en kritik adım atılmış oldu.

0: Parti Meclisi'nden istifa kararı Özgür Özel ekibinin içinde tartışma konusu oldu. Gökhan Günaydın'ın biz niye gidiyoruz diye itiraz ettiği söyleniyor. Parti Meclisi'nden istifa ederek CHP'yi altın tepsi içinde Kılıçdaroğlu'na sunduk. Partiyi Kılıçdaroğlu için dikensiz gül bahçesine çevirdik diyenler bile oldu. Ama o adım atıldı. Peki sonuç? Kılıçdaroğlu parti meclisini topladı. Özgür Özelciler istifa ettikleriyle kaldılar. Özgür Özel'in yeni partide kurucu olması için bazı isimleri arayıp teklif götürdüğü de söyleniyor bu arada. Grup başkan vekilleri Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın tedbirli olarak ihraç talebiyle disipline sevk edildikten sonra Kılıçdaroğlu bir adım daha attı. CHP Genel Başkanı sıfatıyla meclis başkanlığına resmi bir yazı göndererek Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır'ın grup başkan vekilliği görevlerinin sona erdiğini bildirdi. Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın kararı tanımadıklarını ve görevlerine devam edeceklerini açıkladılar. Bunun üzerine CHP Genel Merkezi'nden gözler meclis başkanlığına çevrildi. Meclis başkanlığında ise bu CHP'nin iç işidir. CHP bu sorunu kendi içinde çözsün yanıtı geldi. Son tahlilde Kılıçdaroğlu'nun başından beri diyalog diye uğraştım ama olmadı. Hatta bana hakaret edenleri hakkımı helal ettim. Benim Özgür Bey'le de bir sorunum yoktur diye ifade ettiği söyleniyor. Parti meclisi toplantısında Elazığ milletvekili Gürsel Erol, Gökhan Günaydın'la benim aram yok ama onun parayla pulla ilişkisi olmaz. Neden ihraç ediliyor diye sorduğu, Kılıçdaroğlu'nun da adı mutlak butlan davasında geçiyor diye karşılık verdiği söyleniyor. Öte yandan parti meclisinden istifa ettiği açıklanan Yaşar Seyman da toplantıya katıldı. Seyman, ben kalıp arkadaşlarıma ablalık yapmaya devam edeceğim dedi. Evet, birkaç günlük hikayeyi böyle özetlemiş Abdülkadir Selvi Hürriyet gazetesinde.
1: Son baskı.
0: Mehmet Acet de Haber 7'de şöyle değerlendiriyor. 2005 yılında Kanal 7'nin Ankara temsilcisi olarak başkentte göreve başladığımda CHP Genel Sekreteri sıfatını taşıyan Önder Sav isminde bir efsane vardı. Onunla ilgili söylenen söz şuydu. Önder Sav'ın izni olmadan CHP Genel Merkezi'ne sinek bile giremez. Önder Sav dönemin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'la birlikte CHP'yi uzun yıllar gayet konforlu bir şekilde yönetti. Kendilerini kurulu düzenin siyasi parçası olarak gördükleri için her durumda iktidarda olma hissinin verdiği bir rahatlık buna imkan verdi. Ve buna bağlı olarak halkla teması o kadar da önemsemeyen, rejim tehdidi üzerinden arka bahçe olarak yaslandıkları asker, sivil, bürokratik iktidarın nimetlerinden yararlanan bir anlayış vardı o zamanki CHP yönetiminin. Baykal'ın istifasından sonra 22 Mayıs 2010 kurultayıyla CHP'nin başına Baykal döneminde meclis grup başkanlığı görevini yürüten Kemal Kılıçdaroğlu geldi. O da CHP'yi iktidara taşıyabilecek güçlü bir performans ortaya koyamadı. Ancak CHP'yi dizayn ve bunun için gerekli olan tasfiyeleri gerçekleştirme anlamında Önder Sav'ın eline su dökemeyeceği kadar başarılı bir performans ortaya koydu. Sessizce ama kararlı bir şekilde yürütülen bir tasfiye süreci. Eş zamanlı olarak partinin hem politikaları hem de kadrolarıyla baştan aşağı yeniden dizayn edilmesi. Kılıçdaroğlu'nun ilk bir iki senesinde CHP'nin fiziği de kimyası da biyolojisi de komple değişti. Mutlak butlan kararı sonrası elmanın iki yarısı gibi ortadan bölünen CHP'de top bir o kalede bir bu kalede gidip geliyor. Salı günü özel cephesi yaptığı hücumla Kılıçdaroğlu kalesine gol atmayı başardı. Meclis grup konuşması için gerçekleşen resleşmeyi özel cephesi kazandı. 111 milletvekilinin acil kurultay için imza vermesi de siyasal zemini özel lehine çevirdi. Ancak devam eden günlerde Kılıçdaroğlu'nun ayağına en iyi yaptığı işi yapabilmesi adına etkili bir imkan geldi, pas geldi. Önce Özgür Özel'in A takımından tabir yerinde ise yediği içtiği ayrı gitmeyen 9 kişiyle alakalı ihraç kararı çıkarıldı. Ertesi gün özel cephesinin elinde patlayan Kılıçdaroğlu'na yeni bir alan açan ikinci bir gelişme daha yaşandı. Özel'e yakın isimler parti meclisindeki görevlerinden istifa ettiler. Bu şekilde meydan kafasındaki işleri hayata geçirmek adına daha bir Kılıçdaroğlu'na kalmış oldu. Geçmişten bugünler için de ilham verici niteliği olan bir hatırlatma. Kılıçdaroğlu Deniz Baykal'ı nasıl mı etkisiz elemana dönüştürmüştü yalnızlaştırarak? Evet, sorunun cevabı bu. O ana muhalefetin güçlü sesi, CHP'nin değiştirilemez genel başkanı Deniz Baykal. Günün sonunda tek kişilik bir Antalya milletvekili olarak hayatının kalan kısmını sürdürmek zorunda kaldı.

0: Kılıçdaroğlu şimdi aynısını Özgür Özel için yapıyor. Çin işkencesi gibi bir şey bu. Özel'in etrafında halkalanan isimleri CHP'den ihraç ederek onu tek kişilik bir hiçe çevirmek istiyor. Günün sonunda Özel ve yanındakiler için vuruşa vuruşa çekilme dışında bir seçenek kalmamış oluyor. Burası böyle, ancak CHP tabanında Kılıçdaroğlu'nun bütün bu yaptıklarına öfkeli bir kesimde bulunuyor. CHP markasının arkasına saklanması, eski günlerdeki gibi CHP'ye oy veren herkesin tıpış tıpış bu partiye oy vermesini garanti edecek mi? Yoksa suyun akışı başka türlü mü gelişecek? Bir hüküm cümlesi kurmak için henüz erken, diyor Mehmet Hacet Haberiyet'teki yazısında değerli dinleyenler.
1: Son baskı.
0: Geçelim Ahmet Hakan'ın yazısına. O da Hürriyet'te şöyle demiş. Vallahi de billahi de bir beklentim yok. Bu yemin kime ait? Muharrem İnce'den bomba açıklamalar. Muharrem İnce ile çok uzun zamandır görüşmemiştim. Dün aradı, selam kelamdan sonra başladı anlatmaya. Ortadan gideyim, top ayağıma gelir. Vallahi billahi böyle bir derdim yok. Bir hırsım da yok. Onları açtım ben. Cumhuriyet tarihinin en büyük mitinglerini yaptım. Parti kurdum, parasız pulsuz çok kısa sürede partinin örgütlenmesini tamamladım. Beni bir yere getirsinler, böyle bir derdim yok. Benim bu millete karşı sorumluluğum var. Ben bu partinin abisi sayılırım. Ben diyorum ki tüzüğü değiştirelim. Genel başkanı üyeler seçsin. Delege sisteminden kurtulalım. Delege sistemi maalesef yozlaşma getiriyor. 2019'daki kurultayda bir delege beni aradı. Ben senin için imza verdim, bana 5000 lira verdiler dedi 2019'da. İmzamı çektim. İstersen bunu kamuoyuna açıklarım dedi. Ben de oyunu parayla satan adamla benim işim olmaz diyerek telefonu kapattım. Delege sistemine son verelim artık. Butlan olayına bakışım şu. Ben bu mahkeme kararını doğru bulmuyorum, içime sindiremiyorum. Kurultayla seçilmiş bir genel başkan var. Ancak ortada bir mahkeme kararı var. Ne yapacaksın? Mahkeme kararını tanımayacak mısın? İyi ama buna uymak zorunluluğu var. Benim durduğum yer, ben parti içinde kavga istemiyorum. Başka türlü davranılamaz mıydı? Mesela Özgür Özel grup başkanı olarak grup toplantısını açsaydı, açılış konuşmasına bir an önce partinin kurultaya gitmesi gerektiğini, mahkeme kararını doğru bulmadığını ama uymak zorunda olduğunu söyleyerek Kılıçdaroğlu'nu kürsüye davet etseydi çok daha farklı bir süreç işlemez miydi? Bir de şunu söylemek istiyorum, FETÖ'cüler CHP'nin tartışmasına müdahil oluyorlar. Geçmişte hain Muharrem diyorlardı, şimdi başka hain buldular. Bu hain hep değişiyor. Ben FETÖ'cülerle ilişki içindeler demiyorum. Bunlardan uzak durmak lazım diyorum. Kardeşler arası ihtilafta bu FETÖ'cülerin ne işi var? Bunlara bizden uzak durun demek gerekir. Bu filmin sonunda CHP Kemal Kılıçdaroğlu'na kalacak. Özgür Özel ve arkadaşları ayrı bir parti kuracak. Bu sona ulaşıncaya kadar daha çok tüzük çarpışması olacak. Daha çok ihraç listesi yayınlanacak, daha çok demetçiler savaşı yaşanacak. Benim açımdan durum şu, filmin sonu belli olduğu için heyecanı da pek kalmadı. 13 seçim boyunca Kemal Kılıçdaroğlu'nun çelik çekirdeğinde yer almış isimler, bugünlerde Kılıçdaroğlu 13 seçim kaybetti diye haykırıyorlar. İyi de Kılıçdaroğlu 13 seçim kaybederken sen partinin en üst yönetiminde değil miydin? Kılıçdaroğlu'na sayın genel başkanım çekmiyor muydun? Kararlara imza atıp stratejileri belirlemiyor muydun? Kampanya yapmıyor muydun? Nutuk atmıyor muydun? Kılıçdaroğlu doktrin diye kitap yazan kimdi? 13 seçimi Kemal Kılıçdaroğlu bir başına mı kaybetti? Senin hiç mi sorumluluğun yoktu o kaybedişlerde? 13 seçim boyunca yeter artık, ben bu işte yokum. Biz yapamıyoruz, istifa ediyorum, yapan gelsin diyerek neden istifayı basmadın? Kılıçdaroğlu'na herkes ağzını doldura doldura 13 seçim kaybettin diyebilir. Ama 13 seçim boyunca Kılıçdaroğlu'nun çelik çekirdeğinde yer almış senin gibi birinin en azından bu kadar pervasız, rahat, bu kadar umursamaz biçimde 13 seçim kaybetti dememen lazım. Çünkü utanma duygusu duyguların en önemlisidir. Evet, böyle demiş. Son bir cümlede, konudan bağımsız, Amerika Birleşik Devletleri'nde bir gazeteci ABD Başkanı Trump'a soru sormuş, onu gündemine almış. İsrail gazeteci Trump'a soru sorma fırsatı yakalamış. Sorduğu soru şu: Erdoğan İsrail'i tehdit ediyor. İsrail ile Türkiye arasında savaş çıkma ihtimali var mı? Türkiye F-35 satacak mısınız? İstiyor ki Trump Erdoğan ve Türkiye aleyhine konuşsun ama konuşmuyor Trump. Binlerce kez yaptığı gibi yine Erdoğan'ı övüyor. İsrail gazetecinin yaşadığı hayal kırıklığı da ne güzel bir hayal kırıklığıdır demiş Ahmet Hakan Hürriyet'teki köşesinde.
1: Son baskı.
0: Melih Altınok Sabah gazetesinde diyor ki Kemal Bey CHP'yi adım adım geri alıyor. CHP'deki

iç savaş karşılıklı hamlelerle devam ediyor. Salı günü grup konuşmasını iptal edip meclis cephesini Özgür Özel'e bırakan ve genel merkeze çekilen Kılıçdaroğlu, çarşamba günü karşı saldırıya geçti. Özel'e yakın 9 milletvekilini haklarındaki hukuki ithamları gerekçe göstererek kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etti. Özel kliğinin cevabı ise dünkü parti meclisi toplantısı öncesinde geldi. Yapılan bilgilendirmede CHP'de mutlak butlan kararıyla göreve döndürülen parti meclisinin 57 üyesinden 28'i istifa etti. İstifa edenler arasında Özgür Karabat, Nurhayat Altıca, Kayışoğlu, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba gibi bir gün önce ihraç için Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen isimler de yer alıyor. Bu gelişmenin ardından Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan parti meclisi 30 kişiyle yapıldı. Listede kriz boyunca orta yolcu olmakla eleştirilen Oğuz Kağan Salıcı gibi isimlerin de bulunması bazılarının artık net taraf seçtiğini gösteriyor. Özel ve destekçileri CHP tüzüğüne göre parti meclisi üye sayısının 3'te 2'si olan 40'ın altına düşmesi durumunda 45 gün içinde kurultaya gidilmesinin zorunlu olduğunu söylüyorlar. İstifalarla bu durumun ortaya çıktığını savunuyorlar. Genel merkezse Bölge Adliye Mahkemesi'nin 21 Mayıs 2026 tarihli mutlak butlan kararının henüz kesinleşmediğini, Yargıtay onayı olmadan kurultay yapılmasının hukuken mümkün olmadığını hatırlatıyor. Mahkemenin kararında tebliğden itibaren 2 hafta içinde Yargıtay'a temiz yolu açıktır deniyordu. İşin garip tarafı, Özel tarafı temiz başvurusu yaparak süreci kendisi uzatmış oldu. Oysa temiz yapılmasaydı karar kendiliğinden kesinleşecek ve Kılıçdaroğlu da kurultay sürecini hızlandırmak zorunda kalacaktı. Özel'in son parti meclisi hamlesiyle tabana yeni partiye mecbur kaldık mesajı vermek istediği şeklindeki yorumlara da katılmıyorum. Zira krizin başından beri refleksi davranan Özel ve arkadaşlarından bir stratejileri olduğunu düşündürecek herhangi bir adımda görmedik. Demiş Melih Altınok. Evet, bu gündem burada dursun. Önümüzdeki haftalarda ve hatta aylarda daha herhalde bu konu çok su kaldırır. Bir başka gündem, Yakup Köse şöyle yazmış Star'da. Bu yazıyı da paylaşıp ara verelim. Düşman Başkan Erdoğan'ı iyi analiz ediyor başlığıyla şöyle diyor. Terör devleti İsrail kendi güvenlik çevresini genişletme çabalarına karşılık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısında Türkiye'nin tabii ve tarihi sınırlarını hatırlattı. Başkan Erdoğan şunları söyledi. Netanyahu ve cinayet şebekesinin Suriye ve Lübnan'a yönelik saldırıları bu iki kardeş ülkeyi olduğu kadar artık Türkiye'yi de tehdit eder bir noktaya taşınmıştır. Şunu bir defa herkesin bilmesini isterim. Suriye ve Lübnan müstakil, bağımsız iki devlettir. Ancak bu iki devlet, yani Suriye ve Lübnan aynı zamanda Türkiye'nin sevgi ve kardeşlik coğrafyasının içinde yer alan iki devlettir. Şam ve Beyrut, İstanbul'un iki kardeş şehridir. Türkiye'nin güvenliği sadece Hatay'dan değil, Halep'ten başlar, Şam'dan başlar. Türkiye'nin güvenliği Beyrut'tan başlar. Kardeşlerimizin ülkelerinde hiçbir emri vakiye müsamaha göstermeyiz. Kardeşlerimize yönelik hiçbir saldırıya da göz yummayız. Başkan Erdoğan lafı eveleyip gevelemeden noktayı da koydu. Türkiye üzerine hesap yapanlara Türkiye'nin etki alanını, tesir alanını çizmiş oldu. Tabii ki Türkiye'nin tesir alanı Beyrut'la sınırlı değil. Türkiye'nin Afrika kıtasında artan tesir alanı da başta Fransa olmak üzere birçok ülkenin uykularını kaçırıyor. Yani yeni Türkiye'nin her anlamda taarruz stratejisi meyvelerini veriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan mezkur konuşmasında terör devleti İsrail ile işbirliğine giren Kıbrıs'taki Rumları da ikaz etti. Çok açık söylüyorum, kimse macera peşinde koşmasın, kimse Siyonist katliam şebekesinin kuyruğuna takılmasın. Eğer Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk'ünün hak ve hukukuna kastedilirse bilinmesini isterim ki cevabımız çok net olur ve çok da sert olur. Başkan Erdoğan'ın konuşmasının yankısı terör devletinde büyük oldu. Terör lideri Netanyahu sosyal medya hesabından Başkan Erdoğan'a cevap vermeye çalıştı. Diğer terör unsurları da sıraya girdi. Başkan Erdoğan'ı tehdit etmek gibi komik işlere tevessül ettiler. Tehditlere karşılık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geri adım atacağını düşünenler yine hüsrana uğradı. Erdoğan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Türk Kızılay Ödülleri töreninde son sözü söyledi. Kan kokusu almış köpek balığı misali coğrafyamıza saldıranlar önünde sonunda döktükleri kanın hesabını verecek. Mazlumların arşı titreten ahı er ya da geç zalimlerin yakasına yapışacaktır.

terör devleti medyasında yer alan analizlerde de Türkiye'nin artık sadece kendi sınırlarını korumakla kalmayıp tüm bölgeyi kapsayan yeni bir güvenlik şemsiyesi inşa ettiğini, Türkiye'nin bu hamlelerinin İsrail'in bölgedeki harekat alanını ciddi şekilde kısıtladığı ve İsrail yönetiminin derin bir endişeye yol açtığından bahsediliyor. Düşman Başkan Erdoğan'ı iyi analiz ediyor, bir de bizimkiler edebilse diye son cümle olarak söylemiş. Kim söylemiş? Yakup Köse, Star gazetesindeki köşesinde. Diyelim ve bu bölüme ara verelim.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve. Bizde hatırınız çok. 0266 241 97 97 Balıkesir.
3: Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97.
1: Reklamları dinlediniz.

Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Aradan sonra son baskıya devam ediyoruz sevgili dinleyenler. İkinci bölümde son baskı programında ilk paylaşacağımız yazı Yeni Şafak gazetesinden Yahya Bostan'a ait. Doğu Akdeniz ısınıyor. İsrail İran'ı çözebilseydi bu daha yakın bir tehdit olurdu. Ancak yüzlerine gözlerine bulaştırdılar. Yine de gidişat bellidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin güvenliği Şam'dan, Beyrut'tan başlar vurgusu İsrail'e mesajdır. Tel Aviv'den iç politik hesap ve stratejik tercihle harmanlanarak gelen fevri reaksiyon mesajın alındığını gösterir. İsrail Türkiye ile mücadele hattını Doğu Akdeniz ve Suriye üzerine kurguluyor. Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesimi gönüllü olarak bir kurguya katılmıştır. Fark ediyorsunuz, iki aktör hacimlerini aşan agresif bir politikaya yöneliyorlar. Bunun birkaç sebebi var. Bir, Ukrayna Savaşı sınırların değişmezliği algısını yıktı. Atina için tedirgin edicidir. İki, Türkiye, Libya, Kafkaslar, Suriye ve Irak'ta stratejik zemin kazandı. Üç, Türkiye'nin sorunlu dosyalarını yani Suriye, Ermenistan, terör ve benzeri dosyaları tek tek kapanıyor. Geriye yoğunlaşacağı iki konu bırakır: Ege ve Kıbrıs. Atina yaklaşan dalgayı görüyor. Dördüncüsü, Türkiye-Batı ilişkileri karşılıklı yarar parantezinde tazeleniyor. Atina bu gelişmeyi durdurma ya da tersine çevirme arayışındadır. Beşincisi, küresel bölgesel gelişmeler. Avrupa Birliği'nin kapsam alanını genişletmeye itiyor. Yunanistan ve Rum kesimi bu süreci Orta Asya'dan Balkanlara kendi gündemi için bir kaldıraç olarak kullanıyor. Altıncısı, AB ve NATO'daki belirsizlik Yunanistan, Rum kesimini İsrail'le yakınlaşmaya itiyor. Yedincisi, Fransa Yunanistan'a nükleer şemsiye teklif ederken Kıbrıs'ta asker bulundurmak için Rum kesimiyle anlaşma imzalıyor. Ankara'dan gelen "ne yapıyorsunuz" sorusuna verdikleri cevap şudur: "Amacımız sadece silah satmak." Ama bu kadar basit değil. Fransa Suriye ve Lübnan'da ve Kafkaslar'da ve Afrika'da oyun dışı kaldı. Doğu Akdeniz'e Kıbrıs üzerinden tutunmaya çalışıyor. Yunanistan Rum kesiminin agresif politikaları tüm bunları

kararın sonucudur. Ankara'nın bu süreci dikkatlice takip ettiğini, ancak tansiyonu yükseltmediğini görüyorduk. Oysa bu tavır değişiyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne konuşlanan F-16'lar, deniz yetki alanları ile ilgili düzenleme hazırlığı bu çerçevede okunmalı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk'ünün hak ve hukukuna kastedilirse cevabımız çok net olur, çok da sert olur mesajı bu kapsamdadır. Aynı gün Dışişleri Bakanı Hakan

0: pazartesi günü imzaladığı Sofa Anlaşması. Bu anlaşmayla ada garantör olmayan bir ülkeye açılmıştır. Kıbrıs'ın statükosu değişmiştir. İsrail'in altıgen agresif politikaları yeni bir bölgesel koordinasyonu zorunlu kılıyor. Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır, Katar hatta Pakistan'ın Gazze'deki soykırımla başlayan, Suriye'de izleri görülen dış politika ve güvenlikte koordinasyon ve eşgüdüm çalışmaları İran kriziyle derinleşti. Bir süredir koordinasyonun savunma işbirliğine dönüp dönmeyeceği tartışılıyor. Türkiye ile Suudi Arabistan'ın imzaladığı demiryolu mutabakat muhtırasından bahsediyorum. Bu gelişme ulusal ve uluslararası basın organlarında tarihi Hicaz demiryolu boyutu üzerinden işleniyor. Ancak atlanan önemli bir detay var. Türkiye-Suudi Arabistan arasında iki yönlü hat kurulması planlanıyor. Birincisi Suudi Arabistan-Ürdün-Suriye-Türkiye hattı. Tarihi Hicaz demiryolu denilen hat bu. Bu yüzden bu hattın modern sistemlerle yük taşımacılığına uygun bir şekilde yeniden inşası planlanıyor. Yeni bir ray sistemi, enerji nakil hatları, data hatları ile birlikte tasarlanıyor. Asıl iş bu hattı Suudi Arabistan'dan Umman'a, yani Hürmüz Boğazı'na kadar uzatmak. Hürmüz'ü bypass etmek. Güzergah, ticari deniz taşımacılığını 15 günden 6 güne ve maliyetleri %20 ile 30 oranında düşürebilir. Atlanan kısım ikinci hat Suudi Arabistan, Irak, Türkiye deniyor ki diğerinden farkı demir yoluna paralel karayolu inşası. Öyleyse proje kalkınma yoluyla ilintilidir. Malum kalkınma yolu Irak, Türkiye, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin ortaklığında yürütülüyordu. Ancak Bakan Fidan'ın 13 Nisan'da söylediği gibi bölge ülkeleri frene bastı. 4 yıl kaybettik. Sebep Irak'la adalar sorunu yaşayan Kuveyt'in Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'a telkinleri. Son tahlilde ne olursa olsun bu geniş bölgede ticaret, ekonomi, belki ileride savunma alanında kurulacak işbirliklerinin tesisi için atılan çok büyük bir altyapı adımıdır. Haritaya bakın. Türkiye, Suriye, Ürdün, Suudi Arabistan, Katar onları birbirine bağlayacak büyük bir demir yolu ağı hedefleniyor ve bölge demir ağlarla örülüyor. Bölgesel koordinasyona demir kelepçe başlığını bu yüzden attım demiş Yahya Bostan Yeni Şafak'ta.
1: Son baskı.
0: Sabah gazetesinden Hilal Kaplan da şöyle yazmış. Arz-ı Mevut kıskacında Doğu Akdeniz. Doğu Akdeniz'den Orta Doğu'nun kalbine uzanan hat, bir yüzyıl sonra yine tarihin akışını değiştirmeye vesile olacak gibi görünüyor. İsrail'in ABD desteğini arkasına alarak Filistin, Lübnan, Suriye ve İran'a yönelik pervasız saldırılarla bölgeyi topyekün bir ateş çemberine sürükleme gayreti sadece sınır ötesi bir bölgesel kriz değil. Karşımızdaki tablo doğrudan Türkiye'nin egemenlik haklarını ve bekasını hedef alan vaktinden önce kurgulanmış kirli bir senaryonun parçası. Bu senaryonun merkez üssü ise son dönemde sinsi bir kuşatmayla karşı karşıya kalan Kıbrıs'tır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arz-ı mevut hezeyanının nihai hedefinin ne olduğunun gayet farkındayız. Allah'ın izniyle buna asla müsaade etmeyeceğiz ve Kıbrıs adasına bir fitne ateşinin yakılmak istendiğini görüyoruz. Cevabımız çok net olur, çok da sert olur çıkışı Ankara'nın bu sinsi plana karşı sabrının sınırına geldiğinin en net ilanıdır. Çünkü biz bu filmi daha önce gördük. Mart ayında dile getirdiğimiz İsrail ve bazı batılı ülkeler Kıbrıs hattı üzerinden Türkiye'yi vaktinden önce ve daha büyük bir çatışmanın içine çekmeye mi çalışıyor sorusu bugün bir öngörü olmaktan çıkıp bir gerçeğe dönüştü. Kıbrıs'ta bugün yaşananlar askeri bir tahkimatın ötesinde sessiz bir işgal provası. Arz-ı mevut yani vaat edilmiş topraklar, işte bunların hayallerini kuran İsrail kökenli yapıların Kıbrıs'ta geniş mülkler hatta köyler satın alarak toprak toplama stratejisi gütmesi tesadüfi değil. Paravan şirketler eliyle yürütülen bu finansal kuşatma yarın Doğu Akdeniz'deki enerji savaşlarında Türkiye'nin karşısına dikilecek bir Siyonist ileri karakolu oluşturma çabasıdır. İsrail Gazze ve Lübnan'da sergilediği soykırımcı ve yayılmacı aklı şimdi Akdeniz'in kalbine yerleştirerek Türkiye'yi güneyinden ve denizinden kilitlemek istiyor. Ancak hesap hatası yaptıkları, görmezden geldikleri çok büyük bir gerçek var. Bugünün Türkiye'si oyun kuran ve kurulan oyunları yıkan küresel bir aktördür. Arz-ı mevut hülyalarıyla sarhoş olanlar Türkiye'nin son yıllarda yazdığı askeri ve diplomatik başarı hikayelerine iyi bakmalı. Rusya-Ukrayna geriliminde dünyayı kıtlıktan kurtaran ve her iki tarafla da masaya oturabilen tek küresel arabulucu Türkiye olmuştur. Karabağ'da 30 yıllık Ermeni işgalini 44 günde paramparça eden askeri akıl ve Türk İHA-SİHA teknolojisi Türkiye'ye aittir. Suriye'nin kuzey

0: üzerinde kurulmak istenen terör koridoru hamlelerini sınır ötesi harekatlarla yerle bir eden, emperyalist planları sahada boğan irade Türkiye'nin iradesidir. Karabağ'dan Suriye'ye, Libya'dan Ukrayna hattına kadar girdiği her diplomatik ve askeri dehlizden zaferle, oyun kuruculukla çıkan Türkiye, Kıbrıs'ı da Doğu Akdeniz'deki haklarını da Siyonist hezeyanlara meze yaptırmayacaktır demiş Hilal Kaplan Sabah gazetesinde kalem aldığı yazısında.
1: Son baskı.
0: Özay Şendir'le devam edelim Milliyet gazetesinden. Sırtlanlarla dans eden Atilla. Bu ilginç başlığı neden atmış bakalım. Tez: Türkiye Doğu Akdeniz'de Kıbrıs Rum kesimi ve ortaklarıyla bir savaşa girer ya da bir çatışma yaşar mı? Kıbrıs Rum kesimi ve askeri işbirliği anlaşmaları imzalamış ortaklarının Türkiye ile doğrudan savaşa girmeleri mümkün değil. İsrail ve Fransa'nın ilişkilerinin en kötü olduğu dönemde Güney Kıbrıs'ı beraber savunmaları falan da söz konusu olamaz. Ancak Rum yönetimi lideri Türkiye ile kısa süreli bir çatışma arayabilir. Böyle bir çatışmaya ortaklarını da sürüklemeyi deneyebilir. Kısa sürecek bir çatışmada Türkiye'ye karşı bir fazla zarar verip sonra da dünyaya Türkiye'yi durdurun demeyi düşünebilir. Yunanistan Kıbrıs'ın 3 garantör ülkesinden biri. Adadaki askeri varlığı Türkiye açısından sorun değil. Atina'da Kıbrıs'ta bir çatışmadan ilişkilerin aralıksız geriliyor olmasından mutlu değil. Geriye kalan ülkelere kısaca bakalım. Rum kesiminin çiçeği burnunda savunma partneri Hollanda. 2011'den beri ordusunda tank birliği olmayan, elindeki Finlandiya'ya satmış, Almanya'dan tank kiralamış, geçen sene 46 tank siparişi vermiş. Bunları da 2031'e kadar teslim alacak ülke. Hollanda Deniz Kuvvetleri Türkiye ile mukayese edilemeyecek kadar da küçük. Fransa'nın 215 ile 222 aktif tankı var. Obüs sayısı Ukrayna'ya verdiklerinden sonra 74 adet modern Caesar Mark ve 32 adet yaşlı AMX 30 olmak üzere toplam 106 obüsü var. Fransa Deniz Kuvvetleri Akdeniz'de Türkiye'ye rakip olabilecek tek donanma. Eşitlik durumu kafa karıştırmamalı. Fransa'nın donanması açık deniz ve nükleer güç projeksiyon üzerine kurulmuş bir donanma. Buna karşın Türk donanması Mavi Vatan'da tam kontrol amacıyla kurulmuş insansız araçlar, sığ denizler ve filo popülasyonunda Fransa'dan önde bir ülke. İsrail Güney Kıbrıs için savaşmak niyetinde değil. Hali hazırda Türkiye'ye karşı size destek oluruz vaadiyle Güney Kıbrıs'ı sessiz bir şekilde işgal etmeye devam ediyorlar. Askeri gücünün sonuna gelmiş, ordusu yorgun, emir komuta disiplini bozulmuş, kritik mühimmatı tükenmiş bir İsrail ordusu var karşımızda. Hindistan, Kıbrıs Rum kesimine silah füze satar ama o kadar. Pakistan'ın nükleer gücü ve Türkiye ile olan ilişkileri Hindistan'ı bir noktada tutmaya yeter de artar bile. Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin menfaatleri söz konusu olduğunda Ankara için yapılacaklar zaten belli. Yapılacakların planları, lojistiği, insan gücü de hazır. Ankara kimsenin hukukunu çiğneme, topraklarını genişletme derdinde değil. Ama başka ülkelerin kendi hukukunu çiğnemesine de izin vermemekte kararlı. Sırtlanlar kendilerinden büyük ve güçlü olanları avlayabilmek, onlara karşı hayatta kalabilmek için sürü halinde saldıran bir hayvan türü. Benekli sırtlanların alfa bir dişi komutası altında hareket ettiği de bilinir. Doğu Akdeniz'de şimdi sırtlanla karşı karşıyayız. Bu sırtlanın adı Rum yönetimi lideri Hristodulidis. 2 sene sonra yapılacak seçimlerde kimsenin şans vermediği, Atina'nın da politikalarından hiç hoşlanmadığı, siyasi tabanı olmayan birisi. EOKB lideri Nikos Samson'dan sonra Güney Kıbrıs'ı en fazla riske sokan, kendi siyasi geleceği için vatandaşlarının hayatını riske atan bir kişi. Sırtlanlar avlanmak ya da başkasının avladıklarını çalmak için saldırırlar. Karşımızdaki sürüde derdi karnını doyurmak olan değil, kuyruk acısını telafi etmek olan bir sırtlan var. Afrika'da Türkiye yenilmiş olmasından, Putin tarafından ciddiye alınmamasına kadar başarısız olduğu her konuyu Erdoğan takıntısına bağlamış olan birinden söz ediyoruz. Doğu Akdeniz'de ve Ege'de donanması, Türk donanması karşısında defalarca utanç verici durumlar yaşamış birisi Macron. Tutarlı olduğu tek konu tutarsızlığı. Beyin ölümü gerçekleşti dediği NATO'nun bugün savunucusu. 2 yıl önce Ukrayna topraklarını Rusya'ya dağıtıyordu, bugün Ukrayna savunucusu. Siyasette kişisel hırsların ülkeleri sürüklediği felaketler bilmediğimiz şeyler değil. Bugün de böyle bir riskle karşı karşıyayız. Rum kesiminin Fransa ile yaptığı askeri işbirliği anlaşması, Rumların halen sürdüğünü iddia ettikleri Kıbrıs Cumhuriyeti kurucu anlaşmalarına aykırı.

0: Türkiye'nin ne Yunanistan, ne Güney Kıbrıs, ne de İsrail toprağında gözü yok. Türkiye, İsrail devletini yok etme peşinde değil. İsrail'i işgal etmeyi de düşünmüyor. Ankara'nın konuya bakışı belli. İsrail'in 1967'den beri sürdürdüğü işgali sona erdirmesi, Netanyahu'nun soykırımının son bulması ve Filistin sorununa iki devletli çözüm bulunması. 1974'te imkanı olmasına rağmen adanın sadece üçte birinde kontrolü sağladıktan sonra duran Türkiye'ye yeşil hattın ardından parmak sallayarak komandolu marşlarla yürüterek aşırı sağcı Elan militanlarını polis ve asker yapıp devlet kontrolündeki silahları teslim ederek Türkiye'yi korkutmanın imkanı yok. Fransa örneğinde olduğu gibi hukuka aykırı anlaşmalar Kıbrıs'ı Rumlar için daha güvenli bir yer haline getirmiyor. Doğu Akdeniz'de bir çatışmaya da savaş çıkarsa bunu başlatan Türkiye olmayacaktır demiş Özay Şendir Milliyet'te.
1: Son baskı.
0: Ünlüler neden korkmuyorlar? Tabii son günlerde, hatta bugün de yine aynı şekilde sürekli ünlülere baskınlar yapılıyor. Bir taraftan kumar, bir taraftan uyuşturucu baskınları. Ama burada konu uyuşturucu. Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonlarına ilişkin haberler artık neredeyse rutin hale geldi. Daha dün 22 isim gözaltına alındı. Uyuşturucu madde kullanma iddiasıyla ünlülere yönelik ilk operasyon 8 Ekim 2025'te yapılmıştı. Sonra diğerleri geldi. Geride kalan Mayıs ayı ve içinde bulunduğumuz Haziran ayında polis yeni adreslerin kapısını çalıyor. Edindiğim bazı verilere göre yalnızca bu yıl gözaltına alınan ünlü isimlerin adli tıp muayenelerinde yaklaşık %65'inde uyuşturucu veya türevi yasaklı madde kullanımı tespit edildi. Kamuoyu da artık ezberledi. Uyuşturucu kullanan kişiden alınan kan örneklerinden son birkaç saatle 1 ile 7 gün arasında yakın dönem madde kullanımı tespit ediliyor. İdrar örnekleri 1-2 hafta arasındaki geçmiş kullanımları gösterebilir ve saç örnekleri ise yaklaşık son 3 ile 6 aylık uzun süreli ve geriye dönük kullanım geçmişini ortaya çıkarıyor. Bu şu anlama geliyor. Türkiye'de son 8 aydır belli aralıklarla ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonları yürütülüyor. Sektörün içindeki insanlar da bunu herkesten daha iyi biliyor. Kimlerin gözaltına alındığını, kimlerin tutuklandığını, hangi soruşturmaların sürdüğünü görüyorlar. Dün aynı masada oturdukları arkadaşları bugün tutuklanıyor. Buna rağmen yine de tablo değişmiyor. İşte bu noktada insan ister istemez şu soruyu soruyor. Kafaları gerçekten iyi mi acaba? Çünkü bazılarının idrar örneklerine bakılırsa polis kapıyı çalana kadar o zehri almaya devam etmişler. O halde bu bir özgüven ya da bana bir şey olmaz rahatlığı herhalde. Bir kısmı gerçekten yakalanmayacağını, kendilerine bir şey olmayacağını düşünüyor olabilir. Yıllardır ekranlarda olan, milyonlar tarafından tanınan insanların bazılarının zamanla kendilerini kuralların üzerinde görmeye başladıkları da aşikar. Operasyonlar büyüyerek devam ediyor. Fakat adli tıptan yansıyan bilgilere göre büyük bir kısmı kullanmayı bırakmıyor. Polis ve savcılar şahıslara yönelirken Radyo Televizyon Üst Kurulu, televizyon kanalları, yapım şirketleri ve uyuşturucuyla mücadele eden kuruluşlarsa meselenin normalleşme, hatta giderek sektörleşme boyutuna odaklanmalı. Şu soruyu soralım. Onlar neden korkmuyor? Korkmuyorlar mı yoksa artık korkacak durumda değiller mi? Belki de daha ürkütücü olan şu, korkulması gereken uyuşturucu değil, sektörün de dayatmalarıyla uyuşturucusuz bir hayat olmadığına inanmaya başlamış olabilirler, demiş Ersin Çelik bugünkü köşe yazısında. Ve son bir yazı, dijital dünyada veri kimdeyse güç onda diyor Profesör Doktor Ali Murat Kırık Diriliş Postası'nda. Eskiden petrol için dünyanın en değerli kaynağı denilirdi. Bugünse bu ünvanın sahibi veri. Attığımız her adım, yaptığımız her arama, izlediğimiz her video ve beğendiğimiz her paylaşım dijital bir iz bırakıyor. Bir sosyal medya uygulamasına girdiğimizde yalnızca içerik tüketmiyoruz. Aynı zamanda o platformun veri havuzunu da büyütüyoruz. Hangi haberler okuduğumuz, ne kadar süre ekranda kaldığımız, hangi ürünlere baktığımız sürekli kaydediliyor. Birkaç şirket milyarlarca veri. Bugün dünya genelinde milyarlarca insan aynı arama motorlarını, sosyal medya platformlarını ve mesajlaşma uygulamalarını kullanıyor. Bu şirketler yalnızca teknoloji üretmiyor, aynı zamanda insan davranışlarını analiz eden dev veri merkezlerine de sahip. Örneğin bir kullanıcı internette spor ayakkabı aradıktan sonra günlerce karşısına aynı ürünün reklamlarının çıkması tabii tesadüf değil. Hatta bazı araştırmalar algoritmaların bireylerin ilgi alanlarını yakın çevrelerinden daha doğru tahmin edebildiğini ortaya koyuyor. Bu durum ekonomik gücün belirli şirketlerde yoğunlaşmasına yol açarken rekabet ortamını da zayıflatıyor.

Veri tekelleşmesinin en dikkat çekici sonuçlarından biri de bilgi akışı üzerindeki etkisi. Sosyal medya algoritmaları hangi haberleri göreceğimizi, hangi içeriklerin öne çıkacağını belirliyor. Örneğin bir kullanıcı siyasi içeriklere ilgi gösterdiğinde algoritma ona benzer görüşleri daha fazla sunuyor. Böylece kişi farklı düşüncelerle karşılaşmak yerine kendi görüşlerini sürekli doğrulayan içeriklerle çevreleniyor. Dijital platformlar artık yalnızca iletişim araçları değil, aynı zamanda kamuoyu oluşturma gücüne sahip aktörler. Türkiye dikkatli olmalı. Türkiye açısından mesele yalnızca kişisel verilerin korunması değil. Konu aynı zamanda dijital güvenlik ve ulusal egemenlik meselesi. Bankacılık işlemlerinden e-devlet hizmetlerine kadar birçok kritik sistem dijital ortamda yürütülüyor. Eğer vatandaşların ve kurumların verileri yabancı merkezlerde depolanıyor ya da dış kaynaklı sistemlere aşırı bağımlı hale geliyorsa bu durum stratejik bir risk oluşturabilir. Milyonlarca kişinin bilgilerinin internete sızdığı siber güvenliğin artık yalnızca teknik değil, aynı zamanda ulusal güvenlik konusu olduğunu ortaya koyuyor. Türkiye'nin dijital güvenliğini güçlendirmesi için yerli yazılım çözümlerine, veri merkezlerine ve siber güvenlik yatırımlarına daha fazla önem vermesi gerekiyor. Aynı zamanda vatandaşların da dijital okuryazarlık konusuna bilinçlenmesi şart. Bugün ülkeler sadece kara, hava ve deniz sınırlarını korumuyor, dijital sınırlarını da korumaya çalışıyor. Dijital çağın en büyük sorularından biri şu: verilerimizi kim yönetiyor? Bu soruya verilecek cevap yalnızca teknoloji şirketlerini değil, demokrasiyi, ekonomiyi ve ulusal güvenliği de yakından ilgilendiriyor. Veri tekelleşmesi karşısında güçlü yasal düzenlemeler, yerli teknolojik yatırımlar ve bilinçli kullanıcılar olmadan dijital bağımsızlıktan söz etmek zor demiş. Kim diyor? Profesör Doktor Murat Kırık, Diriliş Postası'nda. Diyelim ve veda edelim hem bugüne hem haftaya. Pazartesi günü saat 17'de son baskıda tekrar birlikte olmak dileğiyle esen kalın.

0: son baskı.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve. Bizde hatırınız çok. 0266 241 97 97 Balıkesir.
3: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452 225 53 72.
4: Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek çatı altında seni bekliyor. Tonya'da alışverişin en akıllı yolu. Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize dair her şey burada. 0462 884 22 64 İskenderli Tonya Trabzon.
5: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.
1: Reklamları dinlediniz.

Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Aşkın Sözler. Murat Gökşen. Aşkın Sözler.

Kalbini tövbe ile jengi günahtan pâk et. Sildirir doğru yürüsün diyen Adem Sa'd. Ref'iye ait bu beyti günümüz Türkçesiyle size aktaracak olursak, saatinin doğru işlemesini isteyen kişi, nasıl ki onu bir saatçiye sildirip temizletirse, sen de tıpkı bunun gibi kalbini tövbe ile günah pasından temizle. İstanbul'da 1821'de vefat eden Kalai Mehmet Emin Refi Efendi, az önce zikrettiğimiz beytinde eski bir adetten söz ediyor. O vakitler zemberekli, çarklı mekanik cep saatlerini kullanmak yaygındır. Ancak zamanla tozlanıp paslanan metal aksamı saatin mekanizmasını yavaşlatmakta, saatler geri kalmaktadır. Bu sebeple belli aralıklarla usta bir saatçiye götürüp temizlenmesi gerekmektedir. Bu iş, yani cep saatlerinin temizlenip silinmesi, eski zamanların Ramazan hazırlıklarından biridir. Ramazan ayına yakın günlere bilhassa denk getirilir ki, imsak ve iftar vakitlerini muntazaman takip etmek, namazları vaktinde kılmak mümkün olsun. Kumaş tüccarı iken mesleğini bırakıp ilim tahsiline yönelen, daha sonra da Mevlevi dervişleri arasına karışan Refi Efendi, bu Ramazan hazırlığını kalbin tasfiye ve tezkiyesinin gerekliliğine işaret maksadıyla mevzu etmiştir. Çünkü saatin vakti haber vererek bize vazifelerimizi hatırlatması gibi, kalbimiz de haddü hareketimizi doğru bir şekilde tayine, akletmemize, kulluğumuzun icablarını ihlasla yerine getirmemize vesiledir. Nitekim Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, haklarında net hüküm bulunmayan şüpheli hususlarda kalbimize müracaat etmemizi istemiş, kalbi tırmalayan, huzursuz eden şeylerden başkaları aksi yönde fetva verse bile uzak durmamızı tembihlemiştir. Fakat öte yandan kalbin böyle bir hakemliği yapabilmesi, iman nuruyla aydınlanması yahut günah kiriyle kararmamış olması şartına bağlanmıştır. Mutaffifin suresinin 14. ayeti kerimesinde, işledikleri günahlar sebebiyle kâfirlerin kalplerinin paslandığı haber verilir. Ayette geçen pasın ne olduğu, nasıl meydana geldiği sadedinde bir hadis-i şerifte şöyle izahat vardır. Kul bir günah işlediği vakit kalbinde nokta gibi siyah bir leke oluşur. Eğer tövbe edip günahtan vazgeçerse kalbi cilalanarak o leke silinir. Yok, günah işlemeye devam ederse siyah lekeler çoğalır, hatta bir zaman gelir kalbi tamamen kaplayıp karartır. Efendim, bu hadisi şerh eden alimler günahla kalpte hasıl olan lekeyi bir temsil ya da benzetme olarak görmezler. Onlara göre günah lekesi tıpkı kılıç üzerindeki pas gibi barizdir ve işlenen günahların cinsine yahut miktarına göre muhtelif büyüklüktedir. Hadis-i şeriflerin orijinal ifadesinde tövbe ile kalbin silinip cilalanması manası, suk ile fiiliyle karşılanmıştır ki, bu kökten türeyip dilimize geçen saykal vurmak tabiri, metal eşyayı parlatarak kir ve pasından arındırmak demektir. Hasılı kelam, vakti doğru göstermesi için nasıl ara ara saati sildirip temizletmek gerekiyorsa, kalbi de sık sık tövbe, istiğfar ile günah pasından kurtarmak gerekiyor, diyor şerhinde Ali Yurt Gezen hocamız. Aksi halde günahlardan hasıl olan lekeler kalbi kaplayacak, kalpteki fıtri nuru kapatıp yolumuzun aydınlanmasını engelleyecek, basiretimizi köreltecektir. Kararmış, paslanmış bir kalp, doğruyla yanlışı, iyi ile kötüyü, hayır ile şerri tayin etmek üzere kendisine danışılacak emin bir kalp değildir artık. Üzeri tozlanmış bir ayna gibi ilahi tecellileri hakkıyla müşahedeye imkan vermediği için günahlarla kirlenmiş kalbin kelime-i şehadeti tasdiki de kat'i değildir. Tasdikinde eksiklik ve şüphe bulunan imanı zayıf bir kalp doğru işlemeyen geri kalan saate benzer. Sahibini yanıltır. Şüpheli hususlarda doğruyla yanlışı ayırt edememesi bir tarafa, insana kulluğunu unutturur, ibadetlerini savsaklatır, dünyaya meyli artırıp ahiret

hafife aldırır. Efendim, Zünnun-u Mısri Kuddüsesi Ruhu Hazretleri, kalp kararmasının 4 alameti olduğunu söylemiştir. Bunlardan birincisi, ibadetten zevk almamak, kulluk vazifelerini yüksünerek yapmaktır. Zira kalp, taşıdığı imandan emin ve mutmain olmayınca, ihlas ve huşuda olmaz. İhlas ve huşudan yoksun ibadetlerden tat almaksa mümkün değildir. İkincisi, Allah korkusunu unutmak. Hesap gününü hatıra getirmemektir. Nefsin arzuları peşinde dünyaya 4 elle sarılıp sanki ölüm yokmuş gibi koşturan insan durup düşünmeye, dünyadan sonrasını hesaba katmaya zaman ve fırsat bulamaz. Üçüncüsü, gördüklerinden ibret almamaktır. Kararmış bir kalp akletmeye mani olduğundan böyle bir kalbin sahibi çevresinde olup bitenlerden ders çıkarmayı ve buna göre tavır belirlemeyi akıl edemeyecektir. Ölümden, musibetlerden ibret almayacak, kapıldığı akıntının kendisini felakete sürüklediğini anlamayacaktır. Nitekim kalp kararmasının 4. alameti anlama ve kavrama kabiliyetinin giderek körelmesidir. Günah işlemek suretiyle kalplerini kirletenlerin adeta bir kulaklarından girip diğerinden çıkar. Okuduklarına nüfuz edemez, öğrendiklerini çabuk unuturlar. Basma kalıp manasız sözleri tekrarlayıp boş konuşurlar. Efendim, bütün bunlar kalbin kararmaya başladığının, saatin doğru çalışmadığının işareti henüz. Allah muhafaza, günahta ısrar edilmesi halinde kalbin tamamen paslanması ve mühürlenerek bir daha asla iş göremez hale gelmesi gibi kâfirlere mahsus bir felakete düçar olmakta var. Onun için bu alametlerden herhangi biri belirir belirmez halden ve vakitten anlayan bir ustaya koşup tövbe ile kalbe saykal vurdurmanın çaresine bakılmalı diyor şerhinde Ali Yurt Gezen hocamız. Refi'ye ait Kalai Mehmet Emin Refi Efendi'ye ait bu beyti tekrar edelim ve programımızı nihayete erdirelim. Kalbini tövbe ile cengi günahtan pâk et, sildirir doğru yürüsün diyen Adem saat. Saatinin doğru işlemesini isteyen kişi, nasıl ki onu bir saatçiye sildirip temizletirse, sen de tıpkı bunun gibi kalbini tövbe ile günah pasından temizle diyor Kalai Mehmet Emin Refi Efendi. Seyyid Nizamoğlu'nun bir dörtlüğüne yer verdik ve Ali Yurt Gezen hocamız bakalım bu dörtlüğü nasıl şerh etmiş. Eğer aşık isen yare, sakın aldanma ayare. Düş İbrahim gibi nare, bu gülşende yanar olmaz. Putperest bir idarenin tevhid mücadelesinden dolayı cezalandırmak için Hazreti İbrahim aleyhisselamı ateşe atmasına Kur'an-ı Kerim'de biri Enbiya suresi, diğeri Ankebut suresi olmak üzere 2 yerde işaret edilir. Bunlardan Ankebut suresinin 24. ayetinde Allah'ın Hazreti İbrahim'i ateşten koruyup kurtardığı beyan buyurulduktan sonra bu hadisede iman edenler için ibretler bulunduğu haber verilir. Müminler o ibretlerden hissedar olsun diye teslimiyet ve cömertliğiyle Halilullah mertebesine çıkan Hazreti İbrahim'in diğer kıssaları gibi ateşe atılması da bilhassa tasavvuf ehli arasında öteden beri anlatıla gelir. Ümmi Sinan Hazretlerinden hilafet alarak İstanbul'da 16. asrın ikinci yarısında irşada başlayan Halveti Meşayihinden Seyyid Nizamoğlu da ibret almamız için bize aynı hadiseyi hatırlatıyor. Daha doğrusu hak aşığı olduğunu iddia edenlere bir teklifte bulunuyor. Diyor ki, eğer gerçekten hakka aşık iseniz, Hazreti İbrahim aleyhisselam gibi ateşe atılmaktan korkup tereddüt etmeyin. Çünkü Cenab-ı Hak dostlarını, sevdiği kullarını esirgeyip koruyacak, onları korkudan azade kılıp mahzun etmeyecektir. O kamil bir imanla hasbünallah, yani Allah bize yeter diyebilenlerin en güzel vekili, sahibi ve yardımcısıdır. Kudreti sonsuz.

olan Allahü Teala kendisine tam bir teslimiyet ve tevekkülle sığınanları şerleri hayra tebdil eyleyerek her türlü tehlikeye karşı koruyacaktır. Bugün artık Nemrutlar yaşamıyor, kimseyi ateşe de atmıyorlar diye düşünüp bu hadisenin zahirinde kalmamak lazım. Ateş bizim dünya hayatımıza, maddi varlığımıza zarar vereceğini düşündüğümüz, nefsimizin hoşlanmadığı her türlü sıkıntı ve zorluğun sembolüdür. Fakirlik korkusu veya rızık endişesi böyledir mesela. İsimleri Nemrut olmasa da bugün de insanları istikamet üzere yürüme kararlılığından dolayı tehdit eden, Allah'a kulluktan ve tevhid akidesinden alıkoymaya zorlayan saikler vardır. Bunlar dünya imtihanımızın gereğidir. Kulluğumuzdaki samimiyet böylece ölçülecektir. Kişi maruz kalacağı dünyevi bir tehlike yahut sıkıntı sebebiyle hakkı ve hayrı savunmaktan vazgeçiyor, kulluğunun icablarını aksatıyorsa, Allahü Teala'yı şanına yaraşır tarzda tanıyamamış, onun celal ve cemal sıfatlarından layıkıyla haberdar olamamış demektir ki, aşk ve takva eksikliğine işarettir. Bu eksikliğin temelindeki marifetsizlik, ayare aldanmanın eseridir. Arapça, gayr kelimesinin çoğulu olan, başkaları manasına gelen, ayar ile kastedilen, dost yahut yar olmayanlardır. Esasen, yegane sevgili ve yar Allahü Teala'dır ve bizi ona götürmeyen her şey veya herkes ayardır. Bu sebeple masiva ayardır. Hiç kimseye yar olmayan dünya ayardır. Efendim, kesrete takılıp kainattaki vahdeti göremeyenler, dünyaya aldananlar, lafzen kulluklarını ikrar etseler, Cenab-ı Mevla'nın esirgeyiciliğinden dem vursalar bile, Allah'a itimat ve teslimiyetleri adına can gibi, mal gibi dünyalıklarından bedel ödemeye pek yanaşmazlar. Ancak hakiki aşıklardır ki ağır bedeller ödemekle karşı karşıya kaldıklarında ne korkarak geri çekilirler, ne tevhile yeltenip durumu kurtarmaya çalışırlar, ne de nasılsa Allah sonunda kurtarıyor emniyetiyle ucuz kahramanlığa soyunurlar. Onlar İbrahim gibi nare düşenlerdir. Yani hak uğruna tereddütsüz, hesapsız, ivazsız, her türlü bedeli göze alarak, gözünü kırpmadan ateşlere yürüyenlerdir. Yürüyüşlerindeki kararlılık ve pervasızlık dahi yine aşk ateşine İbrahim gibi düşmelerindendir. Seyyid Nizamoğlu'nun galiba asıl anlatmak istediği de budur. Efendim, dörtlüğümüzü tekrar edelim. Eğer aşık isen yare, sakın aldanma ayare. Düş İbrahim gibi nare, bu gülşende yanar olmaz demiş Seyyid Nizamoğlu. Seyyid Nizamoğlu'nun galiba asıl anlatmak istediği de budur. Bizi dünyadaki hiçbir ateşten korkup, müteessir olmamak için aşk ateşiyle yanmaya çağırmaktadır. Tasavvufta narın nura yahut Hazreti İbrahim'in bahse konu kıssasında olduğu gibi ateşin gül bahçesine dönüşmesinden murat, kalbin tasfiye edilerek ilahi tecellilere mazhar hale gelmesidir. Tasavvuf lisanında gülşen yani gül bahçesi fethedilmiş yani açılmış, Allah'ın esma ve sıfatlarının tecellisine uygun hale gelmiş kalp demektir. Kalplerin bu manada fethi, aşk ateşine yanmakla gerçekleşmektedir. Çünkü ancak ilahi aşkla alev alev yananların gözü, yardan başkasını görmeyecek, ayare kaymayacak, kalplerinde dünya yangınından kurtarma endişesine mahal verebilecek hiçbir şey kalmayacaktır. Seyyid Nizamoğlu da bu gülşende yanar olmaz demekle kalplerini tasfiye ederek ilahi tecellilere açanları artık hiçbir ateşin yakamayacağını anlatmaktadır. Öyle de olmuş, tarih boyunca Allah dostlarını dünyadaki hiçbir ateş korkutup yakamamıştır. Efendim, yanmaktan maksat
bir ateşe yahut eziyete maruz kalmak değil, o ateşi hissetmek, o eziyetin can yakmasından muzdarip olmaktır. Kalplerini Beytullah kılan hak aşıklarının yanmaması da sıkıntılara düçar olmamaları değil, düştükleri o sıkıntıları dert etmemeleri, maruz kaldıkları ateşlere bigane kalabilmeleridir. Bu sebeple Allah dostları içinde bulundukları şartlar ne kadar ağır olursa olsun hep telaşsız, rahat, huzurlu ve mütebessimdirler. Zira insanı burada da ötede de yakacak asıl ateş dünyalık kaybetme korkusudur. İçinde bulunulan rahat ve konfora rağmen daha fazla biriktirmek yahut bunları muhafaza etmek adına telaşla, endişeyle, gönül darlığıyla çaresizce oradan oraya koşuşturmaktır asıl yangın. Bu koşuşturmadır ki dünyayı yangın yerine çevirir. Ancak gönüllerini gülşen kılanlar yanmadan geçip giderler bu yangın yerinden. Eğer aşık isen yâre, sakın aldanma ayâre. Düş İbrahim gibi nare, bu gülşende yanar olmaz diyor Seyit Nizamoğlu. Gönüllerini gülşen kılanlar yanmadan geçip giderler bu yangın yerinden. Eyle gil tabutu cismin garkay nili fena, tabula musi can firavunu nefsinden mefer. Nev'iye ait bu beyti günümüz Türkçesiyle sizlere aktaracak olursak, cisminin tabutunu yokluk nilinin sularına bırak ki can Musa'sı nefs firavununun elinden kurtulup sığınabileceği bir yer bulsun. Tekrar edelim. Cisminin tabutunu yokluk nilinin sularına bırak ki can Musa'sı nefs firavununun elinden kurtulup sığınabileceği bir yer bulsun. Efendim, Hazreti Musa aleyhisselamın hikayesini bilirsiniz. Mısır firavunu, İsrail oğullarından gelecek bir çocuğun ileride saltanatını yıkacağı kehanetini önlemek adına o sene doğan bütün erkek çocuklarının öldürülmesini emreder. Hazreti Musa bu sıralarda doğmuş ve annesi bebeğini kurtarmak için onu bir sala koyarak Nil Nehri'nin sularına bırakmıştır. Sonrası malum. Firavun'un zevcesi Nil kıyısında bulduğu bu çocuğu sahiplenecek, sarayda büyüyen Hazreti Musa bir peygamber olarak insanlara hayrı ve hakkı tebliğ edecek, zulüm düzenine son verecektir. Osmanlı'nın 16. asırdaki büyük alim ve şairlerinden Nevi Yahya Efendi, bu az önce zikrettiğimiz beyitte bize bu hadiseyi hatırlatıyor gibi görünse de aslında nefsin tasallutundan kurtularak ilahi tecellilere mazhar, salih bir kul olabilmenin yol ve yöntemini anlatmak istiyor. İnsan iki yönünün iki farklı çağrısı arasında imtihana tabi tutuluyor bu dünyada. Bir yanda maddi varlığının yahut beşeriyetinin istek ve ihtiyaçlarını ölçüsüzce karşılamaya, dünyaya, nisyana ve tuğyana çağıran nefsi var. Diğer yandaysa ademiyetinin ilahi bir nefha olan ruhunun asla, ahde sadakata ve Allahü Teala'ya kulluğa daveti var. Ademiyetinin çağrısına uyduğu zaman kurtuluyor insan ama bu kolay değil. Nefsin tahakkümünü kırmadan Elest Meclisi'ndeki ahdini hatırlaması da bunun icaplarına uygun davranması da mümkün olmuyor. Can veya ruh, Cenab-ı Hakk'ın talimiyle esmayı öğrenen ademiyetimizdir bizim. Nübüvvetle vazifeli bütün peygamberler gibi sırat-ı müstakimi görme ve gösterme keyfiyeti sebebiyle Hazreti Musa'ya benzetilmiştir. Elest bezmindeki ilahi hitabın muhatabı olmakla yine tıpkı Hazreti Musa gibi ruhumuz da Kelimullah'tır. Fakat Kelimullah olarak ilahi hitabın davet ve talimatını tebliğ edebilmesi için Firavun'un tehdidinden kurtulması gerekir. Firavun insanın nefsidir. Nefs de Firavun gibi benlik güder. Varına aldanıp kendini hakikaten müstakil bir varlık zanneder. Kibirli
ve muhteristir. Hevasının peşinde

0: hiçbir ölçü tanımaz. Ruhun Hakk'a çağrısından, ikaz ve itirazlarından rahatsız olur. Gafletle, inkarla, şiddetle susturup tesirsiz kılmak için adeta öldürmek ister onu. Böyle bir akıbetten kaçıp kurtulmak için tek çare nefsin tahakküm sahasından çıkmaktır. Can henüz onunla mücadele edecek kıvamda değildir çünkü. Nefs madem ki beşeriyetimiz üzerinden kurar sultasını, yani onun tahakküm sahası maddi varlığımızdır, o halde maddi yanımızı, cismimizi suya vererek, beşeriyetimizi yok saydırarak ulaşabiliriz bu kurtuluşa. Efendim beytimizi tekrar edelim. Eylegil, tabutu cismin garkay nil fena, tabula musi can, firavunu nefsinden mefer. Nev'iye ait, günümüz Türkçesiyle aktaracak olursak, cisminin tabutunu yokluk nilinin sularına bırak ki, can Musa'sı nefs firavununun elinden kurtulup sığınabileceği bir yer bulsun. Öyleyse cismi onu var edenin sakındırdığı manevi bir yokluktan kurtulsun diye şefkatli bir el marifetiyle tabuta koyup beka bulduran bir fanilik akışına bırakmak gerekecektir. Bunun adı ölmeden evvel ölmektir. En az anne eli kadar müşfik ellerin müdahalesi olmadan insanın tek başına çıkabileceği bir yolculuk değildir. Bu yoldaki tehlikeler ancak teslimiyetle aşılır. Teslimiyet, ebedi hayatı tercihteki kararlılığın, niyetteki samimiyetin eseridir. Nil'in azgın sularını da, Firavun'un sarayını da emin kılan semereleri vardır. Hazreti Musa'nın Firavun'dan kaçıp yine Firavun'un sarayında emniyet bulması, bu yolculuğun bir başka veçhesine işarettir. Ölmeden evvel ölmek, maddi ölüm gibi nefsin de hüküm sürdüğü bedenden, beşeriyet ikliminden büsbütün kopmak değildir. Batında bir yolculukla ulaşılan manevi haldir bu. İnsanın enaniyetinden sıyrılıp özüne dönmesi, gafletten kurtulup kendine gelmesidir. Efendim, Ali Yurt Gezen hocamız şerhinde şöyle devam ediyor. Ruhumuz da nefs gibi vücut ülkesindedir neticede ve asıl olan bu ülkenin başkentinde kalpte hangisinin hükmettiğidir. Nev'i hükümdarlık mücadelesinden değil böyle bir mücadeleye daha sonra girişebilmenin şartından canın muhafazasından bahsetmektedir gerçi. Ama kıssadan da hatırlanacağı üzere Hazreti Musa Firavun'u nasılsa yenecektir. Bütün mesele evvel emirde Musa'ların öldürülmesine, Ademiyetin zayiine, ruhun varlığının unutturulmasına mani olmaktır. Dolayısıyla bizi bu safhada alakadar eden husus, Firavun ile Hazreti Musa'nın bir arada olması gibi, nefs ile ruhun bir arada olduğunu bilmek ve bir şekilde nefsin tasallutundan kurtulmaktır. Efendim, hem Firavun'un hem Hazreti Musa'nın içimizde olması, nefs ile can yahut beşeriyetle ademiyet arasındaki mücadelenin içimizde olduğu manasına gelir. Firavun da biziz, Hazreti Musa da. Hangisi olmak istiyorsak onu seçme hürriyeti verilmiş bize ve bu seçimimizden sorumlu tutulmuşuz. Dünya imtihanımız da bundan ibaret aslında. Bu imtihanı daha baştan kaybetmemek, ebedi hayattan mahrum kalmamak için asli hüviyetimizi korumanın, hakiki diriliğimizi, canımızı kurtarmanın yolunu hatırlatıyor Nebi Yahya Efendi. Diyor ki, maddi varlığınızdan geçmeden, varlık zehabından kurtulmadan, dünya varınızı suya vermeyi göze almadan, nefs denilen Firavun'un zulmünden kaçmak da, onunla mücadele etmek de muhaldir. Bizi asıl sahibimize havale ederek kutlu bir akışa katacak müşfik ellere ihtiyacımız var öyleyse.
1: Aşkın Sözler.

0: Murat Gökşen. Aşkın Sözler. Aşkın Sözler.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Cavedo kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Cavedo, kahveden gelen mutluluk.
3: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve 1000 kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
2: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollcon 0212 485

0: 0569-64.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Dergiler konuşuyor. Dergilerin dilinden bilgi, nasihat ve genel kültür. Birbirinden kıymetli kültür ve edebiyat yazıları. 7'den 70'e herkese hitap eden bilgi hazinesi Dergiler Konuşuyor da. Dergiler Konuşuyor hafta içi her gün saat 20'de Semerkant Radyo'da.

Akıl, fikir ve düşünce düzleminde insan. İnsanın muhatap olduğu meseleler. Meselelerin zihin açıcı yönleri hayatın kalbinden sözlerde. Profesör Doktor Dilaver Selvi hocamızın sohbetiyle hayatın kalbinden sözler her pazartesi ve salı saat 9.30'da Semerkant Radyo'da.

Ya Rabbi, Halil'in Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın Habib'in aleyhissalatu vesselama yadigarı Kudüs için, o şerefli beldenin hak yoldaki halkı için ellerimizi açtık yalvarıyoruz. Seni ve senin Habibini inkar edenlere karşı izzet sahibi ümmeti zelil etme Allah'ım. O mukaddes topraklardan küffarın kirli ellerini ve emellerini bertaraf eyle Allah'ım. Kudüs'ü, Mescid-i Aksa ve çevresini mübarek kılan sensin. Beytin Kabe'nin ardından, yeryüzünde inşa edilmiş ikinci mabedinden tevhidi haykıran ezan seslerini susturma Allah'ım. Bu belde sana inananların elinde adaleti gördü. Yalnız sana iman edip senden sakınan müminlerle ihya olan Kudüs'ü tarumar etmek isteyenlere fırsat verme Allah'ım. Sen merhameti hayale sığmayansın. Mahzun gönülleri seversin. Ümmeti Muhammed Aleyhisselam'ı daha fazla mahzun etme Allah'ım. Filistin'de yaşanan zulme karşı dilsiz şeytan olmaktan sana sığınırız. Tek sığınağımız sensin. Dönüşümüz ancak sanadır. Filistinli kardeşlerimizi muzaffer eyle Allah'ım. Senin Resulüne ve onun güzide ashabına zulmedenleri helak ettiğin gibi, bugün de düşmana karşı müminlere yardım eyle Allah'ım. Senin merhametine sığınıp küffara karşı azabını diliyoruz. Rahman ismini bize, Kahhar ismini düşmana tecelli kıl Allah'ım. Senin hesabına bizim fikrimiz yetmez. Hikmetine akıl sır ermez. Ya Rabbi, sabredip yalvarmaktan başka çaremiz yok. Bize emrettiğin üzere senden istiyoruz. Elimizi boş çevirme Allah'ım. Amin.

Ey çocuk, yanaklarında gülücükler olmalıydı. Kan değil, sevinçle bakmalıydı gözleri. Ürkek değil.

0: İçine doğduğun dava sana emanet. Kalbimiz senin de ve duamız. Ama suskunuz, ama suskunuz. Hakkını helal et.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Dile gelen mektuplar. İnsanlığın gönül teline dokunan mektuplar. Kalemlerden kalplere hitap eden sayfalar. Gönül ehlinden muhataplarına hikmetli sözler. Dini ve edebi nasihatler dile gelen mektuplarda. Dile gelen mektuplar. Pazartesi 12'de Semerkant Radyo'da.
1: Reklamlar.
2: Enfes tatları karamel pastanesi ile yeniden keşfedin. Balıkesir'in en tatlı köşesinde gününüze taptaze börekler ve poğaçalarla enerji katabilir, özel gün pastalarıyla sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. Kurabiyeden şerbetli tatlılara, yaş pastadan dondurmaya, zengin ürün yelpazemizle her damak zevkine hitap ediyoruz. Sevdiklerinizle keyifli anlar için Karamel Pastanesi 0507 360 3675 Balıkesir.
3: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
1: Reklamları dinlediniz. Saat 19.
0: Ana haber bültenini sunuyoruz. Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı akşamlar. Ana haber bültenini sunuyoruz. Derneğenler Selimiye Camii Şerifi'nin restorasyon sonrası yeniden ibadete açılışı için yapımı tamamlanan tesis ve projelerin toplu açılışı ve anahtar teslim töreni yapıldı. Törene katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selimiye Mimar Sinan'ın yüksek sanat dehasının taşa, mermere, zamana ve mekana işlendiği muhteşem bir eserdir. Gökyüzüne uzanan o dört zarif minaresiyle bu toprakların ebediyen Türk İslam yurdu olduğunu gösteren tapu senedimizdir. Mimar Sinan'ın ustalık eserim dediği Selimiye'yi bakınız merhum Arif Nihasiya nasıl tarif ediyor. Selimlerden kalma muhteşem miras, Sinanlardan kalma şanlı hediye. Kuvvetin tuğrası, sanatın mührü, kubbeler kubbesi bir Selimiye. Kükreyen, şahlanan, koşan, atılan o mutlu yiğitler. O mutlu iman sınırlar aşmayı kuşlardan değil, öğrenirdi senin ezanlarından diye konuştu. Erdoğan caminin cümle kapı.

kapısından müezzin mahfiline, mihrap çinilerinden ahşap doğramalarına kadar dokunulmadık, restore edilmedik, temizlenmedik, tek bir nokta dahi bırakmadıklarının altını çizerek, Balkan Savaşları sırasında Bulgar kuvvetlerinin ateşi sonucu gülle isabet eden ve cami cephesine iz bırakan bölüme ise özellikle dokunmadık. Bu topraklarda verdiğimiz zorlu mücadelelerin canlı şahidi olarak o izi aynıyla muhafaza ettik. Yaklaşık 450 milyon liraya mal olan restorasyon çalışmasıyla Selimiye'yi Allah'ın izniyle bir 100 sene daha kazandırdığımıza inanıyorum. Hayırlı uğurlu olsun diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Edirne'ye elleri dolu geldiklerini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü. İçişlerinde toplam bedeli 1.1 milyar lirayı bulan projeleri, Milli Eğitim'de toplam 670 milyon yatırım tutarına sahip 7 okulu, Aile ve Sosyal Hizmetler'de 75 milyon lira değerinde 2 eseri şehrimize kazandırıyoruz. İstikbalimizin güvencesi olan gençlerimizi geleceğe hazırlamak için yoğun bir çaba içindeyiz. Gençlik ve sporda içinde semt sahaları, kamp alanları, öğrenci yurtları ve statların dolduğu toplam 1.3 milyar lira değerinde 27 yatırımı Edirne'mize kazandırıyoruz. Kültür ve turizm alanında Selimiye Camii restorasyonu dahil 1.5 milyar lira tutarında 16 projeyi sizlerin resmen hizmetine veriyoruz dedi. Öte yandan, Cumhuriyet tarihinin en başarılı iktidarı olduklarını söyleyen Erdoğan, sevgili Edirneliler, bakın biz şuna gönülden inanan, çok samimi olarak inanan bir kadroyuz. Türkiye'nin artık gereksiz tartışmalarla kaybedecek tek bir saniyesi bile yok. Bu aziz milletin, ana muhalefetin koltuk kavgalarıyla heba edecek tek bir anı, boşa harcayacak tek bir günü yok. Etrafımızda olan bitenler muhalefetin gündeminde olmasa da inanıyorum ki sizler hadiseleri takip ediyorsunuz. Henüz bir kriz çözülmeden bakıyorsunuz, ertesi gün yenisi başlıyor. Füze ve bomba seslerinin çocuk çığlıklarını bastırdığı günler yaşıyoruz. Yarın ne olacağını, nerede silahların patlayacağını kimse kestiremiyor. İşte görüyorsunuz, Rusya-Ukrayna savaşı bitmeden şimdi bölgemiz İran'a yönelik saldırıların ağır ekonomik faturasını ödüyor. Gazze ve Lübnan'da Siyonist katiller her türlü hukuku, kuralı, ilkeyi ayaklar altına alarak kan dökmeye devam ediyor. Karadeniz'de sorunlar devam ederken Doğu Akdeniz'de yeni tezgahlar kurulduğunu, yeni oyunlar oynandığını görüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinde ülkenin yarım asırlık bir sorununu kalıcı biçimde çözmenin gayretinde olduklarının altını çizerek, terörün karanlık gölgesini önce ülkemizin sonra bölgemizin üzerinden tamamen kaldırmak istiyoruz diye konuştu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul Finans Merkezi'nde Ziraat Kuleleri Auditoriumunda düzenlenen Türkiye Bankalar Birliği 69. Genel Kurul toplantısında yaptığı konuşmada, son yıllarda hem bankacılık sektörünün hem de Türk ekonomisinin çoklu şoklara karşı dirençli olduğunu ispat ettiğini söyledi. Son 3 yıldır uyguladıkları program sayesinde sağlıklı politikaların uygulanmasının yanı sıra tamponlar inşa ettiklerini, bunun tesadüf olmadığını dile getiren Şimşek, fiyat istikrarının sağlanması bizim için çok önemli. Çünkü nihai hedefimiz sürdürülebilir yüksek büyüme ve bu büyümeyi daha adil bir şekilde dağıtmamızdır. Yani daha adil gelir dağılımı bizim nihai hedefimiz dedi. Bakan Şimşek, cari açığın Türkiye için Osmanlı'dan beri kırılganlık kaynağı olduğunu kaydederek, son yıllarda yapısal olarak cari açıkta iyileşme yaşandığını, bunun konjonktürel değil yapısal olduğunu, altın hariç bakıldığında bu yapısal iyileşmenin daha net görüldüğünü söyledi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye ve Azerbaycan'ın işbirliğinin bölge istikrarı ve geleceğine güç katmaya devam edeceğini belirtti. TANAP'ın enerji arz güvenliğinin en büyük teminatı olduğunu vurgulayan Bayraktar şu ifadeleri kullandı. Türkiye ve Azerbaycan kardeşliğinin sembolü Güney Gaz Koridoru'nun bel kemiği TANAP 8 yaşında. 2018'den bugüne kadar ülkemize 39.3 milyar, toplamda ise 99 milyar metreküp'e yakın doğalgaz taşıyan bu dev proje sadece ülkemizin değil, Avrupa'nın da enerji arz güvenliğinin en büyük teminatıdır. İki devlet, tek millet şiarıyla omuz omuza hayata geçirdiğimiz bu işbirliği bölgemizin istikrarına ve ortak geleceğimize güç katmaya devam edecek dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Şanlıurfa'ya şanlı unvanı verilişinin 42. yıl dönümünü kutladı. Kurtulmuş, milli mücadelenin en zorlu günlerinde gösterdiği azim, cesaret ve kahramanlıkla özgürlükten ve bağımsızlıktan asla taviz vermeyeceğini tüm dünyaya ilan eden Urfa'ya, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından

Osmanlı ünvanı verilişinin 42. yıl dönümünü kutluyoruz. Bu anlamlı günde vatan topraklar için canlarını ortaya koyan şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle yad ediyor, Şanlıurfalı hemşehrilerimize sevgi ve saygılarımı iletiyorum dedi. Değerli dinleyenler, İstanbul Silivri Belediyesi'ndeki bazı iş ve işlemlerde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da olduğu 17 şüpheli gözaltına alındı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca belediye nezdindeki bazı iş ve işlemlerin menfaat temini amacıyla kullanıldığı, belediyeye personel alınması, işletme devri ve kiralanması, imar, ruhsat, mühürleme, kaçak yapı, mal varlığı edinimiyle belediye taşınmaz satışı süreçlerinde usulsüzlükler bulunduğu tespit edildi. Belediyeye ait tescil harici park alanı niteliğindeki bir taşınmazın düşük bedelle satılması suretiyle 21.522.717 lira kamu zararı oluştuğuna ilişkin bilirkişi tespiti yapıldı. Tespitler doğrultusunda başsavcılık tarafından suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, örgüte üye olma, rüşvet alma verme, irtikap, nüfuz ticareti, görevi kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, imar kirliliğine neden olma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından soruşturma başlatıldı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından işlemler için emniyete götürüldü. Büyük Birlik Partisi'nin kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin 2009'da düşen helikopterde hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma dosyası Kahramanmaraş'tan Ankara'ya gönderildi. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesi ve avukatlar adına yapılan yazılı açıklamada da dosyada verilen yetkisizlik kararıyla soruşturmanın yeni bir aşamaya geçtiği ifade edildi. Verilen yetkisizlik kararı dosyanın esasına ilişkin bir karar olmayıp soruşturmanın farklı bir yetkili makam tarafından yürütülmesine yönelik usulen bir işlemdir. Bu nedenle söz konusu gelişmeyi gerçeğin ortaya çıkarılması yönündeki mücadelenin yeni bir aşaması olarak değerlendiriyoruz. Şunu herkes bilmelidir ki bu dosya herhangi bir adli dosya değildir. Bu dosya milletimizin hafızasında yer etmiş büyük bir vicdan meselesidir. 17 yıldır cevabı beklenen sorular vardır ve bu soruların üzeri usul kararlarıyla, zaman aşımıyla ya da sessizlikle örtülemez. Bugün verilen karar bizim açımızdan sürecin sonu değil, gerçeğe ulaşma mücadelesinin devamıdır dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada vatandaşların temel gıda ürünlerine adil, güvenli ve makul şartlarda ulaşabilmesiyle tüketici haklarının korunmasının en hassas öncelikler arasında yer aldığını vurguladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma ilişkin detayları paylaşan Gürlek, beyaz et sektöründe serbest rekabet ortamını ihlal ederek fiyatları tüketici aleyhine yönlendirdiği değerlendirilen eylemlere karşı kararlı bir adım atıldığını belirtti. Bu kapsamda 8 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 32 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma işlemlerinin uygulandığını belirten Gürlek şunları kaydetti. Milletimizin temel gıda tedarik zincirinin kesintiye uğramaması ve ticari faaliyetlerin hukuka uygun, şeffaf ve denetlenebilir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla soruşturma kapsamındaki 13 şirkete denetim kayyımı atanmıştır. Yürütülen soruşturma kapsamında serbest rekabet ortamını ihlal ederek fiyatları tüketici aleyhine yönlendirdiği değerlendirilen 32 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma işlemleri uygulanmıştır. Giresun merkezli 32 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 116 şüpheli gözaltına alındı. Bulancak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üye olma ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik 18 ay süren teknik ve saha çalışması yapıldı. Çalışmalarda 2016-2026 yılları arasında internet ortamı üzerinden yasa dışı bahis oynanmasını imkan sağlayan ve faaliyet süresi içerisinde işlem hacminin 40 milyar lira olduğu değerlendirilen iki yasa dışı bahis sitesi üye ve yöneticileri belirlendi. Tespit edilen 140 şüpheliden 116'sı Giresun merkezli 32 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı. Yurt dışında bulunduğu belirlenen 12 şüpheli ve firari 12 zanlının yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi. Yasa dışı bahis sitelerine hizmet sağlandığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada suçta kullandıkları hesapların 2023-2025 arasındaki işlem hacminin 15 milyar liraya ulaştığı belirlenen 44 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada örgütlü suçlar soruşturma bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında

sırasında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yasa dışı bahis suçunun önlenmesine yönelik çalışma yürütüldüğü ifade edildi. Açıklamada 9 farklı yasa dışı bahis sitesine hizmet veren yönetici, finans, canlı destek, teknik sorumlu ve ödeme sorumlusu olmak üzere 44 şüphelinin tespit edildiği bildirildi. MASAK raporuna göre şüphelilerin suçta kullandıkları hesapların 2023-2025 arasındaki işlem hacminin 15 milyar lira olduğu tespit edildiği açıklamada kaydedildi. Suçtan elde edilen mal varlığı kapsamında olduğu değerlendirilen 20 taşınır ve 9 taşınmaz olmak üzere toplam 29 mal varlığına el konulduğu belirtilen açıklamada 42 şüpheliye ait 362 bankayla 65 kripto para hesabına bloke işlemi uygulandığı aktarıldı. İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan 23 zanlıdan 9'u tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu'nca kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 23 şüphelinin sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı. Hakimlik şüpheli 9 kişinin tutuklanmasına karar verdi. Şüpheliler Ferhan Kaya, Kenan Doğulu, Beren Saat, Kerimcan Durmaz, Ayşe Hatun Önal, Ahmet Karcı, Ozan Doğulu, Yaşar İpek, Enis Arıkan, Selin Ciğerci, Oğuzhan Beker, Ahmet Karaoğlu, Berdan Mardini ve Ali Efe Bezci hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı. Soruşturma kapsamında 23 şüpheli gözaltına alınmıştı. İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu imalatının önlenmesi, ticaretinin engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. 3 ilçede 21 Nisan'da düzenlenen ve 2 şüphelinin tutuklandığı operasyon sonrası çalışmalarını derinleştiren ekipler olayla ilgili 7 zanlıyı daha belirledi. Kimlik ve adresleri tespit edilen 7 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda 247.500 sentetik ecza hap, hap üretiminde kullanılan 2 makine, 200.000 dolumu hasır boş kapsülle ruhsatsız tabanca ele geçirilmiştir. Operasyonda yakalanan 2 şüpheli adli makamlarca tutuklanmıştı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, sosyal medya platformundaki hesabından ABD ile yürütülen görüşmelere ilişkin açıklama yaptı. Medya kuruluşlarının mutabakat zaptının içeriğiyle ilgili spekülasyonlardan kaçınması gerektiğini söyleyen Erakçi, İslamabad mutabakat zaptı sonuçlanmaya hiç bu kadar yakın olmamıştı ifadelerini kullandı. Erakçı ayrıca ülkesinin şeffaf yaklaşımı doğrultusunda tüm detayların zamanı geldiğinde kamuoyuyla paylaşılacağını kaydetti. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşma belgesinin son halinin hazırlandığını belirterek, belgelerin son halinin hazırlanması sürecinden geçiyoruz. Bu süreç önümüzdeki birkaç gün içinde tamamlanacak ve bir imza töreni düzenlenecek dedi. Trump, İran'la anlaşmanın tamamlanmak üzere olduğunu vurgulayarak, detaylı mutabakat metni üzerindeki son çalışmaların sürdüğünü söyledi. ABD Başkanı, İran'la anlaşma belgelerinin son halinin hazırlanması sürecinden geçiyoruz. Bu süreç önümüzdeki birkaç gün içinde tamamlanacak ve bir imza töreni düzenlenecek. Belki de Avrupa'da şeklinde konuştu. Trump, söz konusu anlaşmanın imzalanması durumunda İran'ın hiçbir şekilde nükleer silah elde etmeyeceğini dile getirerek, nükleer silaha sahip olamayacaklar. Bu konuda anlaşmaya vardılar. Hiçbir biçimde nükleer silah da geliştirmeyecekler değerlendirmesini yaptı. Aralarında Türkiye'nin de olduğu birçok bölge ülkesinin lideriyle görüştüğünü ve bu görüşmelerin sürdüğünü belirten Trump, İran'la anlaşma sürecinde Ankara'nın rolüne ilişkin Türkiye ile de görüşeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu süreçte harikaydı değerlendirmesini yaptı. İran lideri Müçtefa Hamenei'nin anlaşmayı onaylayıp onaylamadığı konusundaki bilgisi sorulan Trump, anladığım kadarıyla cevap evet dedi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca 8. sınıf öğrencilerine yönelik liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav yarın düzenlenecek. Merkezi sınava 1.022.658 öğrenci başvuru yaptı. Sınav yurt içinde 81 il ve 920 ilçedeki 4.244 binada, yurt dışında ise 8 ülke ve 11 sınav merkezinde gerçekleştirilecek. Katılım zorunluluğunun bulunmadığı sınava girmeyen öğrenciler yerel yerleştirmeyle liselere yerleştirilecek. Sınavda 8. sınıf öğretim programlarındaki kazanımlar esas alınacak ve öğrencilerin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç

0: çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme ve bilimsel süreç gibi becerilerinin ölçüleceği sorulara yer verilecek. İlk oturumdan oluşan sınavın ilk oturumu saat 9.30'da, ikinci oturumu ise saat 11.30'da başlayacak. Birinci oturumda Türkçe, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak bilgisiyle yabancı dilden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika süre verilecek. İkinci oturumda ise Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden 40 soru sorulacak ve 80 dakika süre tanınacak. Sınav sonuçları 10 Temmuz'da meb.gov.tr adresinden ilan edilecek. Sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek. Tercihlere esas kontenjan tabloları da aynı tarihte yayımlanacak. Azerbaycan'ın Gebel ilinde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Sismolojik Hizmet Merkezi'nden alınan bilgiye göre, Gebele il sınırları içerisinde yerel saatle 15.13'te 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Çevre illerde de hissedilen depremin 42 kilometre derinlikte gerçekleştiği kaydedilen açıklamada, deprem nedeniyle herhangi can kaybı, yaralanma veya hasar isimli derneğenler Semerkant Radyo'da ana haber bültenini dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.
1: Hava durumu.
2: Yapılan son tahminlere göre bazı illerin hava durumuyla gecenin en düşük ve yarın günün beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. Marmara bölgesi parçalı bulutlu. İstanbul 18-27, Bursa 17-31, Edirne 18-33, Kocaeli 18-29, Çanakkale 17-28, Balıkesir 14-30 derece. Ege bölgesi parçalı bulutlu. İzmir 20-33, Aydın 22-37, Manisa 19-33, Denizli 21-34, Muğla 16-32, Uşak 14-28 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Antalya 22-29, Adana 21-32, Isparta 16-30, Mersin 24-30, Kahramanmaraş 20-34, Hatay 21-29 derece. İç Anadolu bölgesi az bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ankara 15-28, Konya 19-28, Kayseri 12-27, Sivas 9-25, Eskişehir 13-29, Nevşehir 14-26 derece. Karadeniz bölgesi az bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Trabzon 17-23, Rize 17-25, Samsun 16-24, Ordu 17-33, Giresun 16-23, Zonguldak 15-24 derece. Doğu Anadolu bölgesi gök gürültülü sağanak yağışlı. Erzurum 8-24, Erzincan 13-29, Malatya 15-30, Van 11-24, Hakkari 15-27, Kars 8-21 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi sıcak. Adıyaman 20-35, Diyarbakır 19-35, Şanlıurfa 21-36, Gaziantep 18-32, Mardin 22-33 ve Siirt 20-33 derece.

0: senin hikayen. Ebubekir Tokay. Senin hikayen.
1: Müyesser Zeynep Sati Yalçın. Üniversite kaydımı dondurduk bu yıl. Semih öyle demiş. Hani o biliyor ya her şeyi. Hayatım da donup kalmıştı orada. Semih ve ailesi gelip gidiyorlardı. Bana etek, kazak, terlik gibi hediyeler getiriyorlardı. Annem açmasa ne aldıklarını bile bilmeyecektim. Hepsi kanepenin gözünde diziliyordu. Ben Semih'le gezmeye gitmiyordum. Annemlerle birlikte oturup çay içiyorduk geldiğinde. Sessiz, mutsuz, coşkusuz öylesine yaşıyordum. Uzun cümleler kuramıyordum. Geçmişim bir rüya gibiydi, yok gibiydi. Mediha teyzeye anne diyemiyordum. Hem bunun için hem de Semih'e soğuk davrandığım için babam beni azarlıyordu. Artık üzülemiyordum bile. İçimde dinmeyen bir sancıyla, Muhsin için artan bir özlemle geçiyordu günlerim. Annem gibi durmadan iş yapıyordum. Semih'in aldığı telefonu çoğu zaman açmıyordum. Mesaj yazarsa cevap vermeyi istemiyordum. Annem ve Caner dışında evdekilerle neredeyse hiç konuşmuyordum. Her hizmetlerine koşturuyordum ama nafile. Onlar için yoktum, keşke hiç olmasaymışım. Beni Semih için dünyaya getirmişlerdi sanki. Hüzün ayı olduğunu edebiyat dersinde öğrendiğim Eylül ayı, sarının tonlarını yüklenip bahçeye taşımıştı. Bahçenin ötesini gördüğüm yoktu uzun zamandır. Babaannem yaklaşık 15 dakikaya yakın bir süre, belki biraz daha fazla, ayakta durabiliyordu artık. Caner, sınavlarını geçmiş civan gibi bir lise öğrencisi olmuştu. Dedemse cami, ev ve çay evi arasında sessiz yaşamına devam ediyordu. Annem Karadeniz ezgilerini en çok da "Herkesin bir derdi varı" mırıldanarak hiç bitmeyen işlerini yapmaya devam ediyordu. Vitrinin gözünde sararmaya terk ettiğim dantelin yüzüne bile bakamıyordum. Bulduğum en küçük boş vakitte bile kitap okuyordum. Şu yaşıma kadar okuduğum kitap sayısından daha çok kitap okumuştum bu sürede. Ancak böyle kopabilirim.

yordum mutsuzluğumdan ve sevilmemişliğimden. Başka hayatlar, başka insanlar, başka şehirler vardı. Asıl canlı, asıl gerçek, asıl dünya oradaydı. Ben bir hayalden veya birinin hayalindeki robottan farksızdım. Aynur teyze bir sabah, bir de ikindi vakti bebeğini kucaklayıp soluğu bizde alıyordu. Biraz babaannemle, biraz annemle sohbet edip gidiyordu. Gelinin kıskançlığını, çocuğuna türlü çeşit sıbın, tulum, patik aldığını, kendisi alınca cıngar çıkardığını, kendisine has konuşmasıyla hızlı hızlı anlatıp gidiyordu. Onca derdinin arasında beni de unutmuyordu tabii. Yazık bu kıza yahu, kazanmış üniversiteyi ne diye yollamazsınız? Deyip babaannemden cevap bekleyen gözlerle bakıyordu. Bu konu açıldığında yine tek kale olan odama sığınıyordum. İçimden Aynur teyzeyi öpmek geliyordu ama bebeği Muhammed Temel'i öpüp koklamakla yetiniyordum. Torunun adı da Temelcan. Bir evde üç Temel, kolay kolay yıkılmazsınız Aynur, dedi bir gün babaannem. Dişsizce gülümsedi. Tam böyle kırıldığı anlarda maviş gözlü Aynur teyzenin işi olduğu aklına gelir, hemen Muhammed Temel'i kundayla kucakladığı gibi gider evine. Yine kalkıp gitti. Herkesin bir derdi varmış, doğruymuş. İçinde dururmuş, doğruymuş. Babaanne, neden kalbini kırıp duruyorsun kadının? Olmuş işte, ne yapsın? Ne olmuşu? Doğurmasaydı o da bu yaşında. Gelin kıza nispet yapar gibi. Tövbe tövbe. Kürtaj günah değil mi? Duymadın mı hocalardan? Sus kız, ayıp. Kız başına sana ne? Susuyorum. Bu konuşma ne zamandır ilk uzun konuşmamız babaannemle. Beni içine düşürdükleri suskunluk kuyusunun içimde yaraya mı, olgunluğa mı dönüştüğünü bilmeden hep susuyorum. Annem Laz böreği yapıyor bugün. Öyleyse bugün yaz günü. İçindeki kor alevlenmiş yine, sönmesi gerek. Özene bezene yapar, yerken de gözleri dolar. Seni ağlatan şeyi pişirmesen olmaz mı anne? Bazen insan ağlarken de hasretini dindirip ferahlar kızım, dedi. Kremayı hazırlarken annemin bezeyi üst üste koyup nişastayla açışına hayran oluyorum. Her yıl yufka sayısını bir tane daha artırıyor, galiba hasret yılları bir beze farkıyla açılıp genişliyor, çırpılıp tepsiye yerleşiyor. Sadece kafa sallıyor. Annemle babamın kavuşma yıl dönümleri. Ucu bucağı belirsizdi diye anlattığı bahçede gencecik bedeniyle deli dolu halleriyle dolaşıyor olmalı. Fadime, deliliğini Trabzon'da bırakıp doluluğu yüklenip babama kaçan bal rengi gözlerin sahibi canım annem. Annesini, evini ve kardeşlerini özlüyor. Özlemini gideremeyince içinde biriktirip büyütüyor ve yaptığı her işin içine, şu anda da Laz böreğinin içine akıtıyor bütün biriktirdiklerini. Annesi ona Laz böreğini öğretirken çok gülüşüp sarılmışlar. Annesinin o anki kokusu aklında kalmış, hala duyarmış, onu hatırlarmış annem. Yemeğin ardından tatlımızı yerken hepimizde bir hüzün. Taş kalpli olduğuna inandığım babaannemin yerken seslice "Ah kızım" diye iç geçirmesi annemin dolan gözlerinin boşalmasını sağlıyordu. Annem hafifliyor, yangını söndüren gözyaşları çağladıkça babaannem yemeğe devam ediyordu. Sonra kendi fedakarlığından dem vuruyor ki annemin fedakarlığı boşa gitmemiş ve bir karşılık bulmuş olsun. Biz de göçtük a kızım. Sen bir başına, biz bütün düzeni bozup geldik ta Urfalardan. Niçin? Sizin için, dedi. Yani kimse kimseye borçlu değil. Bu sözler yıllarca söylense de anlamını şimdi anlıyordum. Yemek sonunda annem evin içinde oradan oraya daha çok koşturdu. Birkaç hafta daha bu yas ritüeli devam eder, lahanadan çeşit çeşit yemekler, mısırlı çorbalar yapıp durur. Bitmeyen işlerinin bir parçasına daha sarılır. Çalışmak annemin genlerine dek işlemiş.

0: Senin hikaye. Ebubekir Tokay. Senin hikaye.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Sufilerden sözler ve nasihatler.
1: Yol azığını al, zira yolculuk yakındır. Edebi öğren, çünkü sohbet çok nazik bir padişahtır. Pişmanlıktan bir çıra yak, zira ilerisi karanlık.

yaratılmışlara muhtaç olmamayı bir taç yap da başına tak. Kendi sonuna çıra olarak önünde tut. Dünyaya talip olan sıkıntılıdır. Ukbaya talip olan işçidir. Mevla'ya talip olansa mutlu ve huzurludur. Kendinden emin oturma. Çünkü helak olursun, imanlı bir şekilde toprağın altına gireceğin zaman emin olursun. Kuşa tane gerek, çocuğa süt. Öğrenciye hoca, müride ise pir gerek. İlahi, her ne kadar kaşni acıysa da bostandandır. Her ne kadar kimseye yol yoksa da dosttandır. Dost kapıdan çıkarılsa da gönülden çıkarılamaz. İlahi, sen hep istediğini yaparsın. Bu biçare müflisten ne istersin? İlahi, senin dilediğin arzumdur. Seni anlayıp kavramaksa bileğimizin gücüyle değildir. İlahi, senden hep iyilik gördüm. Kendimdense hep kötülük. Mührü keseden çıkar da dilin üzerine vur. İyiliği dirhemin üzerinden kaldır da imanın üzerine koy. Havada bir sinek kanadı olsan da, su üzerinde bir kuru yaprak olsan da, bir kimse olmak için bir gönülle elde et. Her kim istediyse onun gamı yüreğimizden çıktı. Biz ancak isteyemeyenin gamını çekeriz. Secde izi bulunmayan bir alından kelek bir kavun daha iyidir. Bağış ve cömertlik izi bulunmayan bir elden kepçe daha iyidir. Hakkın huzurunda bulunmaya hazırsan haykır. Hak'tan uzaksan senin gibi 10 tanesi bir arpa tanesi değerindedir. Hayatın ölüme şu 12 hasleti gözettiğin sürece tercih edilir. Birincisi, sadakatle hakka uymaktır. İkincisi, halka insafla davranmaktır. Üçüncüsü, nefse karşı acımasız olmaktır. Dördüncüsü, büyüklere karşı saygılı olmaktır. Beşincisi, küçüklere şefkatle yaklaşmaktır. Altıncısı, dostlara nasihatle yaklaşmaktır. Yedincisi, düşmanlara karşı yumuşaklık göstermektir. Sekizincisi, dervişlere ihsanla yakın durmaktır. Dokuzuncusu, cahillere karşı susmaktır. Onuncusu, alimlere tevazu göstermektir. 11. icat sahiplerine karşı ağırbaşlı davranmaktır. 12. akıllılara işaretle konuşmaktır. Dervişlik elenmiş ve üzerine su dökülmüş topraktır. Ne topuğa ondan bir toz bulaşır, ne de ayağa bir acı verir.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek çatı altında seni bekliyor. Tonya'da alışverişin en akıllı yolu. Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize dair her şey burada. 0462 884 22 64 İskenderli Tonya Trabzon.
3: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno Dünyam, teknolojinin dünyası.
1: Reklamları dinlediniz.

Büyüklerin Sözleri Ziya Ergunel. Zikrin Hakikati. Zikrin hakikati, gaflet meydanından müşahede fezasına çıkmaktır.

ruh-i nakşibend kuddisesi ruhu. Tasavvuf ıslahatında zikir denildiğinde zikrullah kastedilir. Yani Cenab-ı Rabbul Alemin'i anmak, hatırlamak, onunla irtibat ve ünsiyet halinde olmaktır zikir. Kulun her halükarda Cenab-ı Mevla'dan gafil olmamasıdır. Daha ziyade Allah Teala'nın esmanı cevren veya hafiyen dille söylemek diye anlaşılsa da bundan ibaret değildir. Nitekim namaz başta olmak üzere bütün ibadetler zikirdir. Salih amellerin cümlesi zikirdir. Kur'an-ı Kerim okumak zikirdir. Tehlil, tesbih, tahmid, tekbir, dua, tevbe, istiğfar, tefekkür zikirdir. Bir işe başlarken çektiğimiz besmele, aldığımız bir vefat haberi üzerine dilimizden dökülen istirca ayeti, bir neticeyi murat ederken söylediğimiz inşallahlar, takdiri ifadesi maşallahlar, ekseriya öfkemizi yenmek için okuduğumuz havkalaleler, bilhassa zor zamanlarımızda hasbinallahu ve ni'mel vekil diyerek Cenab-ı Mevla'ya tevekküle ilticalarımız dahi zikirdir. Bunlar zahiren zikirdir de, hakikaten zikir midir peki? Yahut ekseriya adet haline gelmiş ibadetlerin ifasıyla kelime-i tevhidin, lafz-ı celalin sahih bir idrake, kalbi bir ürperişe vesile olmaksızın sadece lisanen söylenmesi, Hak Teâlâ'dan gafil olunmadığına mutlak manada delalet etmekte midir? Elbette hayır. Zira zikrin bir şekli, usulü, lafzı, bir de hakikati vardır. İşte o hakikate Şah-ı Nakşibend Hace Muhammed Bahauddin el-Buhari Kuddisesi Ruh Hazretleri, gaflet meydanından müşahede fezasına çıkmak diyerek işaret buyuruyor. Gaflet, dikkatsizlik, itinasızlık, unutma veya aldanma saikiyle hakikati görememek, tanıyamamak, terk yahut ihmal eylemektir. Tasavvufta Allah Azze ve Celle'yi hatırlamamak, dolayısıyla kulluğumuzu, niçin yaratıldığımızı, dünyanın faniliğini, ölümü, ahireti, hesap gününü unutmak manasına gelir. Hazretin gaflet meydanı dediği dünyadır. İmtihan yurdu olması hasebiyle aldatıcı, cezbedici kılınmıştır. Yine imtihan iktizasınca nefsin ve şeytanın tasallutuna açık bir hayattır dünya hayatı. Bu en aşağı alemde vahdet ve letafet, kesret ve kesafetle perdelenmiştir. Bütün bunlar gaflete düşmeye sebeptir ama mazeret değildir. Çünkü Cenab-ı Erhamur Rahim'in indirdiği kitaplarla, gönderdiği peygamberlerle hakikati anlatmış, dost doğru yolu göstermiş, dünyaya, nefse, şeytana aldanmama hususunda insanları uyarmış ve nihayet gaflete düşmemeleri için müminlere kendisini çokça zikretmelerini emir buyurmuştur. Şah-ı Nakşibend Kuddisesi ruhu, kulu gafletten kurtaracak zikrin hakikatini müşahede fezasına çıkmak diye nitelemekte, hakiki zikrin gaflet meydanı olan dünyanın fevkine çıkmakla tahakkuk edebileceğini söylüyor. Zira sonsuz bir genişlik ve yükseklik vasfıyla feza, zikreden kulun irtifağı nispetinde daha kuşatıcı bir bakışı, hakikate daha uygun bir idraki mümkün kılacaktır. İrtifadan yahut müşahede fezasına çıkmaktan maksat, nefs mertebelerinin aşılması veya letaifin açılmasıdır ki, tasavvuf terbiyesinin en esaslı usulü olan zikrin, evvel emirde bu maksatlara matuf olduğu malumdur. Böylece çıkılan feza, müşahede fezasıdır. Müşahede, Allah Teala'nın isim, sıfat ve fiillerinin tecelliyatını temaşadır. Her zerrede Cenab-ı Hakk'ın varlığına, birliğine, kudret ve azametine şahit olmaktır. Eşya ve hadisatın hakiki failini görmek, ancak bu temaşa rüyet, yani baş gözüyle hissi bir görmeyle değil, müşahede iledir. Rüyet, zahiri, müşahede, batını görmektir. Daha doğrusu müşahede, basiretle vakıf olunan manevi, kalbi bir keyfiyettir. Zikrin kalbi inmesinin semeresidir. Demek ki zikirden maksat böyle bir müşahede ile hakikati idraktır. Sahih bir idrakse, idrak edilen hakikate uygun davranmayı gerektirir. Hasılı kelam, zikir kalden ziyade haldir ve hakiki zikrin alametleri vardır. Zikirle gaflet meydanından müşahede fezasına yükselmenin alameti, ibadetlerde devamlılık, ihlas, huşu ve ihtimamdır. Her geçen gün kulluk adabına, ilahi ölçülere daha fazla riayettir. Ahlakı güzelleştirmektir. Mahlukata şefkat, merhamet ve muhabbetle muameledir. Böyledir de zikrediyorum, lakin benden bu haller sadır olmuyor, müşahede fezasına çıkamıyorum deyip zikrin peşini bırakmamaktır.

gerekir. Büyükler zikri terk etmenin gafletle zikir yapmaktan daha kötü olduğunu söylemişlerdir. İsabet etmiyor diye vazgeçmek yerine hedefe ok atmakta ısrarcı olunmalı ki isabet ihtimali korunabilsin. Hatta umulur ki Cenab-ı Mevla kulunun halis niyetle ısrarı hatırına onu gafletle yaptığı zikirden kurtarıp zikrin hakikatine vasıl eyleyecektir.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Arkası yarın.
2: Arkası yarın.
0: Denizler Hakimi. Yazan Elif Bilge. Seslendirme Yönetmeni Barış Yıldırım. Ses Montaj Aydın Altay. Teknik Yapım Batuhan Durmuş Vatansever. Seslendirenler: Anlatan Enver Seyitoğlu, Hızır Murat Özdil, Danilo Fatih Er, Hasan Onur Özaydın, Maria Filiz Kurt Mıhçı, Paganini Mehmet Akman, Aydın Aziz Mulla Aziz, Hatice Arzu Çağlar, Salih Emrullah Uzun, Murat Fikret Bayraktar.

Hızır ve arkadaşları feryadın geldiği yere doğru koşmaya başladılar. Kanlı Cenk'in yorgunluğunu henüz sırtlarından atamadan böyle bir şey beklemiyorlardı. Öyle ki bir türlü sesin nereden geldiğini kestiremiyorlardı. Güverteye çıktılar.

0: istemişlerdi. Eğer burada başarılı olup Leventleri etkisiz hale getirirlerse ambarların kapaklarını açıp esir alınan arkadaşlarını da kurtaracaklardı. Fakat başta Hızır olmak üzere Aydın ve arkadaşlarının karşılarına çıkacağına ihtimal vermiyorlardı. Bununla beraber ok yaydan çıkmıştı. Hızır kendisine saldıran İspanyol askerlerinden birini kılıcını kullanmasına fırsat vermeden denize atmış, Aydın da iki İspanyol askerini ortalarından çekili vererek birbirine kırdırtmıştı. Böylece diğer askerler çok kısa bir zamanda korkup teslim oldular. Yalnız Danilo meydanlarda yoktu. Acaba İspanyollar onu denize mi atmıştı?
1: Danilo yok reis.
2: Biz güvertedeki bağırışları duymadan o bir şeyler fark etmiş ve bizden önce buraya gelmiş.
3: Vah vah. O kendini korumayı da bilmez ki. Denize uçurmuşlardır.
4: Seviniyor gibisin.
5: Yok canım. Ama belki soğuk su banyosu yaparsa dövüş öğrenmeye gönüllü olur.
4: Öğrenemez. Onun yaratılışında yok bu.
5: Ama hep ben onu koruyamam ki canım.
0: Hasan bunları söyleyip Danilo'yu yerden yere vururken onun tepesinde direğe tırmanmış vaziyette olduğunu çoktan fark etmiş, ona duyurmak istercesine yüksek sesle eleştiriyordu. Bu arada Danilo yavaş yavaş aşağı iniyordu.
3: İn aşağı Danilo, hepsini akladık.
6: Aman, sanki tek başına akladın.
5: Senin hiç yardımcı olmadığın kesin ama.
6: Üzerime 10 kişi birden geldiler. Yoksa ben bilirdim yapacağımı.
0: Esirleri ambarlara koyduktan sonra tekrar salona giden Leventler sabaha kadar uyumadılar. Her an bir saldırı daha olacağı ihtimalini göz önünde bulunduruyor ama bundan bahsetmiyorlardı. Kuloğlu'yla yaşadığı anıları herkes tek tek anlatıyor, kah gülüyor, kah ağlıyorlardı.

0: Barbaros kardeşler Ustica adasının garp sularına gelerek Süleyman ve Salih reislerin gemileriyle birleştiler. Hemen aynı gün Oruç'un gemisinde yeni sefer planı üzerinde konuşmalar başladı. Oruç reisin henüz yaraları iyileşmemiş olduğundan Hızır ve Salih reisler Tunus'a dönmeyi talep ediyorlardı.
1: Abi henüz yaraların taze.
2: Böyle sefere çıkamazsın.
1: Tunus'a dönelim. Biraz dinlenip yeni planlara öyle başlayalım.
3: Ben gayet iyiyim.
1: Bizim halledemeyeceğimizi mi düşünüyorsun?
3: Hayır. Sadece ben sizden ve denizden ayrı kalıp ihtiyar gibi dinlenmeye çekilmek istemiyorum.
2: Reis baba, sen iyileş yine deryaya çıkarız.
1: Etraf İspanyol askerleriyle dolu. Güce ihtiyacın olacak.
0: Danilo gibi başlayacağım ama şimdi sitem etmeye. Bana yorgun ve yaşlı mı diyorsunuz?
1: Olur mu öyle şey?
2: Estağfurullah.
0: Hızır bir ufak gemiyi yedeğine alıp ganimetlerle beraber Tunus'a gitsin. Biz de suda kalacağız. Başka söz istemiyorum.

Ağabeyini iyi tanıyan Hızır Reis, onun bu ısrarının sebebini geç de olsa anlayıvermiş ve abisine sarılmaktan kendini alamamıştı. Oruç Reis, Tunus'a ihtişamla girmek şerefini kardeşine bırakmak istiyordu.

0: Barbaros kardeşlerin içinde 500 kara askeri bulunan bir İspanyol gemisini alaşağı etmesi bütün Akdeniz şeridini velveleye vermişti. İtalyan sahil şeritlerinde Türk korsanlarının muhtemel akınlarına karşı tedbir alınıyor, Barbaroslar gelecek buraya da söylentisi çıkar çıkmaz insanlarda panik başlıyordu. Venedik senatosu Barbaroslara konuşuyor, Kral Ferdinando bu tehlikeyi engellemek için neler yapabileceğini yakınlarına soruyordu. Aslında onun derdi tehlike engellemek değil, intikam almaktı.
1: Ne demek askerler esir alınmış?
2: Esir düştükleri haberini aldık efendim.
1: Nasıl olur? En iyi askerlerin bir avuç çapulcuya nasıl esir düşer?
2: Bilemiyoruz efendim.
1: Hemen senatoyu toplayın. Toplantı yapacağım. Bu adamları Akdeniz'e gömmezsem andolsun ben de derhal istifa edeceğim.
2: Aman efendim, Türkleri yeneceğiz. Siz müsterih olun.

0: Hızır Reis'in yedeğinde bir gemiyle Halkutvat limanına girmesi Tunus'ta yeniden büyük bir heyecan oluşturdu. Hızır Reis, Oruç Reis'ten aldığı talimat üzerine merasim hazırlanıncaya kadar karada gezinmemiş, Leventlerini de salmamıştı. Hızır Reis ve tayfası içlerinde mütevazı ama dışarıya mağrur görünen bir tavırla merasimlerinin tamamlanmasını gemilerinde muhabbet ederek beklerlerken bir adam sahilden kayığa binip onlara doğru yaklaştı.
1: Reis, bir yabancı geliyor.
2: Kayıktaki adam mı?
1: Evet, tabii ki o.
3: Yok canım, kayıktaki adam olur mu? Balığın tepesinde geliyor. Kayıkta neymiş?
2: Aman ne komiksin.
1: Hadi arkadaşlar, şu adamcağızın çıkmasına yardım edin.
0: Hasan ve Murat ipten yapılma merdiveni adama uzatarak onu gemiye çektiler. Gelen adam sade giyimli, ihtiyar bir uşaktı. Hızır Reis'le konuşmak istediğini söyledi. O kadar mütevazı bir görünüşü vardı ki Leventler onun üstünü arayarak adamcağıza hakaret etmiş olmak istemediler. Hızır adamı kamarasına buyur etti.

0: Hasan, Murat, Danilo, siz şehre gidip Sultan Muhammed'i ziyaret edeceksiniz.
1: Biz saraya mı gireceğiz yani?
2: Yok, penceresinden konuşacağız sultanla.
1: Sus bir.
0: Danilo, sen şehirdeki tanıdıklarından güvenilir birini ayarla.
1: Elbette reis.
0: Sultana gidip ona şimdiye kadar görmediği ganimet sunmak istediğimizi söylesin.
2: Hepsini mi vereceğiz?
0: Gerekirse evet.
1: Bu işi Yahya yapar reis.
0: Tamam o zaman. Git ve Yahya Efendi ile görüş.
2: Ama 500 tane esir ve torbalarca altınımız var. Saray taşar maazallah. 500 adamı Sultan Muhammed Sarayı neresine koysun?
3: Allah sana akıl fikir versin Hasan kardeşim.
4: Amin.
2: Evet, bence de amin de. Neden?
0: Naksoslu, esirler bizim malımız değil ki. Onlar Sultan Muhammed'in sularında yakalandılar ve ona teslim edilecekler. Biz sadece cenk ettik ve kazandık.
4: Yaşa sen reis.
2: Senin kadar büyük düşünemiyorum, bağışla Danilo.
0: Şimdi gidin. Görünmeyin ama dikkat edin. Ben de şu ihtiyarla konuşayım.
2: Emrin olur.
4: Hemen reis.
5: Hızır ve ihtiyar Kahya, Hızır Reis'in kamerasına geçtiler. Hızır karşısına buyur etti, bir şeyler ikram etti ve derdini sordu.
0: Buyur baba, gelişinin sebebi nedir?
6: Ben Ayşe Sultan'ın kahyalarındanım efendim.
5: Bunu duyan Hızır, karşısında bir yaşlı kahya değil de Ayşe Sultan varmış gibi heyecanlandı, delinip toparlandı. Sesini daha bir sevecen hale getirerek konuşmasına devam etti.
0: Buyur baba. Bir emri mi var Ayşe Sultan'ın?
6: Estağfurullah efendim.
0: Afiyette mi?
6: Evet efendim.
0: O halde?
6: Sadece sizin hatrınızı sormamı istedi benden.
0: Yani bu kadar mı?
6: Evet beyzadem, bu kadar.
0: Elhamdülillah, ben çok iyiyim.
6: Bana müsaade.
5: Hızır bu gelişe, kısa ve öz soruya çok şaşırmış, bunun altında başka bir şeyler olduğunu anlayıp bir an önce, hatta her şeyden önce Ayşe'nin yanına gitmek istemişti.
7: Denizler Hakimi adlı oyunumuzun 25. bölümünü dinlediniz. Pazartesi günü aynı saatte yeni bir bölümde buluşuncaya kadar hoşça kalın.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: İzler. Duran Şahin.

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun muhterem dinleyiciler. Hamdü senalar olsun, biz aciz kullarını imanın neşvesiyle merzuk kılan Rabbimize. Ve selam olsun onun sevgilisine, o gün nebinin ehli beytine ve ashabına. Hepinizi muhabbetle selamlıyor, en derin sevgi, saygı ve hürmetlerimi arz ediyorum. Sevgili dinleyiciler, ölmeden önce ölebilmeyi denemek hem inanmanın en kestirme yoludur, hem de her türlü kötü duygu, düşünce ve davranışları elden, dilden ve gönülden silmektir. Bunu başarmanın tek yolu ise nefislerimizin heva ve heveslerine esir olmayarak kendi çıkarımızı her şeyin üstünde tutmamaktır. Böylece bir diğer mümin kardeşimiz kendi nefsimizden daha önemli olacak. Herkes böyle düşündüğünde de mutluluk, saadet ve bütün güzellikler hiç şüpheniz olmasın ki hepimizi kuşatacaktır. Sevgili Peygamberimizin tarif ettiği Müslüman kardeşliğinin özü de budur zaten. Kısaca yaşadığımız dünyada bir vücudun asaları gibi olabilmeyi başarmak. İşte bunu başarmış, kendi nefsi için değil, başkaları için yaşamış, gönüllerde yaşayan bir güzel insanla karşılaşmak istiyorsanız, buyurun efendim, siz de katılın. O ki edep deyince bir abide sanki, o ki cömertlik deyince yüzyıllardır hep akla gelen ve anlatılan bir isim, onun cömertliği krizleri sona erdirmiş, her şeye bereket gelmiş, onun infak anlayışı gözlerdeki yaşları silmiş. Onun hayatını incelediğimizde sıkıntıların nasıl aşıldığını göreceğiz. Hayatının son yıllarında

yaşadığı çile ve ıstıraplar ise ders almamız, nefislerimize esir olmamamız ve tefrikaya düşmememiz açısından hepimize örnek teşkil ediyor. O kimi? O, ticari hayatında bile hep ahiretteki kazancını düşünmüş. Üzerinde çok cömert ve kerem sahibi olan Allah'ın el-kerim esması tecelli etmiş bir tüccar. O ki son derece zarif, nasik ve kainatın efendisinin çok sevdiği bir sahabi. Rahmet peygamberinin övdüğü cömert bir ticaret adamı. O bir edep ve haya abidesi efendim. Malını Allah yolunda harcamakta ise güneş gibi cömert o. Sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin iki kızıyla Rukiye ve onun vefatından sonra Ümmü Gülsüm'le evlenerek damadı Zinnureyn, iki nur sahibi lakabına mazhar, cennetle müjdelenen 10 sahabiden biri. O, Allah Resulü'nün 3. halifesi, Hazreti Osman-ı Zinnureyn radiyallahu anh. Fil tarihinden 6 yıl sonra, 577 miladi yılında Mekke-i Mükerreme'de zengin bir babanın oğlu olarak dünyaya geldi. Kainatın efendisinden tam 6 yaş küçüktür. Annesinin ismi Erva, babasının ismi ise Affan'dır. Sevgili peygamberimize hem anne hem de baba tarafından akrabadır. Hazreti Peygamber Efendimiz Kureyş'in Haşimi kolundan, Osman bin Affan ise Beni Ümeyye yani Emevi kolundandır. Çocukluğu ve gençliği hakkında çok fazla bilgimiz yok sevgili dinleyiciler. Ancak babasının İslam'ın tebliğ edildiği güne kadar yaşamadığı kesindir. 34 yaşlarındayken Müslüman oluşunu ise bakınız kendisi şöyle anlatıyor. Bir gün teyzem evde birinden bahsediyor ve onu övüyordu. Kimdir o diye sordum. Teyzem, o yüzü çok güzel, konuşması ise çok tatlı biridir. O Allah'ın bize gönderdiği bir elçidir, dedi. Teyzemin söylediklerini en yakın dostum Ebu Bekir'e anlattım. O da, gel seni ona götüreyim ey Osman, kendin karar ver, dedi. Beraberce Resulullah'ın huzuruna vardık. Başımı kaldırıp mübarek yüzüne baktığımda ne bir adım atabiliyor ne de konuşabiliyordum. Allah'ın varlığına ve onun elçisine inanmaya davet edildiğim o anda hissettiklerim hayatımda hiç tatmadığım bir duyguydu. Putların birer cansız varlık olduklarını zaten biliyordum. Anlamıştım artık. Gönüller sadece Allah'ın rahmetiyle huzur bulabilirdi. Ve o an dedim ki, vallahi bu güzel yüz yalan söyleyemez. Hiç şüphe yok ki sen Allah'ın elçisisin. Ya Resulallah, bu nur iklimine ben de girsem, günahlarımı tevbenin nuruyla yaksam, beka denizine çağlayıp aksam. Allah'ın nur yüzlü elçisi de bunları söylüyordu zaten. Ben sana inandım ve sana geldim dedikten sonra bütün günahların affedileceğini söylüyordu. Gözyaşlarıma hakim olamıyordum artık. İçimde bir anda iman nuru parladı. Dudaklarımda ise kelime-i şehadet. Evet. Hazreti Osman radıyallahu anh 34 yaşında sonsuzluk nebisinin huzurunda Hazreti Ebu Bekir Sıddık eliyle böyle kavuşmuştu hidayete. O ilk 4 birinciden sonra 5. Müslüman sevgili dostlar. Onun İslam'ı seçerek iman ettiği gün iki cihan sultanının en mesut günlerinden biridir. O artık kainatın serverinin Osman dünyada ve ahirette dostumdur. İltifat.

0: vefatına mazhar olacak ve her şeyini Allah yolunda feda edecektir. Hazreti Osman'ı çok seven amcası Hakem, onun Müslüman olduğunu öğrendiğinde onu vazgeçirmek için her çareye başvurdu. Yeğeninin yanlış yaptığını, atalarının dinine geri dönmesi gerektiğini söylüyor, onu yola getirebilmek için gerekirse kafasına vura vura gerçeği anlatmanın vazifesi olduğuna inanıyordu. Hakem, kendisini hastasına acı ilaç içiren bir doktor gibi görüyordu. Bu düşüncelerle işkence dahil neler yaptıysa da başarılı olamadı. Osman bin Affan, "Allah'a iman ettim bir kere, taşlara kul olmam," diyordu. Ve Hakem, "Benden günah gitti dercesine ne halin varsa gör," diyerek yeğenini serbest bıraktı. Evet sevgili dostlar, Osman bin Affan'ın Müslüman olmasından kısa bir süre sonra da sevgili Peygamberimiz kendisine damatlığa kabul etti ve kerimesi Rukiye'yi ona nikahladı. Kısa sürede düğün yapılmış ve birbirlerine öyle yakışmışlardı ki orada bulunanlar insanların gördüğü en güzel çift Rukiye ve Osman'dır manasına gelen şu beyti söylediler. Ahzenü zevcin ra'ahu insan Rukiyetü ve zevcuha Osman. O tarihlerde Mekke'de Müslümanlara yapılan baskılar öylesine artmıştı ki efendim, bu yüzden Müslümanlara hicret izni geldi. Habeşistan'a gidilecekti çünkü orada adil bir hükümdar vardı. Bu sıkıntılı yıllarda bütün malını Allah yolunda infak eden annemiz, evet bütün ömrü Allah için fedakarlıklarla geçmiş Hazreti Hatice annemiz de yeniden bir fedakarlık yapacaktı. Zira Habeşistan'a hareket edecek kafilede onun çok yakını, çok sevdiği yeni evli bir çift de vardı. Rukiye binti Resulullah ve Osman bin Affan. Efendimiz bu yolculukla ilgili fikrini soran damadı Hazreti Osman'a "Siz ayrı kalamazsınız. Rukiye'yi de götür," diyerek izin vermişlerdi. Annelerin annesi Hazreti Hatice annemizin Rukiye'sinden ayrılık. Öyle bir ayrılık ki sevgili dostlar, cennetten önce tekrar buluşma imkanı yok. Zira Rukiye daha dönmeden annemiz veda edecektir bu dünyaya. Vefat ettiğinde başucunda Rukiye'si olmayacaktır Hazreti Hatice annemizin. O bunu hissetmişti. Ayrılırlarken öyle bir sarılmıştı ki kızına, ana yüreği işte, dayanamamıştı.
1: Sarmaşık

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollco 0212 485 69 64.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

Peygamberliğin üzerinden tam 11 yıl geçmişti muhterem dinleyiciler. Bir gün Mekke-i Mükerreme'ye Hazreti Osman'la Hazreti Rukiye'nin Abdullah isminde bir çocukları olduğu müjdesi geldi. Daha sonraları da Medine'ye hicret gerçekleşti ve Hazreti Osman ailesiyle birlikte ikinci defa hicret sahibi olarak Medine'ye geldiler. Hazreti Osman'ın babasından kendisine epeyce servet intikal etmişti. Bu parayı da kullanarak Medine'de de ticarete başladı Osman bin Affan. Medine'ye yeni geldiklerinde şehirde büyük bir su sıkıntısıyla karşılaşmışlardı. Rume kuyusundan başka içecek su yoktu. Bu kuyunun sahibi ise suyu Müslümanlara parayla satan bir Yahudiydi. Hazreti Osman kuyuyu satın almak istedi. Ancak Yahudi buna asla razı olmadı. Ancak ticareti çok iyi bilen Hazreti Osman radıyallahu anh, Yahudi'ye çok cazip gelecek bir teklif yaptı. Bu kuyunun suyunu haftanın iki günü de benim tasarrufumda olmak üzere bana kiralar mısın dedi ve bunun için de kuyunun değeri kadar büyük bir para önerdi. Yahudi şaşırmıştı. Hem kuyuyu satmayacak hem de iki gün için dünyanın parasını alacaktı. Nasıl olsa diğer günler su satışına devam ederim.''

Bu yüzden teklifi hemen kabul etti. Nereden bilebilirdi ki Hazreti Osman'ın kuyuya sahip olduğu o iki günde bütün Medine'ye suyu ücretsiz dağıtacağını? Bütün su ihtiyaçlarını bu iki günde Hazreti Osman'a dualarla bedelsiz temin eden Müslümanlar artık Yahudinin günlerinde kendisinden su almıyorlardı. Yahudi ise şaşkındı. Böyle bir şeyi aklı hafsalası almıyordu. Onun hesabı sadece bu dünya içinde hep. Ve ne güzel para kazanabilirdik diye söylenip duruyordu. Artık hiç satmaya razı olmadığı kuyunun tamamını Hazreti Osman'a satmaktan başka da çaresi kalmamıştı. Ve öyle de oldu efendim. Cömertliği yanında büyük bir ticari zekası olan ve onu da Allah yolunda kullanan Hazreti Osman, Rume kuyusunu satın aldı ve bu kuyu herkes için sebildir. Bu kuyudan su alırken artık hiç kimse para ödemeyecek, dedi. O her zaman başkalarını düşünerek yaşadı ve bu yüzden onun ismi gönüllere yazıldı. Onun adını bir gün güle sordular. Gül, gün açılsın da görün, dedi.

Medine-i Münevvere'de günden güne Müslümanların sayısı artıyordu sevgili dinleyiciler. Çok sıkışık bir şekilde namaz kılınan Mescid-i Nebevi'de Müslümanlara dar gelmeye başlamıştı artık. Bir gün sevgili Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam, "Mescidimizi bir zira olsun genişleten cennete gider," buyurdular. Bunu duyan birisi mescitten sessizce ayrıldı. Ve aynı gün mescidin çevresinde satın aldığı arsalarla Mescid-i Nebeviye'yi 40 zira genişletiverdi. Bu kimdi dersiniz muhterem dinleyiciler? Evet, Hazreti Osman radıyallahu anh'den başkası değildi bu kişi. Hazreti Osman Bedir Savaşı hariç bütün savaşlara katıldı. Bedir'de bütün arzusuna rağmen biricik eşinin, evet, Hazreti Rukiye'nin rahatsızlığı sebebiyle izin verilmedi ona. Bedir Harbi dönüşünde ise İslam ordusunun zafer sevinci Hazreti Rukiye'nin vefat haberiyle bir anda mateme dönüştü. Büyük bir zaferin müjdesi büyük bir kaybın acısına karışmıştı. Kainatın efendisinin mesafelere hayat katan gözleri yaşlarla doldu. Hazreti Hatice annemizden Mekke'de gözyaşlarıyla ayrılan, onu kaybettiğini öğrendiğinde de günlerce ağlayan Rukiye kavuşmuştu annesine. Baki mezarlığında Medine'nin güzel toprağı Hazreti Rukiye'yi de bağrına bastı. Cenaze namazını bizzat Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam kıldırdı. Hazreti Osman perişan olmuştu. Her gün Hazreti Rukiye'nin kabri başına geliyor, orada saatlerce oturup ağlıyordu. Bir zaman sonra iki cihanın sultanı ona Ümmü Gülsüm'ü nikahladı. Artık haya ve edep incisi Hazreti Osman'ın tek tesellisi, bütün hal ve tavırlarıyla ablası Rukiye'ye çok benzeyen Ümmü Gülsüm olacak ve ablasının 2 yaşındaki oğlu Abdullah'a artık o annelik yapacaktı. Hazreti Adem aleyhisselam'dan bu yana bir peygamberin 2 kızıyla evlenen tek kişi olmuştu Hazreti Osman. Bu yüzden iki nur sahibi manasına gelen Damad-ı Zinnureyn dediler ona. Osman-ı Zinnureyn'in haya ve edebine melekler bile gıpta ederdi efendim. Onun bu yüce ahlakını Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anha şöyle anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le oturuyorduk. Babam Ebu Bekir geldi. Resulullah onu karşıladı. Biraz sonra Hattab oğlu Ömer de geldi. Kainatın fahri onu da karşıladılar. Kendilerine Affan oğlu Osman'ın geldiğini bildirdiğimde ise Resulullah hemen toparlandı, oturuşunu değiştirdi. Bir müddet sohbet ettiler. Onlar gidince Osman'a karşı böyle davranmasının sebebini sordum. Buyurdular ki, "Ondan melekler bile haya ediyor. O yürürken ona gıpta ediyorlar ya Ayşe. Ben nasıl haya etmem?" İşte Hazreti Osman, Allah'ın sevgilisinin böyle değer verdiği bir edep abidesiydi. Bu günleri mutlu bir düğün takip etti efendim. Hazreti Ali ile Hazreti Fatıma-tü Zehra'nın nikahları kıyıldı. Hazreti Ali'nin elinde düğünde harcayacak hiçbir dünyalığı yoktu.

Allah'ın sevgilisi, mukaddes dudaklarında sonsuz manalar aydınlatan bir tebessümle sordular. Dünyalık olarak neyim var ya Ali? Bir zırhım ve bir atım var ey Allah'ın Resulü. Tebessüm devam etti. Atın sana lazımdır. Git zırhını sat ve parasını getir. Burada düğünle ilgili harcama şerefini Hazreti Ali'ye veren hareketin ulviliğine bakınız sevgili dostlar. Hazreti Ali parayı getirdiğinde Efendimiz o parayı Hazreti Bilal'e uzatacak ve bununla düğün için bir şeyler alınız diyecektir. Hazreti Ali zırhını satmak üzere Medine'nin çarşısına gitti ve pazarda Osman-ı Zinnureyn talip oldu bu değerli zırha. Tam 480 dirhem para peşin olarak ödendi. Hazreti Ali Keremallahu veçe zırhı teslim edip parası elinde tam yürümüştü ki cömertlerin efendisi Hazreti Osman seslendi. "Bir dakika durur musun ey Ali?" diyordu. "Sen bir savaş adamısın. Zırhın olmadan olur mu hiç? Hem bu güzel zırh senden başkasına da layık değildir. Bunu düğün hediyem olarak kabul eder misin?" Hazreti Ali'nin gözlerinde yaşlar. Dostuna sarıldı ve pazar yerinden zırhı ve 480 dirhemle ayrıldı. Hazreti Ali Keremallahu veçeye cesaret ve kahramanlık nasıl yakışıyorsa Hazreti Osman'a da cömertlik o kadar yakışıyordu. Hazreti Osman-ı Zinnureyn'in Hazreti Ümmü Gülsüm'le olan evliliğinden 5 yıl kadar geçmişti. Bu sefer de Ümmü Gülsüm rahatsızlanmış, geçen günlerin getireceği sıhhat müjdesi bir türlü gelmemişti. Ümmü Gülsüm'ün gülen o güzel yüzü artık gülmez olmuştu. Ve bir gün Hazreti Ümmü Gülsüm, Hazreti Hatice annemizle ablası Rukiye'ye kavuşmak üzere hayata veda etti. Ablasının yanında açılan cennet bahçesine teslim edilen aziz vücudunun üzeri örtülürken Hazreti Osman radıyallahu anh dayanılmaz acılar içindeydi. Rahmet Peygamberi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu acıyla son derece üzgün ve mahzundu. Bütün teslimiyetine rağmen onun da baba yüreği dayanamamıştı bu acıya. Mübarek yüzlerinden yaşlar hiç dinmedi. "Ey Ümmü Gülsüm, seni kaybettiğimiz için hepimiz derin bir hüzün içerisindeyiz." buyurdular. Sabrettiler, ağladılar, Allah'tan gelene teslim oldular. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Bir kızımız daha olsaydı, Osman'a onu da verirdik." sözleriyle Hazreti Osman'a iltifat etmişlerdir.

Bir gün Medine-i Tahire'de havaların çok soğuk olması ve ticaret yolunun güvenli olmaması sebebiyle bütün mallarda sıkıntı başlamış. Ekonomik hayat felç olmuştu. Tabii ki o zaman kargo yok, nakliye şirketleri yok, kamyonlar, tırlar yok. Şehirler arası ve ülkeler arası ticaret sadece ticaret kervanlarıyla mümkün. Ama yol güvensiz ve hiç kimse cesaret edemiyor efendim bu yolda ticaret yapmaya. Zaten aylardır yağmur da yağmamış. Para kazanacağım derken bütün malı ziyan etmek de var. İşte böyle bir zamanda rızkın onda dokuzu ticarettedir diyen ve ticarette cesaretli olanları öven sevgili peygamberimizin damadı çıkıyor yola. Ve aylar sonra belki de bugün 10 ya da 15 tır yükü denebilecek buğday yüklü bir kervanla dönüyor Medine'ye. 150 devenin taşıdığı kervanını Allah'ın lütfuyla başarıyla getiriyor Uhud dağı önlerine. O zaman bir adet var. Ticaret kervanının sahibi tüccar getirdiği bütün mallarını %6-%7 civarında kârla Medine girişinde satar ve herkes bu malları alarak dükkanlarında satışa koyarlar ve geçimler bu şekilde sağlanırdı. Ama bu sefer bir şey oluyor. Hayır diyor %7 kâr için Osman Zinnureyn. Bu kâr çok azdır diyor. %10, %15 hatta %20 veriyorlar. Yine de vermiyor mallarını. Kıtlık zamanında herkes açken böyle yapılması uygun mudur diyorlar. Fırsattan istifade malını çok yüksek fiyata satmak istiyor düşüncesiyle kainatın serverine, Efendimiz'e şikayete gidiyorlar. Fahri Kainat Efendimiz Hazreti Ebu Bekir Sıddık'la oturuyorlar o anda. Ve bu işte bir iş var, gidelim diyor. Ve gidiyorlar kervanın yanına. Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem, ''Ben %100 kar veriyorum sana ey Osman. Bu karla bu malların hepsi

Ne bana satar mısın buyuruyorlar. Hayır diyor yine Hazreti Osman. Bu kâr da çok az ey Allah'ın elçisi. Bu mallarımı bu kâr ile de veremem. Herkes şaşkın sevgili dostlar. Bu tanıdıkları Osman olamaz. Yahudi'den kuyuyu satın alıp kendilerine sebildir diyen Osman bu olamaz. Hazreti Ömer Efendimiz biraz da hiddetli bir şekilde sen ne dediğini biliyor musun ey Osman diyor. Bugüne kadar Medine'de kim böyle bir kârla malını satabilmiş ki? Üstelik kim Allah Resulü'nden daha fazla kâr verebilir? Var diyor Hazreti Osman, var. Allah Resulü'nden daha fazla kâr veren var. Allah veriyor. Bire yüz, bine bin veriyor Rabbim. Ben bütün bu mallarımın tamamını Allah'a sattım. Şimdi benim değildir, sebildir hepsi. Haydi herkes alsın ihtiyacını. Develerimin ise tamamı fakirlerindir. Onlara bağışlıyorum. Allah Resulü'nden daha fazla kâr veren var. Allah veriyor. Bire yüz, bine bin veriyor Rabbim. Ben bütün bu mallarımın tamamını Allah'a sattım. Şimdi benim değildir, sebildir hepsi. Kainatın efendisinin gözyaşları mübarek sakallarını ıslatıyor. Hazreti Ebu Bekir Sıddık onu alnından öpüyor. İşte Hazreti Osman-ı Zinnureyn, işte kardeşlik anlayışı, işte İslam potasında eriyerek ruhi kıvama eren İslam insanının hali. Geçici menfaatler peşinde değil, ebedi saadeti kazanma yolundaki ahireti hedef alan infak şuuru işte budur muhterem dinleyiciler. Bu hadiseden sonra Medine'de ekonomi canlanmış, sıkıntılar bitmiş, Allah yağmur ve bereket vermiştir. Hazreti Ömer'ül Faruk radıyallahu anh'in vefatından sonra halife seçilen ve 12 yıl halifelik yapan Hazreti Osman radıyallahu anh, edep, haya ve cömertlikte abide insan olduğu gibi hilm ve tevazuda da zirveydi. Gece kalkar, suyunu kendisi hazırlar, abdestini alırdı. Hizmetçisine emretseniz de suyunuzu o getirse diyenlere, hayır, gece onların istirahat zamanlarıdır, derdi. Fakir fukaraya bol bol yemek yedirir, kabirleri çok ziyaret ederdi. Son derece halim, selim, buna mukabil çok cesur bir insandı. Hazreti Osman radıyallahu anh. Horasan, Hindistan, Kafkasya, Kıbrıs ve Kuzey Afrika'nın birçok yerleri onun zamanında İslam topraklarına katıldı. Onun zamanında İslam coğrafyası batıda İspanya'ya, doğuda bugün Afganistan sınırları içinde olan Kabil ve Belh şehirlerine kadar genişledi. En önemli hizmetlerinden birisi de Hazreti Ebu Bekir Sıddık'ın bir araya toplattığı Kur'an-ı Kerim'i 6 nüsha birden çoğaltmasıydı. Bu yüzden ona Naşirül Kur'an da denildi. Hazreti Osman radıyallahu anh halifeliğe geçtikten sonra ilk 6 yıl tamamen Hazreti Ömer'in tavsiyelerine uymuş ve çok başarılı da olmuştu. Hattaboğlu Ömer son derece adil, sert ve hiç taviz vermeyen, en yakını bile olsa farklı bir muamele uygulamayan bir halifeydi. Vefatından önce bu konuda Hazreti Osman'ı uyarmıştı. Bu uyarıları hep dikkate aldı 3. halife. Fakat çok üstün ahlak sahibi Hazreti Osman, akrabalarına derin bir alakayla bağlıydı. Belki de onlara daha iyi sözünü geçirebileceğini ve ümmeti Müslümana çok daha iyi hizmet edileceğini düşünerek son yıllarda büyük makamlara Emevilerden olan kendi akrabalarını atadı. Bunların içinde elbette iktidar makamına meftun kişiler çıktı. Ve Hazreti Osman'ın misilsiz yumuşaklığı yüzünden bu kişiler Hazreti

Ömer Efendimiz'den korktukları kadar Hazreti Osman'dan çekinmediler. Özellikle Müslüman olduğunda ona büyük eziyetler vermiş, amcası Hakem ve halife katipliğine getirdiği onun oğlu Mervan'ın bazı icraatları müminlerin emirini çok üzdü. Diğer taraftan İslam sancağı İstanbul'u surları önüne kadar gelmiş ve fethedilen yerlerde

Müslümanların arasına fitne tohumları ekmeye başladılar. Bunların elebaşılığını da Yemenli bir Yahudi olan Abdullah bin Sebe yapıyordu. Mısır'da fitneci kişileri bir araya topladı, kurduğu bir teşkilatla cahil ve başıboş Mısır Kıptilerini dünyalık şeylerle kandırarak bir çapulcu alayı meydana getirdi. Bu çapulcular makam ve mevkilerden sadece kendilerinin istifade etmesini isteyen bu dünyaya düşkün münafıklar olarak tarihe geçtiler. Nihayet tepkiler o kadar fazlalaştı ki Hazreti Osman'ın akrabası olan Emevilerin icraatlarını bahane eden ve sayıları 1500'ü bulan bu asiler Medine'ye kadar geldiler. Ve hicretin 35. yılı, 11 sene, 11 ay, 14 günlük halifelikten sonra Zilhicce'nin 17. perşembe günü Mısır, Küfe ve Basra taraflarından gelen 1500'e yakın kişi Hazreti Osman'ın hilafeti bırakmasını istiyorlar. İstekleri reddediliyor ve Hazreti Osman'ı kendi evinde muhasaraya alıyorlar. Hiç kimse bir şey yapamıyor. Medine'ye geldiğinde bir kuyu satın alıp bunu bütün Müslümanlara sebil hale getiren Resulullah'ın damadı susuz bırakılıyor efendim. Mescid-i Nebeviye'yi genişleten damadı Zinnureyn'in mescitten namaz kılmasına izin verilmiyor. Ebu Hureyre'nin "İzin ver ya halife, bunları askerle kıralım" teklifini Hazreti Osman şiddetle reddediyor. "Tek damla Müslüman kanı akıtmam" sözleriyle. Ve o gece, evet o gece sevgililer sevgilisini rüyasında görüyor. Kainatın efendisinin yanında Hazreti Ebu Bekir Sıddık ve Hazreti Ömerül Faruk da var. Allah Resulü şöyle buyuruyorlar: "Yarın hepimiz oruçluyuz ve seni iftara bekliyoruz ey Osman." İşte bu kısacık rüyayla artık Rabbine kavuşma zamanının geldiğini anlıyor büyük halife. Ve ertesi gün, Zilhicce'nin 18. Cuma günü, 83 yaşına gelmiş Resulullah'ın halifesi de oruçludur bugün. Rahlesine eğilmiş Kur'an okumaktadır. İçeriye giriyorlar ve şehit ediliyor orada acımasız bıçak darbeleriyle. Cömert halife Medine'ye gidenlerin ziyaret ettiği Baki mezarlığındadır. O artık kendisine en çok kârı veren, çok sevdiği Rabbine, canından çok sevdiği sevgililer sevgilisine, çok sevdiği dostları Ebu Bekir Sıddık ile Ömerül Faruk'a, Rukiyesine, Ümmü Gülsüm'e ve küçük yaşta kaybettiği oğlu Abdullah'a kavuşmuştur. Onun şehit edildiği gün, İslam tarihinin en acı günlerinden birisidir muhterem dinleyiciler. Bu yüzden Yemüttar adı verilmiştir bugüne. O şehadet şerbetini içerken dahi ümmeti düşünüyor ve şöyle dua ediyordu: "Ya Rabbi, ümmeti Muhammed arasındaki tefrikayı kaldır ve kendilerini birleştir." Allah rahmet eylesin. Rabbim aynı acıları yaşadığımız bu asırda onun bu duasının tahakkukunu, edep ve hayasını, cömertlik ve tevazuunu bizlere de nasip etsin. Onu hepimize şefaatçi kılsın inşallah. Amin. Sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bir hadis-i şeriflerinde "Osman dünyada ve ahirette dostumdur" buyuruyorlar. Rabbim bizleri de onlara dost eylesin. Günleriniz sağlık ve sevgiyle dolsun. İçinizdeki bütün sevgiler hepinizi gerçek ve ebedi olan asıl sevgiye götürsün. Ahiretinizi hedef alan infak şuuruyla ebedi saadeti kazanma yolundaki gayretleriniz hayatınızı mutluluk,

0: saadet ve güzelliklerle kuşatsın. Özlemlerinizin vuslata dönüşmesi niyazıyla hepinizi çok cömert ve sonsuz kerem sahibi El-Kerim olan Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalınız.
1: İzler. Duran Şahin.

0: Radyo belgeseli. Olaylar, insanlar ve mekanlar. Radyo belgeseli.
1: Dördüncü Murat Han, Osmanlı padişahlarının 17.si ve İslam halifelerinin 82.sidir. Babası 1. Ahmet Han, annesi Mahpeyker yani Kösem Sultan'dır. 4. Murat Han, 27 Temmuz 1612'de İstanbul'da doğdu. Tam bir İslam terbiyesi ve ahlakıyla yetiştirildi. Enderun Mektebi'ndeki hocalarından hususi dersler aldı. Henüz 11 yaşındayken 10 Eylül 1623'te Osmanlı tahtına çıktı. Eyüp Sultan Hazretleri'nin türbesinde hocası Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin elinden kılıç kuşandı. Yaşı küçük olduğu için devleti bilfiil idare edemeyeceği görüşü hakim olarak annesi Mahpeyker Kösem Sultan saltanat naibesi tayin edildi. Tahta geçtiğinde iç ve dış işlerdeki karışıklıklar devam ediyordu. İdari işler karışık olduğundan Yeniçeri ve sipahi askerleri zorbalığa başvuruyorlardı. Basi durumunda olan annesi Mahpeyker Kösem Sultan'ın yardımıyla iş başına kıymetli devlet adamları ve kumandanlar getirerek karışıklığı kısmen düzeltti. Fakat işte isyanlar tam bitmemişken dışta İran Şahı 1. Abbas Osmanlı hududunu geçip Bağdat'ı işgal ederek 30 bin ehli sünnet Müslümanı kadın, çoluk çocuk demeden kılıçtan geçirdi. Rus Kazakları ise kayıklarda Karadeniz sahilindeki bazı köyleri yaktılar. Şah Abbas'ın Bağdat'taki zulmünün önüne geçmek için ordu sevk edildi. 11 Kasım 1625'te Bağdat kuşatıldı. 14 Temmuz 1630'da İranlılar mağlup olunca Anadolu'da asayiş temin edildi. Dördüncü Murat Han'ın yaşının küçüklüğünden istifade eden Yeniçeriler, İstanbul'da zorbalıklarını ve ahaliye kötü muameleyi artırdılar. Tahta geçtiği günden itibaren bütün hadiseleri dikkatle takip ederek eşkıyanın elebaşlarını tespit eden Sultan Murat Han, 8 Haziran 1632'de devlet idaresini bizzat eline aldı. İsyancıların elebaşısı olan Topal Recep Paşa'yı öldürttü. Yeniçeri ve sipahi ocaklarını sindirerek zorbalıkların önüne geçti. Kahvehaneleri ve meyhaneleri kapatarak tütünü ve alkollü içkileri yasakladı. Emri dinlemeyenlere şiddetli cezalar verileceğini ilan edip sıkı kontroller yaptı ve yaptırdı. Lehistan Kazaklarının Karadeniz'de Osmanlı sahillerine ve Rumeli'de Tuna yalılarına yaptıkları saldırının önüne geçmek için 1633 Nisan'ında Lehistan seferine çıktı. Osmanlı ordusu Edirne'ye geldiğinde Lehistan hükümeti sulh istedi. 1634'te imzalanan Osmanlı-Lehistan anlaşmasına göre Kazak akınlarına son verilmesi, Leh krallarının Kırım hanlarına ve Osmanlı sultanına vergi vermesi, esirlerin karşılıklı değiştirilmesi kabul edildi. Sultan 4. Murat Han, Safevi saldırılarının önüne geçmek için ordunun başında sefer kararı verip hazırlıkları tamamladı. 18 Mart 1635'te Revan seferine çıkan 4. Murat Han, önceden tespit ettirdiği zorbalardan yolu üzerindekileri cezalandırdı. 27 Temmuz 1635'te Revan önderine ulaştı, Revan kalesini düşürmek için yapılacak umumi taarruz öncesinde Safeviler teslim olmak istediklerini bildirdiler. Revan Kalesi tamir edilip içine 12 bin asker ve yeteri kadar cephane konularak muhafızlığına Vezir Murtaza Paşa bırakıldı. 11 Eylül 1635'te Tebriz şehri tekrar zapt edildi. Safevi ordusu Osmanlılarla meydan muharebesine cesaret edemediğinden karşılaşılmadı. Aras Nehri taraflarındaki Zeynelli aşiretinden 1000 kadar nüfusun, Pasin Erzurum, Tercan Erzincan taraflarındaki boş arazilere

talikan edilmesi emrolundu. Van ve Diyarbakır'da kalan Sultan Murat Han, Revan seferine çıkışından 10 ay sonra 27 Aralık 1635'te İstanbul'a döndü. Osmanlı ordusunun doğudan ayrılmasıyla Safeviler hududa saldırarak 1 Nisan 1636'da Revan'ı işgal ettiler. 2 Şubat 1637'de sadrazamlığa getirdiği Bayrampaşa'yı Doğu Seferi Serdarlığına tayin eden Sultan Murat Han, kendisi de hazırlıklara başladı ve 8 Mayıs 1637'de Bağdat Seferine çıktı. Derhal tertibat alarak muhasaraya başladı. Şehirde Bektaş Han Türkmen'in kumandasında 40 bin kişilik bir Safevi garnizonu bulunuyordu. Şah Safi ise atlı kuvvetleriyle Kasr-ı Şirin'de olup Osmanlı muhasarasını gün gün takip etmesine rağmen müdahaleye cesaret edemiyordu. Şah, Bağdat'taki büyük kuvvetlerine güveniyor, padişahın muhasaradan bıkınca çekilip gideceğini zannediyordu. Padişahın ve 86 yaşındaki Şeyhülislam Yahya Efendi'nin de ön safta olduğu bu kuşatmada dehşetli vuruşmalar oldu. Muhasaranın 37. gününde ön saflarda yalın kılıç kahramanca çarpışarak askeri coşturan Sadrazam Tayyar Mehmet Paşa birkaç kuleyi ele geçirdiği sırada alnından vurularak şehit oldu. Yerine Sadaret'e getirilen Kemankeş Mustafa Paşa Selefi gibi gayret edip birkaç kuleyi daha ele geçirdi. Bu muvaffakiyetler üzerine muhasaranın 39. günü umumi taarruza karar verildi. Sabah erkenden başlayan şiddetli hücum karşısında kale teslim oldu. Böylece 14 sene 11 ay önce bir ihanet sebebiyle Safevilerin eline düşen Bağdat artık kesin olarak Osmanlı idaresine geçti. Sultan 4. Murat Han, ilk iş olarak İmam-ı Azam ve Seyyid Abdülkadir-i Geylani Hazretlerinin kabri şeriflerini ziyaret etti. Bu büyük zatların türbeleri Safeviler tarafından tahrip edilmiş ve eşyaları yağmalanmıştı. Padişah emir verip bütün kabirlerin ve eserlerin tamirini bildirdi. Şeyhülislam Yahya Efendi'yi de bu işlere nezaret etmekle vazifelendirdi. Bu zaferden sonra Bağdat Fatihi diye anılan 4. Murat Han orduyla Sadrazam Mustafa Paşa'yı Bağdat'ta bırakarak İstanbul'a döndü. Sadrazam Kemankeş Mustafa Paşa büyük bir kuvvetle İran işlerine doğru harekete geçtiği sırada Şah'ın barış isteğiyle gönderdiği elçiler geldi. Sadrazam Kemankeş Mustafa Paşa ile İran murahhasları Saruhan ve Muhammed Kuli Han arasında yapılan görüşmeler sonrasında 17 Mayıs 1639'da aşağı yukarı bugünkü Türk-İran sınırının tespit edildiği Kasr-ı Şirin Antlaşması imzalandı. Bu anlaşmaya göre Bağdat, Basra ve Irak Osmanlılar da Erivan Safevilerde kaldı. Ayrıca Safevilerin gerek Irak, gerekse Kars, Ahıska ve Van taraflarına saldırmayacakları, ashab-ı kiramı kötülemeyecekleri de antlaşma şartları içinde yer almıştı. Sultan Murat Han, doğuda İran'la meşgulken batıdaki hadiselerden de günü gününe haber alıyordu. Bilhassa Venediklerin hudut ihlallerine karşı bütün ticari münasebetlerin kesilmesini ve hemen savaş açılmasını emretti. Ancak bu sırada damla hastalığından muzdarip bulunan sultanın durumu ağırlaştı. Bunun üzerine divan emri çeşitli bahanelerle 13 gün geciktirdi. Bu arada Venedik elçisi gelip divanın bütün şartlarını kabul etti ve savaş durduruldu. Nitekim çok geçmeden padişahın hastalığı daha da artarak 8 Şubat 1640 günü güneş battıktan sonra İmam Yusuf Efendi Yasin-i Şerif okurken vefat etti. Naaşı babası 1. Ahmet Han'ın türbesine defnedildi. 4. Murat Han Arapça ve Batı dillerine hakim olup her türlü memleket meselesine vakıftı. İlmi ve ilim adamlarını çok sever, fırsat buldukça ilim meclislerine gider, onları teşvik eder.

Evliya Çelebi ve Katip Çelebi gibi alimler teşvik ettiği kimseler arasındaydı. Kur'an-ı Kerim okumayı ve ibadetlerini hiç ihmal etmezdi. Dedesi Yavuz Sultan Selim Han gibi o da Hırka-i Saadet Dairesi'nde Kur'an-ı Kerim okurdu. Ömrünü devlete hizmet ve Allahu Teala'nın emir ve yasaklarına itaatle geçiren bu Türk Hakanı, ehli sünnet düşmanı Acemlerin pek çok iftiralarına maruz kaldı. Bunlar, kendilerinde bulunan zilletleri bu büyük padişaha da bulaştırmaya kalkıştılar. İnsanlara zulüm ettiğini ve içki içtiğini söylediler. Halbuki derin kaynaklarında Murat Han'ın içki içtiğine dair en küçük bir bilgi yoktur. Birçok tarihçinin Kanuni sonrası en büyük Osmanlı padişahı olarak kabul ettikleri 4. Murat Han, hep dedesi Yavuz Sultan Selim Han'a benzemeye çalışırdı. Gerçekten de birçok vasıfları onun da uyuşurdu. Fakat Sultan Yavuz'un sahip olduğu kıymetli devlet adamlarına ve tecrübeye malik değildi. Tahta geçtiğinde hazine bomboştu. Vefatındaysa 15 milyon altın olup gümüş paranın haddi hesabı belli değildi. Avrupa baştan başa istihbarat ağıyla örülmüştü. 4. Murat Han bozulmuş devlet nizamını yoluna koydu. Tımar sistemini yeniden düzene koydu. İsrafın önüne geçmek için kanunlar çıkarttı. Vefatında içte ve dışta huzurlu ve itibarlı bir devlet bıraktı. Sultan 4. Murat Han'ın cesareti, hüneri, merhameti halk içinde çok takdir edilir ve teşvik uyandırırdı. Sultan, memleketin her tarafındaki imarethanelerin vakıf şartlarına uygun şekilde çalışması, fakir ve yetimlerin aç ve açıkta kalmaması için gayret gösterirdi. Din ve devlet menfaatine iş yapanı hemen mükafatlandıran Sultan Murat Han, pek çok hayırlı işin yanında Topkapı Sarayı'nda Revan ve Bağdat Köşkü gibi nadide eserler, köprüler, kervansaraylar, hanlar ve benzeri hayır eserleri de inşa ettirdi. İmam-ı Azam Hazretleri ve Abdülkadir-i Geylani Hazretlerinin türbelerini ayrıca Kabe-i Muazzama'yı tamir ettirdi. Sultan 4. Murat Han devrinde kazanılan zaferlerin yanında pek çok alim, şair, tarihçi, sanatkar yetişmiş ve kıymetli eserler meydana getirmişlerdir.

Radyo belgeseli. Olaylar, insanlar ve mekanlar. Radyo belgeseli. Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Nasihatler.

Abdullah bin Abbas radıyallahu anhümadan rivayete göre Peygamber Efendimizin dualarından biri şu duaydı: Ya Rab, kalbimi nurlandır, gözümü nurlandır, kulağımı nurlandır, sağımı nurlandır, solumu nurlandır, üstümü nurlandır, altımı nurlandır, önümü nurlandır, arkamı nurlandır ve beni nur eyle. Bir başka rivayette, benim damarlarımı nurlandır, etimi nurlandır, kanımı nurlandır, saçımı nurlandır, yüzümü nurlandır. Mugire bin Şube'den rivayet olunduğuna göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin dualarından biri de şu idi: Başka bir ilah yok, ancak Allah var. Onun şeriki yoktur. Mülk O'nundur. Hamd de O'nundur. O her şeye kadirdir. Allah'ım, senin verdiğine engel olacak da yoktur. Vermediğini verecek de yoktur. Ve servet sahibi olanlara servetleri sana karşı bir menfaat ver.

etmez. Yani servetine güvenerek sana asi olanları, o servetleri kurtaramaz. Abdullah bin Abbas radıyallahu anhümadan rivayete göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme bazı kimseler gelip, "İnsanlar, yani Ebu Süfyan ve arkadaşları sizinle muharebe etmek için adam ve silah toplamışlar, hazırlık yapmışlar. Onlara mukabele edecek derecede kudretiniz yoktur. Onlardan sakınınız diye korkutmak istediklerinde bu söz müminlerin yakin imkanlarını ve cesaretlerini arttırıp Nebi-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de Allah bize kafidir, o ne güzel vekildir buyurdu. Müminler de böyle söylediler. Enes bin Malik radıyallahu anh'dan rivayete göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin çok kere duası, "Ey Rabbimiz, bize dünyada da iyilik ver, güzellik ver, ahirette de iyilik, güzellik ver. Bizi ateş azabından koru," mealindeki duaydı. Ebu Musa el-Eşari'den rivayete göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle dua ederlerdi. "Ya Rab, benim hatalarımı, bilmeden yaptıklarımı, işimde aşırı gitmemi ve senin benden çok iyi bildiğin hallerimi mağfiret eyle. Allah'ım, benim latifeleşmelerimi, ciddiyet hallerimi, hataen ve kasten yaptıklarımı ve bende olan her şeyimi mağfiret eyle." Ebu Hüreyre radıyallahu anh'dan rivayete göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlardır. "Her kim günde 100 kere, ey Rabbim, gayb ilminle ve halk üzerine kudretinle hayatı benim için hayırlı gördükçe beni yaşat, ölümü benim için hayırlı gördüğün zamanda beni vefat ettir. Ey Rabbim, gizlide ve açıkta senden haşyetini istiyorum. Rıza halinde de, gadab halinde de ihlas sözünden ayırmamanı istiyorum. Fakirlikte de zenginlikte de itidalden ayırmamanı istiyorum. Senden tükenmez bir nimet, kesilmez bir göz ferahlığı istiyorum. Senden beni kazana razı kılmanı, ölümden sonra yaşamanın serinliğini istiyorum. Senden yüzüne bakmanın lezzetini, sana kavuşmanın şevkini istiyorum. Bütün bunları zarar vericinin zararından, saptırıcı bir fitneden uzak olarak vermeni istiyorum. Ey Rabbim, bizi iman ziynetiyle süsle, bizi doğru yolda olan hidayet rehberleri kıl," derse o kimse için 10 köle azat etmiş sevabı verilir, 100 hasene yazılır, 100 günahı silinir. O gün akşam oluncaya kadar bu ona şeytana karşı siper olur. Hiçbir kimse ecir bakımından onu geçemez. Ancak bunu ondan fazla söyleyen kimse müstesna. Ey Ebu Bekir'in kızı, sana diğer duaları da içinde toplayan duaları söyleyeyim. Şöyle dua et. Ey Rabbim, senden bildiğim ve bilmediğim hayrın hem çabuk hem geç olanını istiyorum. Ey Rabbim, Resulünün senden istediğini istiyorum. Resulünün sana sığındığı şeyden ben de sana sığınıyorum. Allah'ım, benim için kaza ettiğin şeyin akıbetini doğru yola ulaştır. Sana bir kısım sözler öğreteyim ki Allah-u Teala kimin hayrını murad ederse onları ona öğretir, sonra ebediyen unutturmaz. De ki, ey Rabbim, ben zayıfım. Rızan yolunda benim zaafımı kuvvetlendir. Beni nasihemden tutup hayra şevk et. İslam-ı rızamın en son noktası kıl. Ey Rabbim, ben zayıfım. Beni kuvvetlendir. Ben zelilim. Beni aziz kıl. Ben sana muhtacım. Beni rızıklandır. Ey Rabbim, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, eli kolu dökülür derecede takatsizlikten, kasvetten, gafletten, zilletten, azlıktan, meskenetten sana sığınırım. Fakirlikten, küfürden, fısktan, şekavetten, nifaktan yaptığını insanların duyması,

ve met etmeleri için yapmaktan, riyadan sana sığınırım. Sağırlıktan, dilsizlikten, delilikten, cüzzamdan, abraslıktan ve kötü hastalıklardan sana sığınırım. Ey Rabbim, beni iyilik ettiği zaman sevinen, kötülük ettiği zaman istiğfar edenlerden kıl. Ekseri duaları, ey kalpleri çekip çeviren Rabbim, kalbimi dinin üzerine sabit kıl, idi.

Dua adabı. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'dan rivayete göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuşlardır ki: sakın sizden biriniz dua ederken, "Ya Rab, dilersen beni mağfiret eyle, dilersen bana merhamet eyle" demesin. İstediğini sağlamca ve katiyetle istesin. Çünkü Allah'ı şu veya bu işe zorlayabilecek hiçbir kudret yoktur. Yine Ebu Hüreyre radıyallahu anh'dan rivayete göre Nebi-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuşlardır ki: sizden herhangi biriniz "dua ettim de kabul olunmadı" diyerek acele etmedikçe duası kabul olunur. Dua eden duasında ısrar etmeli, devam etmelidir. Herhalde er veya geç müstecab olur. Bir de dünyada müstecab olmasa bile kul bunu yine kendi lehine bilip Allah'tan ümidini kesmemelidir. Dua büyük bir ibadet olduğu için ahirette de bir ecir ve sevabı olur. Duanın adabı pek çoktur. Bu cümleden olarak evvela abdestli bulunmak, bir namazdan sonra yapılmak, tevbe ve istiğfarını ve kemal-i ihlasını arz eylemek, kıbleye yönelmek, duadan evvel Allah'a çokça hamdü sena etmek, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerine çokça salat ve selam eylemek, duanın nihayetini amin ile bitirmek, duada yalnız kendisini düşünmeyip bütün salihleri ve bütün müminleri duaya müşterek kılmak, bir hacetini isterken ellerini semaya kaldırıp avuçlarını açarak dua etmek, kıtlık, umumi sıkıntı ve felaketlerin defi içinse ellerinin dışını semaya çevirerek dua etmek ve Allah'a sığınmak. Celbi menfaat için yapılan duaların nihayetinde ellerinin avuçlarını yüzüne mest eylemek, defi mazarrat için yapılan dualarda mest edilmez. Duanın asıl anahtarı ise helal lokma yemektir. Ebu Musa el-Eşari radıyallahu anh'dan rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri Hayber gazasına giderken maiyetinde bulunan ashab-ı kiram ve bir vadiye vardıkta yüksek sesle tekbir ve tehlil ederek bağıra bağıra zikrullah etmeye başladılar. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Hazretleri, "Kendinize rufku merhamet ediniz. Zira siz ne sağıra ne de gaibe dua ediyorsunuz. Ancak her şeyi hakkıyla işiten ve size sizden yakın olan Allah'a dua ediyorsunuz. Ve Allahu Teala Hazretleri siz nerede olursanız beraberinizdedir" buyurdu. Yani öyle kendinize bu derece bağırmakla zahmet vermenize hacet yoktur. Cenab-ı Hakk'a nispetle hafi ve cehri yapılan zikir müsavidir. Ebu Musa diyor ki, o esnada ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin hayvanının arkasında zat-ı risalet fenahileriyle birlikte beraberdim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri bana

hitaben, "Ey Abdullah, bin Kays buyurdu." Ben de icabetle, "Lebbeyk ya Resulullah" dedim. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bana hitaben, "Ben sana Cennet-i Âlâ'nın hazinelerinden bir hazineye delalet edeyim mi?" buyurunca ben hemen, "Babam ve anam sana feda olsun ya Resulullah. Evet, irşad ediniz." dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri, "Masiyetten sakınmak ve taat ve ibadetlerde kuvvet ve kudret ancak Allah-u Teala hazretlerinin tevfik-i rabbaniyesi ve irade-i süphaniyesiyledir." buyurdu. Yani cümle alemin müdebbir-i hakikisi ve mutasarrıfı, hepsinin haliki olan Allah Sübhanehu ve Teala hazretleridir demektir. Yani cümle alemin müdebbir-i hakikisi ve mutasarrıfı, hepsinin haliki olan Allah Sübhanehu ve Teala hazretleridir. Nebi-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ve ehli beytine salat ve selam da duanın en mühim adabındandır. Hadis-i şerifte, yapılan bir duada Muhammed aleyhissalatu vesselam ve ehli beytine salat ve selam edilmedikçe o dua makamı icabetle vasıl olamaz buyurulmuştur. Dua eden kimse duanın başında, ortasında ve sonunda Peygamber Efendimiz'e salat ve selamı tekrar etmeli. Hulusi kalp, nezafet, taharet, istikbali kıble, isharu tezellül, tazarru enbiya ve evliya ile tevessül, günahkar ve mücrim olduğunu ikrar ile tevbe ve istiğfar edip haram lokmadan içtinab etmelidir. Bu suretle yapılacak hayır duaların kabulü hakkında şüphe etmemelidir. Hususiyle dua isharı ihtiyaç, Cenab-ı Hakk'a iltica olduğundan, müstakillen bir ibadet makamına kaim olacağından, şu halde lisanen dua eylemek ve kalpten tazarruda bulunmak gerekmektedir.

Hadislerde dua. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlardır. Büyük zorluklara duçar olduğunuz zaman Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Zikri cemiline devam ediniz. Cenab-ı Hak duada fazla ısrar edenleri sever. Eğer bir kul Cenab-ı Hakk'a bir hususta dua eder de icabet olunmazsa onun yerine bir hasene yani bir sevap yazılır. Bir babanın oğlu için duası bir peygamberin ümmeti hakkındaki duası gibi makbuldür. İyilik görenlerin iyilik gördükleri kimseler hakkında ettikleri hayır duaları reddolunamaz. Ezan ile ikamet arasında yapılan dua müstecaptır. Bu arada hemen dua ediniz. Kaderden sakınmak kaderi def etmez. Lakin salihlerin duası nüzul etmiş ve edecek olan elem ve musibeti def etmeye ve kaldırmaya medar olur. İş böyle olunca ey Allah'ın kulları dua ediniz. Kur'an-ı Azimüşşan her ne vakit hatmolunursa akabinde yapılan bir dua müstecaptır. Bir kimsenin sevdiği bir kimse aleyhinde olan duasının kabul olunmamasını Cenab-ı Hak'tan istirham eyledim. Bir farz namazını huşu ile eda eden kimsenin o namazın akabinde vaki olacak bir duası müstecap olur. Mazlumun bedduasından sakınınız. Zira bir kıvılcım süratiyle semaya icabete yükselir. Facir de olsa mazlumun duası makbuldür. Cenab-ı Allah buyurmuştur ki, kim bana dua etmezse ona gadab ederim. Zira bu hal ya gafletten yahut kibirden ileri gelir. Müslüman kardeşinin ayıp ve çıplak yerlerini seyrederek, onu dünyada rüsva etmeyen kimsenin ayıplarını Cenab-ı Hak kıyamet gününde setreder. Bir yerde yangın vuku bulduğunu gördüğünüz zaman Allahu Ekber diyerek tekrar tekrar tekbir alınız. Zira tekbir yangını söndürür. Dünyanın geniş vakitlerinde yani sıhhat ve servet ve asayiş ve emniyet gibi esbab-ı istirahat mükemmel olduğu bir zamanda Cenab-ı

Hakk'a ibadet ve taat ile kendini takdim et ki muzayakalı sıkıntılı bir zamanda seni lütf ile yad edip gözetsin. Ana ve babaya iyilik ömrü artırır.

hiddet ve hakareti görüp de men'ine muktedir olduğu halde muavenette bulunmayanları Cenab-ı Hak mahşerde zelil eder. Her kim dualarının kabulünü, gam ve üzüntülerinin defolup kaldırılmasını arzu ederse, sıkıntıda bulunanların imdadına yetişsin. İşlerde istihare edenler, yani Allah'tan hayır dileyerek rızasına muvafık hareket edenler, zarar etmezler. İstişare edenler de işin sonunda pişman olmazlar. İdari maişetinde israf etmeyip, itidal yolunu iltizam edenler de fakru zarurete düşmezler. Bir işe başlamak istediğin zaman akıbetini iyice tefekkür edip hayru sevabı mucib ise devam et. Şerru ikabı mucib ise icdinab et. Hikmet 10 parçadır. 9'u uzlette, diğer biri de sükuttadır. Yani malayaniden kendisini ilgilendirmeyen ve lüzumsuz bulunan şeylerden hıfz eylemektir. Akaid-i faside ve bidat sahiplerinin amellerini, ibadetlerini Cenab-ı Allah kabul etmek istemez. Eğer tevbe edip ehli sünnet vel cemaat itikadına rücu ederlerse kabul eder. Ebu Hureyre radıyallahu anh der ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Her bir peygambere etmesi için bir dua verilmiştir. Ben ise ümmetime şefaat olmak üzere duamı ahirette bırakmak istiyorum. Enes bin Malik'ten gelen rivayette ise Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem her bir nebi Allah'tan bir dilekte bulundu. Yahut her bir peygamberin Allah'a edeceği bir duası vardı. Her biri duasını yaptı ve kabul olundu. Ben ise duamı kıyamet gününde ümmetim için şefaat kıldım buyurmuşlardır. Enbiya-i İzam'ın her duasının müstecab olması kuvvetle umulur ise de kat'i olmayıp yalnız bir dualarının kesin olarak kabul edileceği kendilerine bildirilmiştir. O dua her bir nebiye Allah tarafından hususi olarak verilen duadır. Ez cümle Hazreti Adem aleyhisselam bu müstecab duasını tevbesinin kabul olması için Hazreti Nuh aleyhisselam kavminin helakı ve beraberindeki müminlerin kurtulması için Hazreti İbrahim aleyhisselam İ Mükerreme ve Beytullah için Hazreti Musa aleyhisselam Firavun'un helaki için Hazreti İsa aleyhisselam gökten bir maide sofra indirilmesi için etmişler ve müstecab olmuştur. Hazreti Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ise bu kesinlikle kabul olunacağı Allah tarafından temin olunan duasını ümmetine şefaat için ahirete bırakmıştır. Ne mutlu onun sünnetine sımsıkı sarılan müminlere.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Er Meydanı. Yusuf Koç.
2: Buna Er Meydanı derler.
1: Pamukçulu Osman Pehlivan.

0: Bunu biliyorum. Eğer Yakup pehlivan bu haldeyse onu Allah'ın izniyle yenerim.
1: Göreyim seni. İddianı ispat etmek için yapabileceğin en doğru şey budur.
0: Bu iş için varımı yormu her şeyimi ortaya koyacağım. Güreşte padişahımızda bulunacaklar mı?
1: Orasını bilmiyorum. Ali çobunu söylemedi fakat ben yarın kendilerini göreceğim. Gelip gelmeyeceklerini öğrenirim.
0: İnşallah gelmezler.
1: Neden?
0: Padişahın huzurunda güreş tutmak elbette çok şerefli bir

0: şeydir ama ne de olsa heyecanlanıyor insan. Eğer gelmeyecek olurlarsa çok daha rahat güreşirim. Söylemek istediğim budur.
1: Anlıyor, hakkın var. Her neyse, şimdi sana düşen iş hemen hazırlıklara girişmektir.
0: Anlıyorum paşam. Siz hiç merak etmeyin. Yenilsem bile sizi utandıracak şekilde yenilmeyeceğim. Yalnız bir şey sormak istiyorum.
1: Nedir?
0: Ali çok güreşten sonra bana bir şey söyleyecekmiş. Ne söyleyecek acaba?
1: Kim bilir? O Yakup Elvan'ın seni fena yeneceğine inanıyor. Seni yendikten sonra da yalan söylemiş olduğun ortaya çıkacak. Belki de bunun için herhalde birkaç acı söz söyleyecektir. Aliço sözünü sakınmaz bir adam. Ağır konuşur. Hiç aldırmayacak. Ve kendisine karşılık da vermeyeceksin. Sana şimdilik öğüt bu kadar.
2: Pamukçulu bir şey söylemeden paşanın odasından çıktı.

0: Reşat Paşa ertesi günü Sultan Abdülaziz'in huzuruna girdiği zaman daha bir şey söylemesine fırsat kalmadan padişah...
1: Nasıl? Senin pehlivan salı akşamına hazırlanıyor mu?
2: Emriniz üzerine hazırlanıyor sultanım.
1: Biraz geveze adammış, öyle mi?
2: Yakup'la koca Mustafa'nın Edirne'de kendisini yenemediklerini söylüyormuş. Pes etmiş ikisine de halbuki. Pes etmemiş. Her iki güreşte de daha güreş ortadayken hakem heyeti güreşleri durdurarak saray pehlivanlarını galip ilan etmiş. Koca Mustafa pehlivan da kendisine erkeksen İstanbul'a gel, kozumuzu orada paylaşalım gibi bir şeyler söylemiş. Zaten İstanbul'a gelişinin sebebi bu.
1: Sen bu masala inanıyor musun?
2: Vallahi bir şey diyemem. Bana kalsa inanıp inanmamak için salı akşamını beklemek en doğru iş olacaktır.
1: Yalan da değil.
2: Acaba sultanım bu güreşe şeref verecekler mi?
1: Gelebileceğimi sanmıyorum.
2: Güreşe kimleri davet etmemi emredersiniz?
1: Kimi istersen çağır. Kalabalık olsun daha iyi.
2: Emredersiniz.
1: Herkesin Yakup Pehlivan'la arasındaki farkı görmesini ve anlamasını istiyorum.
2: Baş üstüne.

Güreşe, padişahın gelmeyeceğini öğrenmek Pamukçulu Osman pehlivanın çok hoşuna gitmişti. Bu durumda Yakup pehlivanla daha rahat güreşeceği gibi güreşte davul zurna da bulunacak demekti. Böylece güreşi alıştığı bir havada yapacak demekti. 3 gün çabuk geçmişti.

0: Reşat Paşa da o akşamki iftara 30'a yakın kimseyi davet etmiş bulunuyordu. Akşama doğru arabalar birbirlerini kovalayaraktan davetleri konağa getirmeye başlamıştı. Bu 3 gün içinde Ali Ço'da Yakup pehlivanı çok iyi hazırlamış bulunuyordu. Salı akşamı iftardan sonra onu bir daha karşısına aldı.
1: Nasıl? Kendini iyi hissediyor musun?
2: Çok iyiyim usta.
1: Göreyim seni. Bu ağzı kalabalık pehlivanı perişan edecek, yeneceksin.
2: Baş üstüne.
1: Anasından emmiş olduğu süt burnundan gelmeli. Anlıyor musun?
2: Anlıyorum.
1: Acele.

0: etme. Elenseler ve tırpanlarla iyice benzet. Ayakta duracak hali kalmayınca bastır.
1: Emredersin.
0: Bastırdıktan sonra da kemanelerle ezmekte devam edeceksin. Sonra kurt kapanını al. Bir güzel bağırt.
2: Hiç merak etme usta. Ona ne yapacağımı biliyorum.
0: Bir yerini sakatlamaktan da çekinme. Onu yalnız yenmeni değil, böylece cezalandırmanı da istiyorum. Saray pehlivanlarına dil uzamanın ne olduğunu anlasın. Bundan sonra da kendisine bir iki söz söyleyeceğim. Yalnız ona değil, seyircilere de.

0: yatsı ezanını beklediler. Namazdan sonra saray arabalarından birini atladıkları gibi zaten yakın olan Reşat Paşa'nın konağına gittiler. Şunu da hemen kaydedelim ki Yakup Pehlivan pamukçuluğu Aliço'nun istediği gibi yenebileceğinden zerre kadar şüphe etmiyordu. Edirne güreşine idmansız çıkmış, bu yüzden de kısa bir zamanda eli ayağı tutmaz hale gelmişti. Şimdi ise idmanını mükemmel bir şekilde tamamlamış bulunuyordu. Tam istim üzerindeydi ve pamukçuluğu Osman Pehlivan'a müthiş surette de kızıyordu. Onun kendilerine meydan okumuş bulunmasını hiçbir şekilde affetmiyordu. Herhalde bunun için memleketinden kalkarak İstanbul'a kadar gelmiş olmasına bin kere pişman edecekti kendisini. Konağa vardıkları zaman herkesi geniş bahçeye inmiş buldular. Yakup Pehlivan soyunup kısmetini giymesi için bir odaya ayrılmıştı. Aliço da Reşat Paşa'nın yanına gitmişti. Paşa, güreşin hakemliğini acaba üzerinize alır mısınız diye sorunca,
1: elbette, bu işi de ben yapacağım. Osman Pehlivan nerede? Hazırlanmıştı. Hemen çağırayım. Yok, ben kendisini bulurum. Efendimiz şeref vermeyeceklerine göre ben davul zurna da hazırlatmıştım. Bir mahsuru var mı? Hayır. Davul zurna ile güreş daha zevkli olur. Davul zurna güreşin tuzu biberidir. Başka bir isteğiniz var mı? Hayır, yok. Güreş 5 dakikaya kadar başlar.

0: Reşat Paşa'nın yanından ayrılmış bulunan Aliço, Yakup Pehlivan'ın soyunmakta olduğu odaya yaklaşırken Pamukçulu Osman Pehlivan'la karşılaştı.
1: Bana bak Pehlivan. Sen Edirne'de Yakup Pehlivan'a pes etmemiş olduğunu söylemiştin değil mi?
2: Evet.
1: Sakın bu gecede pes etmeyesin. Anladın mı?
2: Anladım efendim.
1: Ha şöyle. Şimdi hemen yağlamaya bak. Pehlivan.
2: Buyur usta.
1: Dua et, yalancı çıkmayasın.

Aliço yanından ayrıldığı zaman Pamukçulu Osman Pehlivan onun ne demek istediğini düşünüyor ve bunlardan bir mana çıkarmaya çalışıyordu. Sonra bir sonuca varabildi. Yakup Pehlivan herhalde kendisini yenmeden önce ezmeye çalışacaktı. İyice ezebilmesi için de Aliço onun pes etmesini istemiyordu. Bunu düşüne düşüne

toplamak üzere mutfak tarafındaki yere doğru yürüdün. İlk defa olarak Aliço'ya ve saray pehlivanlarına karşı bir kin beslemeye başlamış olduğunu hissediyordun. On dakika sonra iki pehlivan yağlanmış ve güreşe hazır olarak ortaya çıkmış bulunuyorlardı.

Büyük lüks lambalarıyla gündüz gibi aydınlatılmış olan güreş yerinin etrafı misafirler tarafından çevrilmişti. Aliço sadece pehlivanları tanıdı. Davul zurnacılara işaretini verdi ve iki pehlivanı meydana saldı.

Pamukçulu Osman Pehlivan ilk karşılaştıkları vakit Yakup Pehlivan'a selam vermiş, fakat saray pehlivanı bu selamı ona iade etmemiş, yalnız suratına kötü kötü bakmakla yetmişti. Pamukçulu Osman Pehlivan'ı kızdıran şeylerden biri de bu olmuştu. Şimdi de bir taraftan peşrev yaparken bir taraftan

0: saray pehlivanı Pamukçulu'ya çok daha irileşmiş gibi görünmüştü. Herhalde idmanı da tam kıvamını bulmuştu. Çok hırslı görünüyordu. Aliço'nun hakemliğinde başlayan güreşi Yakup pehlivan çok sert elense ve tırpanlarla açınca Pamukçulu tahmininde aldanmamış olduğunu anladı. Saray pehlivanı işi çok sıkı tutuyordu. Güreşe kelimenin tam manasıyla fırtına gibi girmişti. Bu durum karşısında Pamukçulu Osman pehlivan müdafaya çekilmekten başka çare kalmamıştı. Fırtınanın geçmesini beklemek üzere o da ister istemez müdafaya geçti. Güreş böyle bir şekil alınca Mahmut Celaleddin Paşa yanında oturmakta olan Reşat Paşa'ya döndü. Yakup pehlivan, senin pamukçuluğu çok ağır mı geldi ne? Reşat Paşa her zamanki ihtiyatı elden bırakmak istemedi.
1: Osman pehlivanın yenilmesini çok tabii bulurum. Tabii karşısındaki bir saray pehlivanı.
0: Hayır hayır, çok fark var aralarında.
1: Şimdiki görünüş öyle. Bakalım sonra ne olacak?
0: Aman paşam, görünen köyü kılavuz ister mi? Elbette Yakup pehlivan onu pek fena yenecektir. Yenmeden önce de güzelce hırpalayacaktır. Herhalde güreşten sonra Pamukçulu Osman pehlivan ayağına kısmet giymiş bulunduğuna bin defa pişman olacaktır ha?
1: Hele biraz daha bekleyelim, ne dersin?
0: Beklemekten bir şey çıkmaz. Durum olduğu gibi ortada. Bak, güreşin vereceği sonucu anlamak için Aliço'nun yüzüne bir defa bakmak yeter. Bak, hayatından ne kadar da memnun görünüyor. Güreşten ondan daha iyi anlayan var mı? Demek pehlivanından emin.
1: Hele biraz sabırlı ol paşa.
0: Bir pehlivan haddini bilmeli. Her şeyden önce lazım olan budur. Osman pehlivan acaba ne cesaretle Yakup pehlivanı Edirne'de yenmiş olduğu yalanını ileri sürüyor?
1: Adamın günahına girme. Yendim demedi, yenişemedik dedi.
0: O da yalan. Şunların arasındaki farka bak. Kaçacak delik arayan bir fareye ne kadar benziyor.

Reşat Paşa boş yere çene yormak istemediği için yine karşılık vermedi. Ne söylese boştu çünkü. Ama güreşin aldığı şekil onu da yavaş yavaş endişeye düşürmeye başlamıştı. Şöyle böyle güreş başlayalı 15 dakika olmuştu. Bir süre içinde saray pehlivanı üstünlüğünü apaçık bir şekilde ortaya koymuş bulunuyordu.

0: topçuluğu sürekli olarak çekiliyor, hasmanın sert elense ve tırpanlarından kendisini korumaya çalışıyordu. Bu durum ne kadar sürecekti? Bunu kestirebilmeye de imkan yoktu. Herhalde durumu parlak değildi. Evet, durumunu herkesten daha iyi anlayan Pamukçulu Osman Pehlivan. O, fırtınanın çok geçmeden dineceğini ummuştu. Ne var ki, görünüşte bu fırtınanın dineceğini belli eden en ufak bir işaret yoktu. Hatta aksine Yakup Pehlivan elense ve tırpanlarının şiddetini gitgide daha da artırıyordu. Hep müdafada kalamazdı ya, güreş bu şekilde sürüp gidecek olursa sonunda yıpranmaktan, hatta ezilmekten kurtulamaz. Her şeyden önce sürekli olarak müdafada kalmaktan vazgeçmedi. Karşılıklı hamlelere geçmeliydi. Pamukçulu kararını verdikten sonra hemen bunu tatbike geçti. Evet, şimdi o da hasmına karşılık vermeye başlamıştı. Bir taraftan kendisini müdafaa ederken, bir taraftan da o da elenseler çekmeye, bunları tırpanlarını katmaya da devam etti. Böylece güreş birdenbire çok sert bir şekil almış oldu. İki pehlivan da birbirlerini son derece sert hamlelerle hırpaladılar. Ne yazık ki sevgili dinleyenler, program süremiz burada bittiği için devam edemeyeceğiz. Ama bir sonraki programımızda neler olacak dersiniz? Şimdilik hoşça kalın.
1: Er Meydanı. Yusuf Koç.
2: Buna Er Meydanı derler.
1: Pamukçulu Osman Pehlivan.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdete min lisani yefkahu kavli. Amin. Bugünkü dersimizde ezzikru fil avkatil mahsuseti başlığından devam edeceğiz. Yani belirli bir vakitte zikretmek. Yani zikri belirli bir vakit ile kayıtlama konusundan devam edeceğiz. Yani hatmi hacegânın adaplarının delillerinden devam ediyoruz. Onlardan bir tanesi de neydi? O edeplerden bir tanesi hatmi hacegânın ikindiden sonra yapılmasıydı. Yani o zikri ikindiden sonraya has kılmak. Eğer hani imkan yoksa veya yatsıdan sonra da yapılabilir. Ya ikindiden sonra ya da yatsıdan sonra. İşte bu zikri belirli bir vakte has kılmak bu meşru bir şey midir? İşte ayet-i kerimelerden veya hadis-i şeriflerden zikri belirli bir vakitte yapmayla ilgili deliller var mıdır? Havs Hazretleri onu bize nakletmiş olacak. Buyuruyor ki, İ'lem sen bil enne zikre ala kismeyni. Ahaduhuma ezzikrul mutlaku. Birincisi mutlak zikirdir. İkincisi de ezzikrul mukayyedu, mukayyed zikirdir. Mutlak zikir ne demek? Belirli bir şeyle kayıtlanmamış. Mukayyed zikir ise belirli bir zaman ile olabilir. Zaten şimdi Havs Hazretleri detayını söyleyecek. Belirli bir zaman olabilir, belirli bir halde olabilir. Onunla kayıtlanan zikre de ezzikrul mukayyed denilir. Zikri mutlak ne demek? Herhangi bir zaman, mekan, hal, durum, oturma veyahut da ayakta gibi durumlarla kayıtlanmayan zikre zikri mutlak denilir. Mukayyed zikir ise diyor, فَهُوَ مَا كَانَ مُقَيَّدًا بِوَقْتٍ bir vakit ile sınırlıyorsun, kayıtlıyorsun. اَوْ حَالٍ veya bir durum ile, اَوْ مَكَانٍ مُعَيَّنٍ veya belirli bir yerde onunla kayıtlıyorsun. Mesela ne gibi ki اَذْكَارٍ تُقَالُوا بَعْدَ اَدَاءِ الصَّلَوَاتِ. Mesela namaz kıldıktan sonra namazlarımızı eda ettikten

sonra yapılan zikirler gibi ve ba'del ezani, mesela ezandan sonra okunan dua gibi yapılan zikir gibi ve ba'de salatil cumuati, cuma namazından sonraki zikirler gibi ve leyleteha, cuma gecesinde yapılan zikirler gibi. Bir de ve inde ru'yeti hilali ramadan, mesela Ramazan hilalini gördüğü zaman yapılan zikirler gibi. Bu ve buna benzer daha bir sürü örneklendirebiliriz. Gavz Hazretleri de örneklendirmiş zaten. Bunlara ne diyoruz? Zikri mukayyet diyoruz. Belirli bir şeyle kayıtlanmış olan zikir. Bir zamanla, bir mekanla, bir hal ile. Bunların örnekleri çoktur. Ayet ve hadislere de baktığın zaman zaten bunun meşru olduğuna delalet eden ayetler ve hadisler de vardır. Ayetlerden örnek verecek olursak, mesela Allah-u Teala Estaizu billah Kaf suresinin 39. ayetinde وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ, Rabbini hamd ile tesbih et, قَبْلَ تُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ, yani güneşin doğuşundan önce bir de batışından önce Rabbini hamd ile tesbih et. Şimdi buradaki tesbihi neyle kayıtladı Allah Azze ve Celle? Sabah ve akşam vakitleri, yani güneş doğmadan önce bir de batmadan önce ile, yani bir vakit ile kayıtlamış oldu. Diğer ayetlere baktığın zaman yine buna benzer وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَش۪ي وَالْاِبْكَارِ, bu sefer sabah ve akşam Rabbini hamd ile tesbih et. Nisa suresi 103. ayette Estaizu billah فَاِذَا قَدَيْتُمُ الصَّلَاةَ, namazı kıldıktan sonra, namazı eda ettikten sonra فَذْكُرُ اللّٰهَ, Allah-u Teala'yı zikredin kıyamen ve ku'uden ve ala cunubikum, yani ayaktayken veyahut da oturarak veya yan taraf üzerine yatarak ne yapın? Allah-u Teala'yı zikredin. Şimdi burada zikri ne ile kayıtladı? Bir hal ile, durum ile kayıtladı. Yani ayaktayken de zikredebilirsin, oturaraktan kendine zikredebilirsin veyahut da işte yanları üzerine yatarak da zikredilebilir Allah-u Teala. İşte bu ve buna benzer daha bir sürü ayet var. Demek ki zikir belirli bir durumla, belirli bir halle, zamanla, bir mekanla kayıtlanarak ne yapılabilir? Allah-u Teala zikredilebilir. İşte buradaki Hatmi Haceganda ikindiden sonra veya yatsıdan sonra yapılması, o zikirlerin o vakitte yapılmasının bir sakıncası, bir zararı yok, bid'at değildir. Tam tersine meşruhtur. Ayetlerden de meşruiyeti anlaşılıyor. Hadis-i şeriflerden örnek verecek olursak Ebu Hureyre radıyallahu teala anhu rivayet ediyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki men kâle hîne yusbihu ve hîne yumsi. Şimdi sabahladığı ve akşamladığı vakit kim subhanallahi ve bihamdihi mi'ete marretin, 100 defa derse لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. Diyor, kim 100 defa bunu derse, yani Subhanallahi ve bihamdihi derse, kıyamet günü bundan daha faziletli bir şey getirmemiş olur kendisiyle beraber. Ancak onun gibi bu zikri söylerse ya da ondan daha fazla söylerse ancak o daha karlı, daha iyi bir şey getirmiş olur. Şimdi buradaki bizim istişhadımız Efendimizin bu zikri sabah ve akşama kayıtlaması. Bu rivayetten de anlaşılıyor ki demek ki zikirlerin zamanla kayıtlanıp günün belirli vakitlerine özel bir şekilde zikirler demek ki vardır. Hazreti Ömer bin Hattab Hazretlerinin rivayet etmiş olduğu bir rivayet var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki men name an hizbihi ev an şeyin minhu, diyor kim adet edinmiş olduğu bir virdini, bir zikrini, bir tesbihini yapmadan önce uyursa veyahut da bir kısmını yapmadan önce uyursa فَقَرَأَهُ ف۪ي مَا بَيْنَ صَلَاتِ الْفَجْرِ وَسَلَاتِ الظُّهْرِ, sabah namazı ile öğle namazı arasında onu yerine getirirse, o virt olarak edindiği, adet olarak edindiği o virdini, zikir artık neyse, كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ الْلَيْلِ, sanki geceden okumuş gibi ona o sevap yazılır. Şimdi bu rivayetten bizim anladığımız ne? Demek ki kişi geceden kendine bir zikri, bir tesbihi virt edinebilir. Yani bu Kur'an olabilir, bu salavat olabilir, bu zikir olabilir, başka bir şey olabilir. Bak ne yaptı? Gece ile kayıtladı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bu ve buna benzer rivayetler vardır. Bu rivayetlerden ve az önce okuduğumuz ayet-i kerimelerden de anlaşılan اَذْذِكْرُ فِي الْاوْقَاتِ الْمَخْسُوسَ, belirli vakitlerde, has vakitlerde zikretmek demek ki neymiş? Meşru bir

imiş. Bir diğer konu ise اَذْذِكْرُ بِالْيَدِ وَالْحَسَى وَالْسُبْحَةِ وَغَيْرِهَا. El ile, yani elin parmakları ile, parmağın boğumları ile veyahut da taş ile veyahut da tesbih ile zikretmek. Hatırlıyorsanız zikir konusunda orada Gavs Hazretleri tesbih ile zikirin delilini anlattırken demişti ki bunun detayını biz hatme konusunda işleyeceğiz. İşte orası geldi. Yani orada tesbih, yani tesbih ile zikir vardı. Hatmede ise taş ile zikirler sayılıyor. Bu bir farkı yoktur. Tesbih ile veyahut da taşla veyahut da parmak boğumlarıyla zikir edilir mi, tesbih edilir mi? Onunla ilgili Gavs Hazretleri buyuruyor ki addül ezkari, zikirleri saymak, bil enamili, parmak boğumları ile, vennava, mesela hurma çekirdeği ile, velhasa, taş ile, ufak mesela çakıl taşı gibi küçük taşlar ile, ve subhati, tesbih ile, ve emsali zalike, veya bunlara benzer zikirleri sayabileceğin herhangi bir şey, bir madde, bunu bu şekilde saymak zikri, emrun meşru'un, yine meşru bir şeydir, meşru bir iştir. Kema nasıl ki ennel ahadise, nasıl ki hadisler, vel athare, ashab-ı kiramın sözleri ve akvalül ulema'i tedullu ala zalike, nasıl ki buna delalet ediyor. Şimdi Molla Ali'l Kari Hazretleri buyuruyor ki ve kad kâne li Ebi Hureyre radıyallahu anhu, Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu teala anhu'nun haytun, bir ipi varmış, ip fihi ukadun kesiretun, birçok düğüm atmış o ipe, birçok düğüm atmış o ipe, yusebbihu biha, ve o iple o şekilde tesbih edermiş. Yani o tesbih yapmış olduğu tesbihleri o şekilde sayarmış. Bir ip düşünün, şimdi bizim günümüzdeki tesbih nedir? Tesbih taneleri vardır. O da tesbihin tanelerine ipe düğüm atarak kendine bir tesbih oluşturmuş. O düğümleri sayarak tesbih edermiş Ebu Hureyre radıyallahu teala anhu. Molla Ali'l Kari Hazretleri bunu söyledikten sonra diyor ki ve za'mu enneha bid'atun, tesbihin bid'at olduğunu zannetmek, bunu bu şekilde iddia etmek gayru sahihin, diyor sahih değildir bu, doğru değildir. Neden? Li vücudi asliha fi sünneti, diyor sünnette çünkü bunun aslı vardır. Şimdi Hazreti Safiye annemiz radıyallahu teala anha anlatıyor, buyuruyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün ben evdeyken eve geldi. Ve beyne yedeyye erba'atu alafi nuvatin. Ve diyor önümde de 4000 hurma çekirdeği vardı. Usebbihu biha, o hurma çekirdekleriyle tesbih ediyordum. Yani ne kadar tesbih ettiğimi sayıyordum o hurma çekirdekleriyle. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu gördükten sonra şöyle söyledi bana. Lekad sebbahti bihazihi, sen bunlarla mı tesbih ediyorsun? Ela uallimuki bi ekseren mimma sebbahti, bu tesbih ettiğinden daha fazla sevap kazanacağın bir tesbih öğreteyim mi sana, diye Hazreti Safiye annemize söylüyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Fekultu bela allimni, evet öğret bana ya Resulallah dedim. Fekale, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki kuli subhanallahi adede halkihi, subhanallahi adede halkihi tesbihini söyle, senin yapmış olduğun bu tesbihten sevabı daha fazladır. Subhanallahi adede halkihi ne demek? Allahu Teala'nın mahlukatının adedince ben Allahu Teala'yı tesbih ediyorum demek oluyor. Sen bu şekilde Allahu Teala'yı tesbih et. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Safiye validemizi bu şekilde tesbih ederken görmüş ve ses çıkartmamıştır. Yani eğer meşru bir durum olmasaydı taş ile tesbih edilmesinin veyahut da zikir edilmesinin bir sakıncası olsaydı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne yapardı? Hazreti Safiye'yi engellerdi. O şekilde yapma derdi. İşte Molla Ali'l Kari Hazretleri de buyuruyor ki bu hadisi zikrettikten sonra hazel hadisu, diyor bu hadis aslun sahihun li tecvizi subhati bi takririhi sallallahu aleyhi ve sellem. Tesbihin, tesbih kullanmanın caiz olduğu da ilgili, özellikle zikir ve tesbihlerde tesbihi kullanmanın sahih olduğunu, doğru olduğunu ve sünnet-i seniyede de aslı olduğunu bu hadis bize göster.

diyor. Neden? Şimdi sen rivayete baktığın zaman rivayette günümüzdeki tesbih şekliyle değil. Ancak diyor ki fe innehu fi ma'naha diyor, ama günümüzdeki tesbih rivayetteki o işte hurma çekirdeği gibidir. Veyahut da Ebu Hureyre radıyallahu teala anhu'nun kendisine bir ip edinip o ipe düğüm atarak tesbih etmesi gibidir. O o anlamdadır, o manadadır diyor. İz diyor la farka beynel manzumeti vel mensureti. Diyor ha diyor taşı diyor tek tek elinde saymışsın. Hurma çekirdeği olabilir bu, normal taş olabilir. Ha da onları bir ipe dizmişsin, o şekilde tesbih etmişsin. Bu ikisinin arasında bir fark yok. Çünkü amaç ne? Saymak. Yani o sayarak tesbih etmek ya da sayarak zikretmek. Diyor o amaç hasıl olduktan sonra ha hurma çekirdeğiyle ha da tesbihle hiçbir farkı yok. Dolayısıyla tesbih de bu hususta caiz olmuş oluyor. وَلَا يُعْتَدُّ بِقَوْلِ مَنْ عَدَّهَا بِدْعَةً Tesbih kullanmanın, zikir ederken veyahut da normal tesbih ederken tesbih kullanmanın bid'at olduğunu, onu bid'at sayan kimsenin sözüne de diyor itimat edilmez. Bunu kim diyor? Molla Ali'l-Kari Hazretleri rahmetullahi aleyhi. Şimdi bununla ilgili baktığın zaman dört mezhep fıkıh alimlerinin kitaplarını da araştırdığın zaman Gavs Hazretleri onlardan da nakiller getirmiş. Mesela İbn Hacer el-Heytemi gibi, İmam el-Leknevi gibi, İmam Alaaddin Haskefi Hazretlerinin gibi, İmam İbn-i Nüceym gibi, işte bunların arasında Maliki, Hanbeli, Şafii, bir de Hanifi alimleri de var. Dört mezhep imamlarının sözlerine, fıkıh alimlerinin sözlerine de baktığın zaman tesbih kullanımında hiçbir problem görmemişler. Meşru olduğunu söylemişler ve zikir veyahut da herhangi bir tesbih çekerken onu sayma maksadı ile, sayısını belirtme maksadı ile tesbih kullanmanın veyahut da taş ile tesbih etmenin, hurma çekirdeği ile ona benzer şeylerle tesbih etmenin bir sakıncasının olmadığını da kendi fıkıh kitaplarında beyan etmişler. Gavs Hazretleri de onların nakitlerini getirmiş. Şimdi bir diğer konu ise İstidbarul imami lil kıbleti, hatme esnasında hatme halkası kurulurken imam sırtını kıbleye verir, yönü yüzü kime bakıyor? Cemaate bakıyor. Sağından ve solundan cemaat ilk önce bir halka kurar. Halka tamamlandıktan sonra yer kalmadı mı ondan sonra kıbleye, yani imama yönelir bir şekilde, ondan sonra namaz safı gibi halkanın ortası doldurularak o şekilde hatme düzeni alınır. Şimdi burada imam halkanın başında ve sırtı kıblede, yüzü yönü ise cemaate bakıyor. Şimdi bu durum meşru bir durum mudur? Yani normalde hep kıbleye yönelilmesi hep tavsiye edilmiş. İmamın sırtını kıbleye vermesi, yüzünü de cemaate vermesi ve sağında ve solunda halka kurarak hatme halkasını oluşturması uygun mudur? Bu iş meşru bir iş midir? Ya da bid'at mıdır? Nedir? Bununla ilgili işte Gavs Hazretleri buyuruyor ki يَجُوزُ الْجُلُوسُ مُسْتَدْبِرًا لِلْقِبْلَةِ بَلْ هُوَ فِعْلُ النَّبِيِّ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بَعْدَ الْاِنْصِرَافِ مِنَ الصَّلَاتِ Diyor ki sırtını kıbleye vermek, özellikle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam namaz kıldıktan sonra, yani cemaate imamlık yapıp namazını bitirdikten sonra tesbihat yaparken ne yapmıştır? Yönünü cemaate, yani yüzünü cemaate yöneltmiş ve sırtını da nereye vermiştir? Kıbleye vermiştir. Bundan da anlaşılıyor ki sırtın kıbleye verilmesi, yani özellikle eğer bir topluluğa imamlık yapacaksa kişi, sırtını kıbleye verip o cemaate yönelmesi nedir? Caizdir diyor. Nasıl ki rivayet edilmişti Hazreti Semure bin Cundub Hazretlerinden buyurmuş ki kânen nebiyyü izâ sallâ salâten, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir namaz kıldıktan sonra, namazını bitirdikten sonra akbele aleyna bi vecihihi, yüzüyle bize dönerdi, bize yönelirdi. Bu durum ne demek oluyor? Yüzüyle yöneldiği zaman sırtı da kıbleye gelmiş oluyor. Ve anhu, yine Hazreti Semure radıyallahu teala anhu anlatıyor. Diyor ki kâne nebiyyü izâ sallâ es-subhe, sabah namazını kıldığı vakit akbele aleyhim bi vecihi, kendi ashabına yüzüyle dönerdi. Fekâle hel râ ahadun minkumul bârihate rü'yâ, sizden biri dün bir rüya gördü mü diye sual ederdi. Şimdi İmam-ı Nevevi Hazretleri

bu rivayeti şerh ederken şöyle söylüyor. Ve fihi diyor bu rivayette, bu hadiste delilun, bir delil vardır. Listihbabi ikbalil imami el musalli ba'de selamihi ala ashabihi. İmamın namaz kıldırdıktan sonra, selam verdikten sonra cemaate dönmesindeki istihbablığa, mustahap oluşuna bir delil vardır bunda diyor. Ve fihi, aynı şekilde bu hadisten diyor şunu da anlayabiliriz, şuna da delil olabilir diyor. Ve fihi enne istidbarel kıbleti fi culusihi lil ilmi, mesela bir ilim için kişi oturur ise sırtını kıbleye verip yönünü, artık ilim anlattığı kişiler kimse, önündeki cemaat kimse, ev gayrihi veyahut da ilmin dışında bir sohbet olabilir veyahut da başka bir şey olabilir. Bunun için işte diyor kişinin sırtını kıbleye verip yüzünü cemaate dönmesi mubahun diyor, mubah bir iştir. Yani mekruh demiyor veyahut da bid'at demiyor veyahut da haram demiyor. Mubah bir şeydir diyor. Peki bunun mubahiyetini, bu helalliği nereden istinbat etmiş oluyor, çıkartıyor İmam-ı Nevevi? Bu hadis-i şeriften, bu hadis-i şerifi ona delil olarak getiriyor. Hatta Hazreti Ali kerramallahu vecehu, o da aynı Efendimiz aleyhissalatü vesselam gibi اِذَا صَلَّ اِسْتَقْبَلَ الْقَوْمَ بِوَجْهِ, namaz kıldırdığı zaman cemaate yönelirdi. İbrahim Neha'i Hazretleri de اِذَا سَلَّمَ اِنْحَرَفَ وَاسْتَقْبَلَ الْقَوْمَ, yani Efendimiz aleyhissalatü vesselam, ashab-ı kiram, nakillere, rivayetlere baktığın zaman Allah dostları hep bu şekilde namazlardan sonra cemaate yönelmişler, yüzünü cemaate dönmüşlerdir. Ve bu nakillerden anlaşılan da hatme yaptırırken imamın cemaate yönelmesi, yüzüyle cemaate yönelip sırtını kıbleye vermesinin caiz olduğunu, mubah olduğu anlaşılıyor. Bir diğer konu ise hatmede galkul ebuabi ve adamu duhulil ecanibi indel hatmi. Yani kapının kapatılması ve yabancıların hatmeye girmesinin engellenmesi. Hatmede, hatme yapılırken bu adaplardandır, edeplerdendir hatmenin. Hatme başladı, kapı ne yapılıyor? Kapatılıyor. Yabancıdan kasıt nedir? Tarikata müntesip olmayan. Yani Nakşibendi tarikatını bilmeyen, o zikrin edep adaplarını bilmeyen, onun şeyhten onun telkinini almamış, talimini almamış, yapmasını bilmiyor. Dolayısıyla böyle kişilerin hatmeye girmesi edeben uygun değildir. Bu yolun büyükleri izin vermemişler ve bunu edep olarak koymuşlardır. Ve dolayısıyla kapı da kapatılıyor. Peki zikir yapılma esnasında, bu toplu zikir de olabilir, başkasının içeri girmesini engellemek ve kapıyı kilitlemek, bu meşru bir şey midir? Fıkıhta bunun yeri var mıdır? Şer'i şerifte bunun yeri var mıdır? İşte bununla ilgili Gavs Hazretleri buyuruyor ki galkul ebuabi inde hatmi es-sadatil kiram, sadat-ı kiramın hatmesi anında kapıları kapatmak, yabancıların girmesini engellemek ne içindir diyor? Niye böyle bir uygulama yapıyorlar? Li'ellah yushgilahumun nazirune diyor, eğer kapı açık olduğu zaman ne yapar? Onlara bakacak olanlar onları meşgul edecekler. Neyden meşgul edecekler? Anil huduri vel hudu'i vel huşu'i, hem huşudan, hem huzurdan, hem kalbi huzur, hem odaklanma, bu ve buna benzer şeylerden. Eğer kapı açıksa, herkes olduğu gibi serbestse girişi o zikir halkasına, herkese müsaade ettikleri zaman ne olmuş olacaklar? Hakkıyla o zikirleri eda edememiş olacaklar. Huşu da kalmaz, huzur da kalmaz, kalbi rahatlıkla kalmaz. Doğru mu? Ondan dolayı bu yolun büyükleri, sebeplerinden bir tanesi işte bu. O onları meşgul etmesinler diye kapıyı kapatıyorlar. Bir de diğeri ise ve def'il havatiri, ve buna bağlı olarak kötü düşünceler hasıl olmasın diye o zikir halkasında bulunan kişilere. İşte bundan dolayı bu da diyor ki sebep budur ve bu da emrun meşru'un, meşru bir iştir. Lima ruya an Salim an ebihi radıyallahu teala anhuma, Hazreti Salim, o da babasından rivayet etmiş. Efendimiz aleyhissalatü vesselam dehala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem el beyte, eve girmiş Hazreti Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselam, huve ve Usame bin Zeyd, bir de ve Bilal, bir de ve Osman bin Talha, dört kişi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Hazreti Usame bin Zeyd, Hazreti Bilal, Hazreti Osman bin Talha, dördü eve giriyor. Fe aglaku aleyhim, kapıyı kapatıyorlar. Eve giriyorlar odaya, kapıyı kapatıyorlar. Felemma

fetahu, kapıyı açtıkları zaman kuntu evvele men velece, diyor içeri giren ilk kişiydim ben. Dört kişi içeri giriyor, kapıyı kapatıyorlar ve kapıyı açtıklarında diyor içeri ilk giren bendim. Felakitu Bilalen, Hazreti Bilal'le diyor karşılaştım. Feseeltuhu ve sordum. Hel salla fihi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, içeride Efendimiz namaz mı kıldı? Evet dedi. Beynel amudeynil yemaniyeyn, İki yemani direği arasında namaz kıldı dedi. Şimdi İmam-ı Nevevi Hazretleri bu hadisle ilgili innema diyor ki şüphesiz eğlakaha aleyhi sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi içeri girdi, kapıyı kapattı. Kapıyı kapatması liyekune eskene li kalbihi, diyor kalbi daha huzurlu, daha sekinetli olsun diye diyor kapıyı kapattı. Ve ecme'a li huşu'ihi, huşusu daha böyle derli toplu olsun diye. Bir de ve li ella yeştemi'en nasu, bir de insanlar namaz kıldığı esnada gelip toplanmasınlar. Ve yedhulu ve yezdahimu, çünkü izdiham olacak, toplanacaklar ve dolayısıyla feyenaluhum dararun, hem o insanlara bir zarar gelebilir izdihamdan dolayı ve hem de yetehevveşu aleyhil halu bi sebebi lagatihim, bir de insanlar da eğer izdiham yaparsa, gelirse, girerlerse gürültü olur ve o gürültü sebebiyle de kargaşa çıkar. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o huşusu gitmiş olur. İşte kalbi tam huzurlu olsun diye, huşusu daha toplu olsun diye ne yapmış? İçeri girmiş, kapıyı kapatmış, namazı kılmış güzel bir şekilde. Tek başına kılması gereken bir namaz demek ki. Ve ondan sonra kapıyı açmıştır. İşte biz de bundan, bu rivayetten de anlıyoruz ki demek ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Sadat-ı Kiram'ın hatme halkasını kurduktan sonra, atmaya başladıktan sonra yabancıların girmesine izin vermemeleri ve kapıyı kapatmaların sebeplerinden bir tanesi dedi ya, hani insanlar bakacaklar, onları meşgul etmesinler, dolayısıyla onların huşusu veyahut da kalbi o sekinetleri, o huzurları kalmaz diye veyahut da kötü düşünceleri def için yapıyorlar dedik. İşte bu ve buna benzer durumlarda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da zaten ne yapmıştır? Onun da uygulaması vardır ki nasıl ki bu rivayetten de onu anlıyoruz. Tabii bir diğer rivayette meşhur zikir bahsinde okumuştuk. Zikir bahsinde bir rivayet vardı. Ya'la bin Şeddat Hazretleri den rivayet edilmişti. Ebu Şeddat bin Evs Hazretleri söylüyor. Ubade bin Samit de radıyallahu teala anhu, o da orada tasdik ediyor Hazreti Ebu Şeddat bin Evs'i. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanındaydık. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sordu onlara, aranızda yabancı biri var mı? Hel fikum garib, aranızda yabancı biri var mı? Tabi bundan rivayette ehli kitap, aranızda yabancı olarak bir ehli kitap var mı diye sordu. Biz de dedik ki yok ya Resulallah. Onun üzerine kapıyı kapatmayı emretti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kapıyı kapattırıyor ve diyor ki ellerinizi kaldırın ve la ilahe illallah deyin. Orada tabi hadis biraz daha devam ediyor. Diyor biz de bir saat boyunca ellerimiz yukarıda kalkık bir vaziyette la ilahe illallah zikri yaptık. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam cemaat şeklinde bu zikri yapıyor ve bu zikre başlamadan önce aranızda yabancı biri var mı diye soruyor. Yok deyince kapıyı ne yapıyor? Kapattırıyor. Ve bu rivayet de aslında bize apaçık bir rivayettir. Bunun detayına, yani şerhlerine, açıklamalarına baktığın zaman bunun üzerine mesela Şeyh Ahmed el-Hıznevi Hazretleri'nin beyanatı var. Ondan sonra mesela Gavs Hazretleri'nin birkaç tane beyanı var. Ve özetle diyorlar ki burada her ne kadar rivayette ehli kitap olsa dahi yani burada hani Müslüman olmayan birini soruyor olsa dahi burada aynı şekilde zikir yapanların o zikrin usulünü, edebini, ondan sonra nasıl yapılması gerektiğini bilmeyen kişileri de kapsadığını söylüyorlar. Galkul ebvabi ve ademu duhulil ecanibi indel hatmi konusuyla, yani hatme yapıldığı esnada yabancıların girmesini engelleme ve kapının da kapatılması konusuyla bugünkü dersimizi bitirmiş olalım. Bir sonraki dersimizde hatmenin içerisinde zaten salavat-ı şerife konusu var. Salavat-ı şerife ile ilgili Es-salatu alen nebiyyi konusundan, başlığından inşallah devam edeceğiz. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Günün ötesi.
2: Günün ötesi.
3: Duran Şahin.
2: Günün ötesi.

Zaman gelmiş, bütün ülkeler severek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin himayesine girmişti. Efendimiz Arabistan'a baştan başa hakim olmuştu. Dilediği her şeyi yapabilirdi. Böyleyken o yine sade hayatına devam etti. Kendisinin hiçbir şeye malik olmadığını söyledi ve bütün her şeyin Allah'ın yedi kudretinde olduğunu bildirdi. Zaman oldu, eline bol servet geçti. Hazineler yüklü deve kervanları Medine-i Münevveri'ye servet akıttı. O bunların hepsini ihtiyaç sahiplerine dağıtıp zahidane hayatını aynen devam ettirdi. O, Uhud Dağı kadar altınım olsa borçlarım hariç 3 günden fazla saklamazdım buyuruyor.

Günler geçerdi, Peygamber Aleyhisselam'ın evinde yemek pişirmek için ateş yanmazdı. Çok defa aç yatardı. Bir gün Hazreti Ömer, Hazreti Peygamber'in hane-i saadetine gelmişti. Odanın içine şöyle bir göz gezdirdi, her taraf bomboştu. Evin içinde hurma yapraklarından örülmüş bir hasır vardı. Allah Resulü onun üzerine yaslanmıştı. Kuru hasır, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek teninde izler bırakmıştı. Bir köşede bir ölçek kadar arpa unu vardı. Onun yanında da çivide asılı eski bir su kırbası duruyordu. Hepsi bu kadar işte. Arabistan Yarımadası'nın Fahri Kainat Efendimiz'e boyun eğdiği bir günde, onun dünyaya ait mal varlığı bunlardan ibaretti. Hazreti Ömer bunları görünce içini çekti. Kendisini tutamadı, gözleri dolu dolu oldu ve ağladı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Niçin ağlıyorsun ey Ömer?" diye sordu. O da, "Niçin ağlamayayım ya Resulallah? Kayser ve Kisra dünya nimetleri içinde yüzüyor. Resulullah ise kuru hasır üzerinde yaşıyor," dedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ömer'in gönlünü hoş etti ve "Ağlama ey Ömer. Dünyanın bütün nimet ve zevkleriyle onların ahiretin de bizim olmasını istemez misin?" buyurdu. Yine bu misale benzeyen bir hadisenin ardından "Dünya benim neme gerek, benimle dünyanın misali bir yaz günü yolculuk yapıp da bir ağaç altında gölgelenen, sonra da kalkıp yoluna devam eden kimseye benzemektedir," buyuran Resulullah'ın sireti kamil bir siretti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kıyamette dünya nimetlerinden hesap verme endişesiyle sık sık "Ey Rabbim, beni fakir bir insan olarak yaşat, bana fakir bir insan olarak ölüm nasip et, beni fakirlerle dirilt" şeklinde dua ederlerdi. Peygamberlerin hepsi cennetle teminat altında oldukları halde, onlar da kendilerine verilen nimetlerden ve dini tebliğ edip etmediklerinden hesaba çekileceklerdir. Araf suresinin 6. ayet-i kerimesinde şöyle buyurulur: "Elbette kendilerine peygamber gönderilen kimseleri de, gönderilen peygamberleri de mutlaka hesaba çekeceğiz."

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o kadar rikkatle incelmiş, hassas bir kalbe sahipti ki bir gün yere tüküren bir adam gördü. Mübarek simaları birdenbire kızardı ve oldukları yerde kala kaldılar. Sahabi koşuştu, tükrüğün üstünü kumla örttü. Ondan sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yollarına devam ettiler. Elbiselerin düzeltilmesini emreden, giyim kuşamda pejmürdeliği hoş görmeyen Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem saç ve sakalların dağınıklığını da tasvip etmezlerdi. Nitekim bir seferinde Resulullah mescitteyken saçı sakalı karışmış bir adam çıka gelmişti. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eliyle ona saç ve sakalını düzeltmesini işaret etti. Adam bu emri yerine getirdiğinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hal herhangi birinizin şeytan gibi saçı başı dağınık dolaşmasından daha güzel değil mi buyurdular. Yine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün saçı başı darmadağınık bir adam görmüşlerdi. Hayretle

''Niçin bu adam saçlarını yıkayıp taramıyor?'' buyurdular. Üzerinde kirli elbiseleri bulunan bir kimseyi gördüklerinde de ''Bu zat elbiselerini yıkayacak su bulamıyor mu?'' buyurarak Müslümanların temiz ve tertipli olmaları gerektiğini ifade ettiler. Bir başka sefer yine üstü başı dağınık olarak huzuruna gelen bir adama ''Malın var mı? Halin vaktin nasıl?'' diye sormuş. Adamın maddi imkanının iyi olduğunu bildirmesi üzerine ''O halde Allah sana mal verince eseri üzerinde görünsün.'' diye onu ikaz etmişlerdir. Başka bir hadislerinde de ''Allah koluna verdiği nimetin eserini onun üzerinde görmeyi sever.'' buyurmuşlardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem merhametli, nazik, ince ruhlu ve rikkati kalbiye sahibi bir insandı. Kaba bir kimsenin ''Ey Muhammed!'' diye defalarca bağırmasına rağmen her defasında yumuşak bir üslupla ''Buyur istediğin nedir?'' diye mukabelede bulunarak muhatabının kabalığına karşı daima nezaketle davrandılar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nezaketleri sebebiyle misafirlerine bizzat kendilerini hizmet ve ikram ederlerdi. Çocukluğunda dahi hiçbir kimseyle nezaketi zedeleyici bir münakaşa ve mücadeleleri yoktu.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüksek sesle konuşmazlardı. İnsanların yanından yavaşça ve tebessümle geçerlerdi. Hoşlanmadıkları kaba bir söz işitince insanların yüzlerine karşı bir şey söylemezlerdi. Yüzünün duyguları kendisinin halini yansıttığı için etrafındakiler konuşmalarında ve hareketlerinde ihtiyatlı olurlardı. Hayaları sebebiyle kahkahayla gülmemişlerdi. Yalnız tebessüm halinde bulunurlardı. Sahabilerin ifadesine göre örtüsüne bürünen bir genç kızdan daha hayalıydılar. Hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır. Haya imandandır ve hayalı olan kimse cennettedir. Hayasızlıksa kalbin katılığındandır. Kalbi katı olan da cehennemdedir. Haya ve iman bir aradadır. Biri gittiğinde diğeri de gider. Kaba söz ayıptan başka bir şey getirmez. Haya ve edep de girdiği yeri süsler. Gerçek haya, dünya sevgisini kalpten çıkarmaya vesile olan ölümü hatırlamakla elde edilir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabına daima Allah'tan hakkıyla haya etmelerini emrederdi. Bir defasında onların Rablerine karşı haya sahibi olduklarını hamdla ifade ettiklerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gerçek hayanın vücuttaki bütün uzuvları haramdan korumak, ölümü hatırdan çıkarmamak olduğunu beyan buyurdular. Ardından ahireti arzu eden kimsenin dünya sevgisini terk etmesi gerektiğini de belirterek, ancak böyle yapanların Allah'tan hakkıyla haya etmiş olabileceğini söylediler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kimsenin yüzüne dikkatle bakmazdı. Yere bakışı semaya bakışından daha çoktu. Hayası ve yüksek şahsiyeti sebebiyle kimsenin hatasını yüzüne vurmazdı. Hazreti Ayşe validemizin ifadesiyle kendisine birisinden hoşlanmadığı bir söz ulaştığında "Falana ne oluyor ki şöyle şöyle söylüyor?" demez de "Bazı kimselere ne oluyor ki şöyle şöyle söylüyorlar?" buyururdu.

Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bazen de muhataplarının hatasını onlara yakıştıramadığını hissettirmek maksadıyla "Bana ne oluyor ki sizleri böyle görüyorum?" buyurur, zarif bir üslupla ikaz ederdi. Nasihat ederken bile muhatabının üzülmemesi ve darılmaması için adeta titreyen o şanı yüce peygamber ulvi bir merhamet abidesiydi.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den daha büyük bir kahraman tasavvur etmek mümkün değildir efendim. Zira hayatında korku ve telaşa kapıldığı asla görülmemişti. Fevkalade haller karşısında sabır ve sebat gösterir, korku ve telaşa düşüp uygunsuz hareket etmezdi. Kendisini öldürmek için bekleyenlerin arasından Yasin suresinin şu iki ayet-i kerimesini okuyarak korkusuzca gitmişti. Biz onların boyunlarına halkalar geçirdik. O halkalar çenelere kadar dayanmaktadır. Bu yüzden kafaları yukarı kalkıktır. Önlerinden biri set ve arkalarından biri set çektik de onların basiretlerini perdeledik, artık göremezler. Hazreti Ali radıyallahu anh buyurur. Bedir'de savaş bütün şiddetiyle devam ederken, bazen biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin arkasına sığınıyorduk. Hepimizin en cesuru oydu. Düşman saflarına en yakın yerde o bulunurdu. Yine Bera radıyallahu anh de Habibi Ekrem'in şecaati hususunda şöyle buyurmuştur. Vallahi biz savaş kızıştı mı Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sığınırdık. Bizim en cesurumuz Allah Resulü ile aynı hizada durabilendi. O ilahi kelimetullah için, yani Allah'ın dini en yüce olsun diye daima en önde savaşırdı. Huneyn gazasında başlangıçta İslam ordusunda meydana gelen çözülme karşısında o metanetini hiç bozmayarak kendisini düşman saflarının ortasına atmış, bindiği hayvanını mütemadiyen ileri sürerek ashabının şecaatini artırmış ve nihayet Allah'ın yardımıyla da zafer nasip olmuştur. Şöyle buyurmaktaydı: Kudret ve iradesiyle yaşadığım Allah'a yemin olsun ki Allah yolunda gaza edip şehit olmayı, sonra diriltilip gaza ederek yine şehit olmayı, tekrar gaza ederek yine şehit olmayı isterdim.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insan neslinin en mülayimiydi. Ayşe validemiz şöyle der: ahlakı Hazreti Peygamber'den daha güzel bir başkası yoktur. Ashabından veya ailesinden kim onu çağırsa hemen buyur derdi. Sahip olduğu yüce ahlak sebebiyle Allah Teala, muhakkak ki sen büyük bir ahlak üzeresin ayeti kerimesini inzal buyurdu. Efendimiz hayatında hiçbir zaman nefsi için intikam almamıştır. Onun engin şefkat, rahmet ve merhamet dolu halinden birkaç hususu Hazreti Ayşe radıyallahu anha şu şekilde tavsif eder. O hiç kimseyi ayıplamaz, kötülüğe mukabele etmez, af ve hoşgörüyle muamele eder, kötülükten uzak kalırdı. Nefsi için bir kimseden intikam almış değildir. Hiçbir köle ve hizmetçiye, hatta bir hayvana bile haksızlıkla dokunmamıştı. Hazreti Enes, Fahri Kainat Efendimiz'i anlatırken şöyle demiştir: ben Resulullah'ın ellerinden daha yumuşak, ne bir atlasa ne de bir ipeğe dokundum. Allah Resulü'nün kokusundan daha hoş bir raiha koklamadım. Efendimiz'e tam 10 yılı hizmet ettim, bana bir defa bile öf demedi. Yaptığım bir şey sebebiyle niçin böyle yaptın demediği gibi, yapmadığım bir şey sebebiyle de şöyle yapsan olmaz mıydı demedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir sahabiyi, sende Allah'ın sevdiği iki güzel haslet var: yumuşak huyluluk ve teenni, ihtiyatkarlık sözleriyle methetmişlerdi. Bedevinin biri Mescid-i Nebevi'de küçük abdestini bozmuştu. Sahabiler hemen onu azarlamaya başladılar. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, adamı kendi haline bırakın, abdest bozduğu yere bir kova su dökün. Siz kolaylık göstermek için gönderildiniz, zorluk çıkarmak için değil buyurdular.

sonra da o kimseye mescitlerin ehemmiyetini ve adabını tatlı bir dille izah ettiler. Enes radıyallahu anh şöyle der: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte yürüyordum. Üzerinde Necran kumaşından yapılmış, kenarları sert ve kalın bir hırka vardı. Bir bedevi, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme yetişerek hırkasını sertçe çekti. Hırkanın boynuna gelen kısmına baktım, bedevinin sertçe çekmesinden dolayı hırkanın kenarı boynuna oturmuştu. Daha sonra bedevi, "Ey Muhammed, elinde bulunan Allah'a ait mallardan bana da verilmesine emret," dedi. Fahri Kainat Efendimiz bedeviye dönüp tebessüm etti, sonra da ona bir şeyler verilmesine emir buyurdu.

Nitekim onun tebliğ vazifesindeki muvaffakiyeti de bu yüksek hallerinin bir bereketi olmuştur. Cenab-ı Hak, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu husustaki kemalini şöyle bildirir. Ey Resulüm! O vakit Allah'tan bir rahmetle onlara yumuşak davrandın. Şayet sen kaba ve katı yürekli olsaydın, hiç şüphesiz etrafından dağılıp giderlerdi. Gerçekten de o günkü cahiliye insanları, onun yumuşak tabiatlı, affedici, güzel ahlaklı, halim ve müsamahakar şahsiyeti karşısında bir mum gibi erimiş, vahşet ve huysuzlukların elinden kurtularak o insanlık nurunun etrafında pervane olmuşlardır. Çünkü o, insanlığın hüsranını değil, hidayetini istiyordu. Ashabı değil, rahmeti temsil ediyordu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde, merhamet edenlere Rahman olan Allah Teala merhamet buyurur. Yeryüzündekilere şefkat ve merhamet gösteriniz ki, gökyüzündekiler de size merhamet etsin buyurmuşlardır. Çocuğu ağladığında annenin zor duruma düşmemesi için ve bir an önce ona bakması için namazın kısaltılabileceğine müsaade etmesi, pek çok geceler gözlerinden yaşlar boşanarak ümmetine dualar etmesi, bütün vaktini insanların cehennemden kurtulması için feda etmesi, Allah Resulü'nde bulunan engin şefkatin en derin ve hassas nişaneleridir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, alemlere rahmet olarak gönderildiği için, onun sevgi ve merhameti her canlıyı ihata etmişti. Bir gün kendisinden beddua etmesini istediler. O ise, ''Ben dünyaya beddua etmek için gönderilmedim, ben bir rahmet peygamberiyim.'' buyurdular. Müslümanlığı tebliğ etmek için Taif'e gittiği zaman, cahil, putperest ve egoist Taif halkı kendisini taşlamışlardı. Dağlar meleği Hazreti Cebrail'le gelerek Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, "Şu iki dağı birbirine çarparak bu kavmi helak edeyim mi?" deyince, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem razı olmadı. "Hayır, ben Cenab-ı Hak'tan onların soylarından sadece Allah'a ibadet edecek ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayacak bir nesil getirmesini dilerim," buyurdu. Kendisini beldelerinden taşıyarak türlü hakaretlerle çıkaran ve Hicri 9. yıla kadar da şiddetle direnip Müslümanlara pek çok zayiat verdiren bu Taifler hakkında, "Ya Rabbi, Sakif kabilesine hidayet nasip eyle, onları bize gönder," diye duaya devam etmiş, nihayetinde Taif halkı

bir müddet sonra Müslüman olmak üzere Medine-i Münevvere'ye gelmişlerdi. Ebu Üseyd radıyallahu anh Bahreyn'den aldığı bir takım esirlerle Peygamber Efendimizin huzuruna gelmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kadın esirin ağladığını gördü. Ona "Niçin ağlıyorsun?" diye sordu. Kadın "Şu adam oğlumu sattı." dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Üseyd'e "Onun oğlunu sattın mı?" diye sordu. "Evet." cevabını alınca "Kime?" buyurdu. Sahabi "Abs oğullarına." dedi. Bunun üzerine Allah Resulü sahabiye "Hayvana bin git, kadının oğlunu al ve getir." buyurdu. Ümmü Kays binti Mihsan radıyallahu anha anlatıyor. "Oğlum ölmüştü. Bu sebeple çok üzüldüm. Onu yıkayan kimseye teessürle, oğlumu soğuk suyla yıkama, onu öldüreceksin." dedim. Ukkaşe radıyallahu anh hemen Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gidip benim söylediklerimi haber verdi. Allah Resulü tebessüm ettiler ve "Böyle mi söylüyor? Öyleyse onun ömrü uzadı." buyurdular. Hadisin ravisi "Biz bu kadın kadar uzun yaşayan başka bir kimse bilmiyoruz." demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şefkat ve merhameti cihan şumul bir vasfa sahipti. O bir gün "Nefsim kudret elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki birbirinize merhamet etmediğiniz müddetçe cennete giremezsiniz." buyurmuşlardı. Ashab-ı kiram "Ya Resulallah, hepimiz merhametliyiz." dediler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem "Benim kastettiğim merhamet sizin anladığınız şekilde yalnızca birbirinize olan merhamet değildir. Bilakis bütün mahlukata şamil olan merhamettir. Evet, bütün mahlukata şamil merhamet."

0: ötesi.
1: Duran Şahin.
0: Günün ötesi.

0: arayınız, bulacaksınız.
1: 1970 yılının Aralık ayıydı.
2: Devam arayış içerisinde.
0: Devamlı Cenab-ı Hakk'ı arıyordum.
3: Bir yaşlı amcayla orada karşılaştık. Zamanın kavusunu görmek isterseniz.
4: Kalktık kasırgen gittik.
5: Hos Hazretleri'ne gördüm.
4: Hos'u gördüm, önde oturuyor ama her tarafı beyaz, sakal, sarı.
2: Her yerde ışık, her yerde aydınlık.
6: Sultanım Cazibin, Cezbeveran'ın sultanıydı.
2: Yani bir sembol, dinimizin bir sembol.
7: Aynı sünneti seviyor.
2: İşte sevdiği kuluyla kendini tanıttırıyor. Celle Celaluhu.
8: Çekti gitti. Sevgisine gitti.

Dünya kurulduğu günden bu yana insanlığı ibret sayfalarıyla aydınlatmaya devam ediyor. Örneğin günümüzde 7 milyar insan var gücüyle doğayı kirlettiği halde ilahi bir emirle esen rüzgar yerleri süpürmekte, yağan yağmur yerleri yıkamakta ve bu yarış geçmişten günümüze devam etmektedir.

Yine insanın kendisi de böyledir. İnsanlar da doğa gibi bu döngünün içinde kirlenir. Bu kirlilik insanın suya kavuşmasıyla yerini temizliğe bırakır. Sürekli kirlenen insan eğer suya kavuşamasaydı hali nasıl olurdu? Düşünmek bile ürkütücü. İşte sürekli kirlenen ve suyla temizlenen insan bedeni için su neyi ifade ediyorsa, günahlarla kirlenen ruhu içinde tövbe aynı şeyi ifade eder.

Nasıl ki insan kirlendiğinde ne gerek var yıkanmama, tekrar kirleneceğim deyip yıkanmaktan vazgeçmiyorsa, tekrar günah işlerim korkusuyla tövbe etmekten de vazgeçmemelidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir Müslüman abdest aldığı zaman yüzünü yıkayınca gözüyle işlediği günahlar, ellerini yıkayınca elleriyle işlediği günahlar, ayaklarını yıkayınca ayaklarıyla işlediği günahlar suyla birlikte dökülüp gider.

et. Bedeni kirler için su neyse, insanın ruhunu kirleten günah içinde tövbe odur. Bir adam Hazreti Ali Efendimiz'e gelerek şöyle dedi: ben çok günah işliyorum. Ne yapıp da bu halden kurtulayım? Bana bir çare söyleyin. İlmin kapısı şöyle cevap verdi: tövbe et. Adam tekrar, tövbe etsem de yine günah işliyorum dedi. Bunun üzerine Allah'ın arslanı, tekrar tövbe et dedi. Adam ısrarla, daha önce kaç kere tövbe ettim, bir şey değişmiyor, sürekli günahlara geri dönüyorum deyince, müminlerin emiri Hazreti Ali Efendimiz son olarak şöyle dedi: şeytanı bıktırıncaya kadar tövbe et. En sonunda şeytan tövbe etmenden bıkıp yakanı bırakır.

İnsan tövbe ettiği zaman Allah onun tövbesini kabul eder. Kişi Allah Teala'nın rahmetinden ümidini kesmemelidir. Çünkü Allah Teala ayet-i kerimesinde şöyle buyurmaktadır: Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Çünkü kafirler topluluğundan başkası Allah'ın rahmetinden ümidini kesmez. O halde akıllı kişi her gün ve her vakit Allah'a tövbe etmeli, günahlarda ısrarcı olmamalıdır. Çünkü kişi işlediği günahlara günde 70 kere dönse bile, tövbe ettiği takdirde bu günahlarda ısrarcı sayılmaz.

rahmeti, gazabını geçmiş olan Rabbimiz, bizi affetmek için adeta bahane aramaktadır. Ebu Leys Semerkandi Hazretleri şöyle bir kutsi hadis rivayet eder. Şu Ademoğlunun haline hayret doğrusu. Günahları işler,

Daha sonra benden mağfiret diler. Ben de onu affederim. Sonra yine günah işler, pişman olur, benden mağfiret diler. Ben yine onu affederim. Ne yazık, ne günah işlemeyi terk eder, ne de benim rahmetimden ümidini keser. Ey meleklerim, sizleri şahit tutuyorum. Ben onları bağışladım.''

0: Allah Teala'nın rahmeti bu kadar genişken bizim yine günah işleriz düşüncesiyle tövbeyi terk etmemiz veya geciktirmemiz hiç doğru değildir. Bize tövbeyi nasip edecek olan da, tövbemizi kabul edecek olan da, günahlara dönmememiz için sebat verecek olan da Yüce Rabbimizdir. Kasri köyüne gelenler, merhametlilerin en merhametlisi, Allah'ın rahmet kapılarının sonsuza dek açık olduğuna şahit oldular. Allah dostlarının, kim olursan ol yine gel çağrısını, bir kez de Gavs-ı Kasrevi'den işittiler. Tekrar tekrar geldiler. Şeytanı bıktırıncaya kadar tövbe ettiler. Ve Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de buyurduğu üzere tövbe ederek günahı sevaba çevrilen bahtiyar insanlardan oldular.
1: Cenab-ı Allah'ın rahmeti deryadır. Ne kadar alsa denizde hiç deniz tükenir mi? Yok. Şöyle deniliyor. İnsan denizden ne kadar su alsa o deniz suyu noksan olmaz.
2: Bütün insanlara zaten Rabbim emrediyor. Siz günah işleyecek ve nefis ve ruh olarak yaratıldınız. Sizin nefsiniz size günah işletecek. Siz günahınıza tövbe ederseniz Rabbim kitabında beni affedici bulursun.
3: Şimdi ben kendi kendime hayata durmuşum. Ben ne yaparsam bu işi başa götürebilecek miyim? Ya sonra bozursam çarpılırım. Çünkü öyle bir zihniyet vardı orada. İnsanlara bir şey verilmemiş. Halbuki Allah insanı sevdiği için, aşkı için yaratmış. Bunu bilmiyorduk.
4: Şimdi ayet-i kerimede tövbe nasıl edin? Tövbe eden hiç günah işlememiş gibidir. Allah Celle Celaluhu bin defa da tövbeni bulsan yine tövbe. Yine tövbeye sarıl.

0: Kasri köyü Gavs Hazretlerinin döneminde Allah için ziyarete gelen insanların akınına uğradı. Kasri'den geçen herkes nasibi nispetinde bir aşka şahit oldu. Kasri'den geçenler asrın hicret hikayeleriyle devam ediyor.
1: Mürşit müridinden gayesinin Allah olmasını ister. Yaptığınız her şeyi Allah için yapın der. Kalbinizi dünya vesvesesinden koruyun. Allah'a olan muhabbetiniz dünyaya olan muhabbetinize galip gelsin. Allah'a muhabbet çoksa insan günahtan da döner. Onların gayeleri insanları günahlardan kurtarmak, Allah'ın rızasını kazandırmaktır. En büyük nimet budur.
2: Muhammed Bakır Hoca Efendi 1945 Kasrik doğumlu. Feyz ve bereket kaynağının başında ömür süren bir ailede dünyaya gelen Muhammed Bakır Hoca Efendi, genç yaşlarından itibaren Gavs Hazretlerinin talebeleri arasında yerini aldı. İşte

0: Benimle geçen bir ömrün hikayesi bu cümlelerle başlamış oldu.
1: Dedelerimiz Botan tarafından gelmişler. O zaman Hazret Siyanüs'teymiş. Babam ve amcam gençlermiş. Hazret Kutusesi Ruh'un yanında okuyorlarmış. Amcam imamlık yapmak için Kasri'ye gelmiş, evlenmiş, çocukları olmuş. Hazret Nurşin'e gittiği zaman o da gitmiş. Babam da civar köylerde imamlık yapardı.
2: Hatta Hazret Saul Wenderam'ı, işte Hazret vefat etti Saul Wenderam'a.
1: Hazret vefat edince Şah-ı Hazne'nin yanına gitti. Bu arada yeğenleri Kasri'deydi. Bazen Kasri'ye de gelirdi.
2: Tabii biraz yivi zarı birayı bir Kasri bu. Cahisler'le cana daha da Kasri. Sonunda Hatiye Kasri'ye.
1: En sonunda Kasri'ye yerleşmek üzere gelmiş. Babam Kasri'ye geldiğinde yaşlıydı artık. İmamlık için değil, komşuluk için gelmişti.
2: Lüderi Çansaleki Usama Gavuz Kadasaral Aliye. Tabii hem Irşad bu, hem Talebi Gavse bu.
1: Birkaç sene orada kaldı. Kasrik'te hem irşat vardı, hem de talebeler eğitim alıyordu. Babam da Gavs Hazretlerinin talebelerine ders verirdi. Biz de bazen Gavs Hazretlerinden ders alırdık.
2: Ecber Khan ve Draviyam, yani şu mal istirahat kir. İstirahat kir, ica Gavs, kadın satural aliye.
1: Ben dersten kaçardım. Gavs Hazretleri onca insanı irşad etmesine rağmen, o kadar zikirle meşgul olmasına rağmen sırf benim için adam gönderirdi. Okumamı isterdi. Onun beni düşündüğü kadar ben kendimi düşünmüyordum. Allah razı olsun. Ne zaman okumaktan kaçsam Gavs adam gönderirdi. Gelsin okusun derdi, ben de giderdim.
2: Koşkora be Arabi, kuyum ki mijul ben, belki ileride juara lazım be.
1: Bir gün Gavs Hazretleri bize sohbet etti. Dedi ki, kendi aranızda Arapça konuşun, belki ileride size lazım olur. Biz anlamadık. Gavs dil öğrenmenin öneminden bahsediyor herhalde diye düşündük.
2: Pedabu zani ilham pedabu kiren.
1: Meğer Allah ona bildirmiş. Bu sohbetten bir süre sonra ben ve yanımda okuyan Muhammed Hoca Efendi görev yapmak üzere Urfa'ya, Arapların yoğun olduğu köylere gittik. Kasrik'te ders alırken çok sayıda kişi vardı. Sanki özellikle ikimize dönüp, Arapça konuşun, belki ileride işinize yarar, dedi. Gavs Hazretlerinin vasıflarından biri de buydu. Acayipti.
0: Bu alemin göze görünmeyen bir sırrı vardır. Bu sırra vakıf olan velilerin duası gözle görünmeyen kapılar açar. Bu kapıların ardını akıl idrak edecek değildir. Akıl görmediğini anlamaktan acizdir çünkü. İş bu sırdan dolayı velilerin dünyaya minneti yoktur. Onlar ancak alemlerin sahibinden rica ederler ve ancak ondan dilerler. Allah'ın kabul ettiği duaya tıp ilmi amin desen ne olur, demesen ne olur? Şafi olan bir tek o Allah'tır.
2: Belki o sadece kirli. Mesela eskoye pırne koşkum, pırne koşkum, zahne koşkum.
1: Belki siz de duymuşsunuzdur. Yaşım kaçtı bilmiyorum. Çok hastaydım. Beni Siirt'e doktora götürdüler. Bir hafta kaldım. Doktor, bunu eve götürün. Ciğerleri bitmiş, ölecek zaten demiş. Beni eve getirdiler. Bazen kendimden geçerdim. Saatlerce bayılırdım. Babamın şeye gittiği gün ne oldu bilmiyorum. Babam camiye gidiyor, Gavs Hazretleri Ramazan Hoca çocuk nasıl oldu diyor. Babam öldüğümü söyleyince Gavs Hazretleri, hayır o ölmedi buyuruyor. Ben de bunu halktan duydum.

0: Gavs Hazretleri camide biraz tur atıyor ve şöyle diyor.
1: Kuhude taala tişte emri mekriye inşallah mep emri kuhude pekaniye. Emci tişte kuhude ricatken kuhude kabul ke.
0: Allah'ın emirlerini yerine getiriyoruz. Şimdi de biz Allah'tan bir şey isteyeceğiz. Umulur ki kabul eder. Böylece yavaş yavaş iyileştim, bu hale geldim.
1: Gavs kadasallahu sırrı aliye zat-ı kibusa bu tabi herkesin kare vasfı bide. Egen bir cinci hem kemasid bir cin, yani hem nikarın tam vekibi.
0: Gavs Hazretleri öyle bir zattı ki herkes onu anlatamaz. Anlatsa da eksik anlatır. Bazen ben camiye giderken Gavs Hazretleri camın yanında otururdu. Sanki içeride güneş var zannederdim. Güneş nasıl ışık veriyorsa kendisine bakılınca onun siması da ışık saçardı. Şöyle yeşil, kırmızı ve sarı gibi. Sarı kırmızı ve beyaz karışımı gibi.
1: Kumarif çadday ve ki ışık veriyorsa kes kusu soru zer. Sen soru zer. Spir soru. Sen spir soru. Ve cihvit çilvul ya.
2: Tasavvuf büyükleri öyle zatlardır ki günahkar, serseri, hırsız, bidat sahibi, yolunu şaşırmış ve benzeri kimseleri kendilerine benzetir, düzeltirler. Bu Allah adamlarının kendilerine has güzel koku ve renkleri olur. O kokuyu ve rengi tadan onlara benzer, buyuruyor Ahmedi Cami Hazretleri. Gafs-ı Kasrevi Hazretleri, gerek Kasrik'te gerekse irşad için gittiği köylerde insanların ıslahına vesile oldu ve onu görenler Allah Teala'nın razı olduğu iyi insan olmaya dair söz verdiler. Olumsuz davranışlarını bırakıp iyi bir ahlakla ahlaklandılar. Muhammed Bakır Hoca Efendi'den dinliyoruz.
1: Matiko ilk gavsatı temride başka bu. İdi gavs ko idi tevacı kiro o millet sakir dengiwi o hatın jüe dere hatek.
0: Gavs Hazretleri geldiğinde herkes başkasının müridiydi. Gavs teveccühe başladı, sesini duyan geldi. Oradan buradan tek tük derken irşat her tarafa yayıldı.
1: İdi henaka idi kutun kurba vare gündeme. İdi paşı gavs çok kete gunda.
0: Bazıları Gavs Hazretlerini köylerine davet etmeye başladı. Bu davet artarak devam etti. Gavs Hazretleri irşad için köyleri tek tek gezdi. O mıntıkada bir köy vardı. Hırsızlarıyla meşhurdu. Kışın ve sonbaharda güzergahlarından geçenlerin koyunlarını çalarlardı. Her ev 4-5-6 tane koyun çalıyordu. Etleri kurutup pastırma yapar ve kışın yerlerdi. Gavs Hazretleri köylerine gelince hepsi tevbe etti. Kimde ne kadar kurutulmuş et varsa hepsini karların üstüne attılar. Haramdır dediler ve yemediler. Önceden de haram olduğunu biliyorlardı. Önceden de şeyhleri vardı ve alimlerden duymuşlardı. Demek ki Gavs Hazretlerinin büyük himmetiyle kalpleri yumuşadı, Allah korkusu iyice yerleşti. Demek ki burada Mürşid-i Kamil'in nazarı, himmeti, kuvveti var. Demek ki herkesle bu iş olmaz.
3: Alemde yalnızım deyip dururken kalbimi fetheden birisi oldu. Bir başıma hatayla yaşarken hatamı düzelten birisi oldu. Zapt etmiş kalbimi, oradan çıkmaz. Bozulsa tamirden bir zaman bıkmaz. İki cihanda da yalnız bırakmaz.

0: Mateko ilk kavsatı temridi başka bu.
1: Bir de orada başka bir şeyhin müridi vardı. Adı Sabri'ydi. Kasra'ya geldi, tövbe etti. Zamanla eski şeyhi bunu duydu. Sabri, sen bizden ne zarar gördün ki Şeyh Abdülhakim'e gittin, dedi. Kurban, sizden bir zarar görmedim ama fayda da görmedim deyince, nasıl fayda görmediğini sordu. O da şöyle dedi.
0: Dahatım tobet ki şorba vatxa nan vatxa vati edzvir yama serriyam min jote halkiye bun min jote halki da iştahı udbra mali jote uçağı tabi dara jod kirin uçu bu ne bu zamanı hespar jod kirin.
1: Kurban, ben sizin yanınızdayken çorbanızı içip yemeğinizi yiyordum. Dönerken de yoldaki çapaları sırtıma alıp eve götürüyordum. Şeyh Abdülhakim Kutusesi ruha bağlandığımda evimde 3-4 tane göçerlerden çaldığım hayvan vardı. Ertesi sabah hayvanları alıp yola çıktım, gittim gece oldu. Sabah olsa da koyunları teslim etsem diye bekledim, sabah olur olmaz 5-6 koyunu sahibine verdim. İşte aldığım fayda budur kurban. Tamam, iyidir, hayırlı olsun cevabını
0: aldım.
1: Himmeti çok büyük oldu. Çok sayıda insanın hidayetine vesile oldu. Çok sayıda insan fayda gördü. Günahlarını terk ettiler. Kıymetini bilenler çok fayda gördüler. Keşif ehli oldular. İlimleri olmadığı halde keşifleri açıldı.
0: Hebune eko kaside hoş gotana hebun dengivan hoş bu aşkavun hebun muhabbetavun hebun.
1: Çok güzel, çok muhabbetli kaside söyleyenler vardı. Orada Lert halkı vardı. Gavs hazretlerine bağlıydılar. Lert Kasre'ye yakın bir köydür. İçlerinde Hacı İbrahim diye bir sofi vardı. Çok güzel sesi vardı. Teveccühlerde hep kaside söylerdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem üzerine, Şah-ı Hazne üzerine, Gavs Hazretleri üzerine.
0: O kaside zahvaj dota, serpeh melatsa sonlu ser şayh hızın sargavsı bu yafvaj dota. Eko çuna çiye kaside dgutun, eko dbuna şivan kaside dgutun.
1: Dağlara giden kaside söylerdi, çobanlık yapan kaside söylerdi. Öyle bir aşk vardı ki ağaç kesmeye giderken dahi kaside söylerdi. Bir de sofiler çok cezbeliydi.
0: İca ağa ki van gundi hep gundi van. Duhar evçi kire kire evçi girin evçi kire kire evçi denge bara bara filan. Net işte ki runde filan var. Ha aciz bu.
1: Çoğu Gavs hazretlerinin sofisi olan bir köy vardı. Köyün ağası cezbeli sofileri hep yadırgar, onlara dil uzatırdı.
0: Ve ecdi var. O behevratin, tene kasri, tene gund, tene karşı cami sence yani usad viyal viyal rivantan gel. Çünkü tebevkin tevzevinim.
1: Bir gün ben de şeyhinize geleceğim dedi. Birlikte kasriye caminin karşısına geliyorlar. Caminin yolu dar. Çevresinde dikenler, tarlalar var. A önde, diğerleri arkada yürüyorlar.
0: Gavsu var yine. La aliyon şahsar. Vati korrini o ağa kete erdi. Kete erdi kete navon.
1: Gavs Hazretleri camiden çıkınca ağa'ya bakıyor ve ağa düşüp yuvarlanıyor, dikenlerin içine giriyor. Ağa üzülüyor, mahcup oluyor. Neticede ağadır. Kasre'in müezzini Abdurrahman Hoca, Gavs Hazretlerine ne yaptığını sorunca, biz değil, Şah-ı Hazne yaptı diyor.
0: O teşekkür bu şahsa, bu teşekkür bu Şah-ı Hazne. دی او شخص که وی حالت ایدی ایدی پشتی وی قارشه صوفیا نبو قارشه جذبلیا نبو و بخواج ایدی دواملی ایدی حات باقا
1: Artık ağa sofilere, cezbelilere karışmıyordu. Kendisi de Gavs hazretlerine tabi oldu. Gidip gelmeye başladı. Böyle hikmetleri çoktu.

0: İnsanlar Gavs Hazretlerinden çok ibret alırdı. Ne söylesek azdır. Büyüklüğünü anlatamayız.
1: Çıkarıcı beşe dendi ki, çıkarıcı gerçeğimini zannıcı. Yani insan çıkarız beşe, Gavs Rahim'dik.

0: Çıkım emre hudaya mekabule serseriye. Ya Rab imdadi bişine mene maye meferiye.
1: Gavuz kod şu erşadi.
2: Yine Gavs Hazretleri irşad için Kozluk tarafına kadar gittiği zaman, amca oğullarımdan Abdülbaki Hoca, Abdülgaffar Hoca ve Selahattin Hoca da Gavs Hazretleri ile irşada giderdi. Dedi ki, biz orada 29 gün kaldık Gavs Hazretleri ile. Allah dostları da vefat edene kadar sıkıntı çekiyorlar. Tabii dereceleri de böylece yükseliyor. Allah'ın izniyle İslam'a faydaları da o derece fazla oluyor. Makamları yükselince aleme tasarrufları da artıyor.
1: Bu efsadat-ı kiram bu hayvan ne cenneteci ne cehennemeci.
2: Saadatlar Allah'ın cemalini istiyorlar. Amaçları ne cennete girmek ne de cehennemden kurtulmak. Allah'ın rızası ve cemali.

0: Mevlana Hazretleri Fihi Mafih adlı eserinde der ki, İnsan gece gündüz teni besler, cesedini besler. Halbuki bu ceset nihayetinde ruhun atıdır ve bu alem onun ahırı. Atın gıdasıyla binicinin gıdası hiçbir olur mu? Dünya ehliyle aşk ehlini işte bu soruya verdikleri cevap ayırır. Bu fani hayatla kendini sınırlayanlar için zahmet gibi görünen işler, aşk ehli için en büyük menfaat olup çıkar. Allah'ın sadık kulları, dünya ahiret menfaatini insanlara Allah'ı ve peygamberi en güzel şekilde tebliğ etmekte görmüşlerdir. İşte ne varsa bu tebliğin içinde vardır.
1: Yine Gavs Hazretleri irşad için Kozluk tarafına kadar gittiği zaman, amca oğullarımdan Abdülbaki Hoca, Abdülgaffar Hoca ve Selahattin Hoca da Gavs Hazretleri ile irşada giderdi. Dedi ki, biz orada 29 gün kaldık Gavs Hazretleri ile. Gittiğimiz köylerde her zaman yıkanma imkanı bulamazdık ve bazen haftalarca banyo yapamadığımız olurdu. Bir ara Gavs Hazretlerinden izin alıp eve gidelim, kirlenmiş

0: teneffüs dedik. Biz böyle konuşurken Gavs Hazretleri aramızda ne konuştuğumuzu sordu. İzin verirseniz eve gidelim. Kirlenmişiz dedik. Gavs Hazretleri, Allah razı olsun, ben de sizin gibiyim. Peygamber Efendimizin ümmeti için bu sıkıntıyı çekmemiz gerekir ki Allah'ın huzurunda mesul olmayalım. Sabredelim ki daha fazla sevap alalım dedi. Biz de sessiz bir şekilde başımızı eğdik, karara uyduk. Gavs Hazretleri irşad için çok sıkıntı çekti. Günlerce, aylarca dolaşırdı. Kışın da giderdi, biz de onunla giderdik. Yine bir kış yarım boy kar vardı. Gavs Hazretleri o karda, fırtınada yine de irşadı terk etmedi. Alemin hidayeti için çalışmaya devam etti. Elbette bu saadatlar rahat yüzü görmemiştir. İnsanlardan çok eziyet görmüş ve çok meşakkat çekmişlerdir. Ama tahammül ve sabır ehlidirler. Mesela peygamberler kadar kimse sıkıntı ve eziyet görmemiş. İsteseydi Allah onları korurdu. Ama Allah dünyayı sevmemiş ve velilerine de sevdirmemiş. Çünkü dünya kıymetsizdir. Peygamberlerin meşakkatten kazanacakları çok olsun demiş. Onların rahatlığı Allah'ın yanındadır. Güzellikleri Allah'ın yanındadır. Dereceleri daha da büyüyor. Allah dostları da vefat edene kadar sıkıntı çekiyorlar. Tabii dereceleri de böylece yükseliyor. Allah'ın izniyle İslam'a faydaları da o derece fazla oluyor. Makamları yükselince aleme tasarrufları da artıyor.
1: Gücü ve vatı zeyde ve daha aleme daha tasarrufat yaman zeydettir.

0: Irkavi ya bu mesela emmel ba alma mane mesela ba eko zaf almi wanji hani emane o zaf ko hadis ajizanın.
1: Gavs Hazretleri çok farklıydı kurban. Biz ilmi çok olan alimlerin yanında da kaldık. Çok hadis bilenlerin yanında da kaldık. Dinledik, söylediklerini tasdik ettik. Allah'tan ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den söz ediyorlardı. Ama kendim için söyleyeyim, tesiri olmadı. İnsanları dünyadan çevirmedi. Günahlardan soğutmadı. Dünya muhabbetini kesmedi. Halbuki Gavs Hazretleri sohbet edince, kimisi iki gün, kimisi bir hafta, kimisi bir ay, kimisi bir sene etkisinde kalırdı. Demek ki bu zahiri bir iş değil. Manevi bir tesirdir. Himmet ve bereketin, feyzin tesiri. Onlardaki manevi ilim, yani zahiri ilim değildir.
0: Feyz avi zeydeviye, himmet avi zeydeviye, almi manevi bir, yani işi, minnenemme işi zahiri.
2: Saadatlar gözünü ne sağa ne de sola diktiler. Sadece Allah'ın rızasına diktiler. Kendilerini kerem kapısında buldular. Siz de öyle yapın, buyuruyor Gafs-ı Sani Hazretleri. Kainatı ve içindeki her şeyi yaratan ve kullarının hizmetine sunan Yüce Allah, bunun karşılığında insanlara onun rızasına uygun hareket etmesini emretmektedir. Allah rızası, İnsan hayatında tek gaye olmalıdır.

0: Bu olduğu takdirde insan Allah'a dost olmakla müşerref olur. Allah'a dost olmaksa hiçbir şeyle kıyas edilemeyecek bir sermayedir.
1: Mürşit müridinden gayesinin Allah olmasını ister. Yaptığınız her şeyi Allah için yapın der. Kalbinizi dünya vesvesesinden koruyun. Allah'a olan muhabbetiniz, dünyaya olan muhabbetinize galip gelsin. Allah'a muhabbet çoksa insan günahtan da döner. Onların gayeleri insanları günahlardan kurtarmak, Allah'ın rızasını kazandırmaktır. En büyük nimet budur. Hepsinin gayesi Allah rızasıdır. Sadatlar demiş ki, Allah bizden razı olsun, isterse bütün dünya bize düşman olsun. Yani Allah dost olduktan sonra bütün dünya düşman olmuş, kızmış, ne önemi var? Allah bize kızmasın da kim kızarsa kızsın. Allah bizden memnun olsun da kim olmuyorsa olmasın diyorlar.
2: O kat'an yani muhabbeta dünyayı bile kemtirici dünyada bile muhabbeta kudayı daha ziyadettir.
1: Amaçları insanların yönlerini Allah'a çevirmek, dünya muhabbetini azaltmak, Allah muhabbetini arttırmaktır. Yönler Allah'a dönsün, Allah razı olsun. Böyle olunca insan ilahi azaptan, kabir azabından, cehennem azabından kurtulur, cennette Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanında olur. Alemlerin Rabbinin cemalini görür. Daha güzel bir şey var mı? Hatta Gavs Hazretleri dedi ki, Sadat-ı Kiram'ın gayesi cennet ve cehennem değildir. Allah rızasıdır, Allah'ın cemalini görmektir. Sadatlar Allah'ın cemalini istiyorlar. Amaçları ne cennete girmek ne de cehennemden kurtulmak. Allah'ın rızası ve cemali. Tabii ki bu Allah katında daha makbuldür. Sevabı daha fazladır. Nakşibendi büyüklerinin bütün derdi Allah'tır. Allah'ın rızası ve cemalidir. Allah onları yüceltsin, himmetlerini arttırsın.
2: Derevacı vacidi bu kaderi kudret alamazın ki, hümmet onu ziyade ki.

Semerkant Radyo. Hayatın kalbine. Ana haber bülteninin tekrarını dinleyeceksiniz. Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı akşamlar. Ana haber bültenini sunuyoruz. Derneğenler Selimiye Camii Şerifi'nin restorasyon sonrası yeniden ibadete açılışı için yapımı tamamlanan tesis ve projelerin toplu açılışı ve anahtar teslim töreni yapıldı. Törene katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selimiye Mimar Sinan'ın yüksek sanat dehasının taşa, mermere, zamana ve mekana işlendiği muhteşem bir eserdir. Gökyüzüne uzanan o dört zarif minaresiyle bu toprakların ebediyen Türk İslam yurdu olduğunu gösteren tapu senedimizdir. Mimar Sinan'ın ustalık eserim dediği Selimiye'yi bakınız merhum Arif Nihasiya nasıl tarif ediyor. Selimlerden kalma muhteşem miras, Sinanlardan kalma şanlı hediye. Kuvvetin tuğrası, sanatın mührü, kubbeler kubbesi bir Selimiye. Kükreyen, şahlanan, koşan, atılan o mutlu yiğitler. O mutlu iman sınırlar aşmayı kuşlardan değil, öğrenirdi senin ezanlarından diye konuştu. Erdoğan caminin cümle kapısından müezzin mahfiline, mihrap çinelerinden ahşap doğramalarına kadar dokunulmadık, restore edilmedik, temizlenmedik, tek bir nokta dahi bırakmadıklarının altını çizerek, Balkan savaşları sırasında Bulgar kuvvetlerinin ateşi sonucu gülle isabet eden ve cami cephesine iz bırakan bölüme ise özellikle dokunmadık. Bu topraklarda verdiğimiz zorlu mücadelelerin canlı şahidi olarak o izi aynıyla muhafaza ettik. Yaklaşık 450 milyon liraya mal olan restorasyon çalışmasıyla Selimiye'yi Allah'ın izniyle bir 100 sene daha kazandırdığımıza inanıyorum. Hayırlı uğurlu olsun diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Edirne'ye elleri dolu geldiklerini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü. İçişlerinde toplam bedeli 1.1 milyar lirayı bulan projeleri, Milli Eğitim'de toplam 670 milyon yatırım tutarına sahip 7 okulu, aile ve sosyal hizmetlerde 75 milyon lira değerinde 2 eseri şehrimize kazandırıyoruz. İstikbalimizin güvencesi olan gençlerimizi geleceğe hazırlamak için yoğun bir çaba içindeyiz. Gençlik ve sporda içinde semt sahaları, kamp alanları, öğrenci yurtları ve statların dolduğu toplam 1.3 milyar lira değerinde 27 yatırımı Edirne'mize kazandırıyoruz. Kültür ve turizm alanında Selimiye Camii restorasyonu dahil 1.5 milyar lira tutarında 16 projeyi sizlerin resmen hizmetine veriyoruz dedi. Öte yandan Cumhuriyet tarihinin en başarılı iktidarı olduklarını söyleyen Erdoğan, sevgili Edirneliler, bakın biz şuna gönülden inanan, çok samimi olarak inanan bir kadroyuz. Türkiye'nin artık gereksiz tartışmalarla kaybedecek tek bir saniyesi bile yok. Bu aziz milletin, ana muhalefetin koltuk kavgalarıyla heba edecek tek bir anı, boşa harcayacak tek bir günü yok. Etrafımızda olan bitenler muhalefetin gündeminde olmasa da inanıyorum ki sizler hadiseleri takip ediyorsunuz. Henüz bir kriz çözülmeden bakıyorsunuz, ertesi gün yenisi başlıyor. Füze ve bomba seslerinin çocuk çığlıklarını bastırdığı günler yaşıyoruz. Yarın ne olacağını, nerede silahların patlayacağını kimse kestiremiyor. İşte görüyorsunuz, Rusya-Ukrayna savaşı bitmeden şimdi bölgemiz İran'a yönelik saldırıların ağır ekonomik faturasını ödüyor. Gazze ve Lübnan'da Siyonist katiller her türlü hukuku, kuralı, ilkeyi ayaklar altına alarak kan dökmeye devam ediyor. Karadeniz'de sorunlar devam ederken Doğu Akdeniz'de yeni tezgahlar kurulduğunu, yeni oyunlar oynandığını görüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan terörsüz Türkiye sürecinde ülkenin yarım asırlık bir sorununu kalıcı biçimde çözmenin gayretinde olduklarının altını çizerek terörün karanlık gölgesini önce ülkemizin sonra bölgemizin üzerinden tamamen kaldırmak istiyoruz diye konuştu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek İstanbul Finans Merkezi'nde

Saat Kuleleri Auditorium'unda düzenlenen Türkiye Bankalar Birliği 69. Genel Kurul toplantısında yaptığı konuşmada son yıllarda hem bankacılık sektörünün hem de Türk ekonomisinin çoklu şoklara karşı dirençli olduğunu ispat ettiğini söyledi. Son 3 yıldır uyguladıkları program sayesinde sağlıklı politikaların uygulanmasının yanı sıra tamponlar inşa ettiklerini, bunun tesadüf olmadığını dile getiren Şimşek, fiyat istikrarının sağlanması bizim için çok önemli. Çünkü nihai hedefimiz sürdürülebilir yüksek büyüme ve bu büyümeyi daha adil bir şekilde dağıtmamızdır. Yani daha adil gelir dağılımı bizim nihai hedefimiz dedi. Bakan Şimşek, cari açığın Türkiye için Osmanlı'dan beri kırılganlık kaynağı olduğunu kaydederek son yıllarda yapısal olarak cari açıkta iyileşme yaşandığını, bunun konjonktürel değil yapısal olduğunu, altın hariç bakıldığında bu yapısal iyileşmenin daha net görüldüğünü söyledi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye ve Azerbaycan'ın işbirliğinin bölge istikrarı ve geleceğine güç katmaya devam edeceğini belirtti. TANAP'ın enerji arz güvenliğinin en büyük teminatı olduğunu vurgulayan Bayraktar şu ifadeleri kullandı. Türkiye ve Azerbaycan kardeşliğinin sembolü Güney Gaz Koridoru'nun bel kemiği TANAP 8 yaşında. 2018'den bugüne kadar ülkemize 39.3 milyar toplamda ise 99 milyar metreküp'e yakın doğalgaz taşıyan bu dev proje sadece ülkemizin değil Avrupa'nın da enerji arz güvenliğinin en büyük teminatıdır. İki devlet tek millet şiarıyla omuz omuza hayata geçirdiğimiz bu işbirliği bölgemizin istikrarına ve ortak geleceğimize güç katmaya devam edecek dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Şanlıurfa'ya şanlı unvanı verilişinin 42. yıl dönümünü kutladı. Kurtulmuş, milli mücadelenin en zorlu günlerinde gösterdiği azim, cesaret ve kahramanlıkla özgürlükten ve bağımsızlıktan asla taviz vermeyeceğini tüm dünyaya ilan eden Urfa'ya, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından şanlı unvanı verilişinin 42. yıl dönümünü kutluyoruz. Bu anlamlı günde vatan toprakları için canlarını ortaya koyan şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle yad ediyor, Şanlıurfalı hemşehrilerimize sevgi ve saygılarımı iletiyorum dedi. Değerli dinleyenler, İstanbul Silivri Belediyesi'ndeki bazı iş ve işlemlerde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da olduğu 17 şüpheli gözaltına alındı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca belediye nezdindeki bazı iş ve işlemlerin menfaat temini amacıyla kullanıldığı, belediyeye personel alınması, işletme devri ve kiralanması, imar, ruhsat, mühürleme, kaçak yapı, mal varlığı edinimiyle belediye taşınmaz satışı süreçlerinde usulsüzlükler bulunduğu tespit edildi. Belediyeye ait tescil harici park alanı niteliğindeki bir taşınmazın düşük bedelle satılması suretiyle 21 milyon 522 bin 717 lira kamu zararı oluştuğuna ilişkin bilirkişi tespiti yapıldı. Tespitler doğrultusunda başsavcılık tarafından suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, örgüte üye olma, rüşvet alma verme, irtikap, nüfuz ticareti, görevi kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, imar kirliliğine neden olma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından soruşturma başlatıldı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından işlemler için emniyete götürüldü. Büyük Birlik Partisi'nin kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin 2009'da düşen helikopterde hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma dosyası Kahramanmaraş'tan Ankara'ya gönderildi. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesi ve avukatlar adına yapılan yazılı açıklamada da dosyada verilen yetkisizlik kararıyla soruşturmanın yeni bir aşamaya geçtiği ifade edildi. Verilen yetkisizlik kararı dosyanın esasına ilişkin bir karar olmayıp soruşturmanın farklı bir yetkili makam tarafından yürütülmesine yönelik usulen bir işlemdir. Bu nedenle söz konusu gelişmeyi gerçeğin ortaya çıkarılması yönündeki mücadelenin yeni bir aşaması olarak değerlendiriyoruz. Şunu herkes bilmelidir ki bu dosya herhangi bir adli dosya değildir. Bu dosya milletimizin hafızasında yer etmiş büyük bir vicdan meselesidir. 17 yıldır cevabı beklenen sorular vardır ve bu soruların üzeri usul kararlarıyla, zaman aşımıyla ya da sessizlikle örtülemez. Bugün verilen karar bizim açımızdan sürecin sonu değil, gerçeğe ulaşma mücadelesinin devamıdır dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada vatandaşların temel gıda ürünlerine adil, güvenli ve makul şartlarda ulaşabilmesiyle tüketici haklarının korunmasının en hassas öncelikler arasında yer aldığını vurguladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı

koordinesinde yürütülen soruşturma ilişkin detayları paylaşan Gürlek, beyaz et sektöründe serbest rekabet ortamını ihlal ederek fiyatları tüketici aleyhine yönlendirdiği değerlendirilen eylemlere karşı kararlı bir adım atıldığını belirtti. Bu kapsamda 8 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 32 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma işlemlerinin uygulandığını belirten Gürlek şunları kaydetti. Milletimizin temel gıda tedarik zincirinin kesintiye uğramaması ve ticari faaliyetlerin hukuka uygun, şeffaf ve denetlenebilir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla soruşturma kapsamındaki 13 şirkete denetim kayyımı atanmıştır. Yürütülen soruşturma kapsamında serbest rekabet ortamını ihlal ederek fiyatları tüketici aleyhine yönlendirdiği değerlendirilen 32 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma işlemleri uygulanmıştır. Giresun merkezli 32 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 116 şüpheli gözaltına alındı. Bulancak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üye olma ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik 18 ay süren teknik ve saha çalışması yapıldı. Çalışmalarda 2016-2026 yılları arasında internet ortamı üzerinden yasa dışı bahis oynanmasını imkan sağlayan ve faaliyet süresi içerisinde işlem hacminin 40 milyar lira olduğu değerlendirilen 2 yasa dışı bahis sitesi üye ve yöneticileri belirlendi. Tespit edilen 140 şüpheliden 116'sı Giresun merkezli 32 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı. Yurt dışında bulunduğu belirlenen 12 şüpheli ve firari 12 zanlının yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi. Yasa dışı bahis sitelerine hizmet sağlandığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada suçta kullandıkları hesapların 2023-2025 arasındaki işlem hacminin 15 milyar liraya ulaştığı belirlenen 44 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada örgütlü suçlar soruşturma bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yasa dışı bahis suçunun önlenmesine yönelik çalışma yürütüldüğü ifade edildi. Açıklamada 9 farklı yasa dışı bahis sitesine hizmet veren yönetici, finans, canlı destek, teknik sorumlu ve ödeme sorumlusu olmak üzere 44 şüphelinin tespit edildiği bildirildi. MASAK raporuna göre şüphelilerin suçta kullandıkları hesapların 2023-2025 arasındaki işlem hacminin 15 milyar lira olduğu tespit edildiği açıklamada kaydedildi. Suçtan elde edilen mal varlığı kapsamında olduğu değerlendirilen 20 taşınır ve 9 taşınmaz olmak üzere toplam 29 mal varlığına el konulduğu belirtilen açıklamada 42 şüpheliye ait 362 bankayla 65 kripto para hesabına bloke işlemi uygulandığı aktarıldı. İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan 23 zanlıdan 9'u tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu'nca kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 23 şüphelinin sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı. Hakimlik şüpheli 9 kişinin tutuklanmasına karar verdi. Şüpheliler Ferhan Kaya, Kenan Doğulu, Beren Saat, Kerimcan Durmaz, Ayşe Hatun Önal, Ahmet Karcı, Ozan Doğulu, Yaşar İpek, Enis Arıkan, Selin Ciğerci, Oğuzhan Beker, Ahmet Karoğlu, Berdan Mardini ve Ali Efe Bezci hakkındaysa adli kontrol tedbiri uygulandı. Soruşturma kapsamında 23 şüpheli gözaltına alınmıştı. İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu imalatının önlenmesi, ticaretinin engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. 3 ilçede 21 Nisan'da düzenlenen ve 2 şüphelinin tutuklandığı operasyon sonrası çalışmalarını derinleştiren ekipler olayla ilgili 7 zanlıyı daha belirledi. Kimlik ve adresleri tespit edilen 7 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda 247.500 sentetik ecza hap, hap üretiminde kullanılan 2 makine, 200.000 dolumu hasır boş kapsülle ruhsatsız tabanca ele geçirilmiştir. Operasyonda yakalanan 2 şüpheli adli makamlarca tutuklanmıştı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, sosyal medya platformundaki hesabından ABD ile yürütülen görüşmelere ilişkin açıklama yaptı. Medya kuruluşlarının mutabakat zaptının içeriğiyle ilgili spekülasyonlardan kaçınması gerektiğini söyleyen Erakçi, İslamabad mutabakat

0: zaptı sonuçlanmaya hiç bu kadar yakın olmamıştı ifadelerini kullandı. Erakçı ayrıca ülkesinin şeffaf yaklaşımı doğrultusunda tüm detayların zamanı geldiğinde kamuoyuyla paylaşılacağını kaydetti. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşma belgesinin son halinin hazırlandığını belirterek, belgelerin son halinin hazırlanması sürecinden geçiyoruz. Bu süreç önümüzdeki birkaç gün içinde tamamlanacak ve bir imza töreni düzenlenecek dedi. Trump, İran'la anlaşmanın tamamlanmak üzere olduğunu vurgulayarak, detaylı mutabakat metni üzerindeki son çalışmaların sürdüğünü söyledi. ABD Başkanı, İran'la anlaşma belgelerinin son halinin hazırlanması sürecinden geçiyoruz. Bu süreç önümüzdeki birkaç gün içinde tamamlanacak ve bir imza töreni düzenlenecek. Belki de Avrupa'da şeklinde konuştu. Trump, söz konusu anlaşmanın imzalanması durumunda İran'ın hiçbir şekilde nükleer silah elde etmeyeceğini dile getirerek, nükleer silaha sahip olamayacaklar. Bu konuda anlaşmaya vardılar. Hiçbir biçimde nükleer silah da geliştirmeyecekler değerlendirmesini yaptı. Aralarında Türkiye'nin de olduğu birçok bölge ülkesinin lideriyle görüştüğünü ve bu görüşmelerin sürdüğünü belirten Trump, İran'la anlaşma sürecinde Ankara'nın rolünü ilişkin Türkiye ile de görüşeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu süreçte harikaydı değerlendirmesini yaptı. İran lideri Müçtefa Hamenei'nin anlaşmayı onaylayıp onaylamadığı konusundaki bilgisi sorulan Trump, anladığım kadarıyla cevap evet dedi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca 8. sınıf öğrencilerine yönelik liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav yarın düzenlenecek. Merkezi sınava 1.022.658 öğrenci başvuru yaptı. Sınav yurt içinde 81 il ve 920 ilçedeki 4.244 binada, yurt dışında ise 8 ülke ve 11 sınav merkezinde gerçekleştirilecek. Katılım zorunluluğunun bulunmadığı sınava girmeyen öğrenciler yerel yerleştirmeyle liselere yerleştirilecek. Sınavda 8. sınıf öğretim programlarındaki kazanımlar esas alınacak ve öğrencilerin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme ve bilimsel süreç gibi becerilerinin ölçüleceği sorulara yer verilecek. İlk oturumdan oluşan sınavın ilk oturumu saat 9.30'da, ikinci oturumu ise saat 11.30'da başlayacak. Birinci oturumda Türkçe, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak bilgisiyle yabancı dilden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika süre verilecek. İkinci oturumda ise Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden 40 soru sorulacak ve 80 dakika süre tanınacak. Sınav sonuçları 10 Temmuz'da meb.gov.tr adresinden ilan edilecek. Sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek. Tercihlere esas kontenjan tabloları da aynı tarihte yayımlanacak. Azerbaycan'ın Gebel ilinde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Sismolojik Hizmet Merkezi'nden alınan bilgiye göre, Gebele il sınırları içerisinde yerel saatle 15.13'te 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Çevre illerde de hissedilen depremin 42 kilometre derinlikte gerçekleştiği kaydedilen açıklamada, deprem nedeniyle herhangi can kaybı, yaralanma veya hasar bilgisinin bulunmadığı belirtildi. Değerli dinleyenler, Semerkant Radyo'da ana haber bültenini dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.
1: Hava durumu.
2: Yapılan son tahminlere göre bazı illerin hava durumuyla gecenin en düşük ve yarın günün beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. Marmara bölgesi parçalı bulutlu. İstanbul 18-27, Bursa 17-31, Edirne 18-33, Kocaeli 18-29, Çanakkale 17-28, Balıkesir 14-30 derece. Ege bölgesi parçalı bulutlu. İzmir 20-33, Aydın 22-37, Manisa 19-33, Denizli 21-34, Muğla 16-32, Uşak 14-28 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Antalya 22-29, Adana 21-32, Isparta 16-30, Mersin 24-30, Kahramanmaraş 20-34, Hatay 21-29 derece. İç Anadolu bölgesi az bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ankara 15-28, Konya 19-28, Kayseri 12-27, Sivas 9-25, Eskişehir 13-29, Nevşehir 14-26 derece. Karadeniz bölgesi az bulutlu ve gök

gürültülü sağanak yağışlı. Trabzon 17-23, Rize 17-25, Samsun 16-24, Ordu 17-33, Giresun 16-23, Zonguldak 15-24 derece. Doğu Anadolu bölgesi gök gürültülü sağanak yağışlı. Erzurum 8-24, Erzincan 13-29, Malatya 15-30, Van 11-24, Hakkari 15-27, Kars 8-21 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi sıcak. Adıyaman 20-35, Diyarbakır 19-35, Şanlıurfa 21-36, Gaziantep 18-32, Mardin 22-33 ve Siirt 20-33 derece.

0: senin hikaye. Ebu Bekir Tokay. Senin hikaye.
1: Müyesser Zeynep Sati Yalçın. Üniversite kaydımı dondurduk bu yıl. Semih öyle demiş. Hani o biliyor ya her şeyi. Hayatım da donup kalmıştı orada. Semih ve ailesi gelip gidiyorlardı. Bana etek, kazak, terlik gibi hediyeler getiriyorlardı. Annem açmasa ne aldıklarını bile bilmeyecektim. Hepsi kanepenin gözünde diziliyordu. Ben Semih'le gezmeye gitmiyordum. Annemlerle birlikte oturup çay içiyorduk geldiğinde. Sessiz, mutsuz, coşkusuz öylesine yaşıyordum. Uzun cümleler kuramıyordum. Geçmişim bir rüya gibiydi, yok gibiydi. Mediha teyzeye anne diyemiyordum. Hem bunun için hem de Semih'e soğuk davrandığım için babam beni azarlıyordu. Artık üzülemiyordum bile. İçimde dinmeyen bir sancıyla, Muhsin için artan bir özlemle geçiyordu günlerim. Annem gibi durmadan iş yapıyordum. Semih'in aldığı telefonu çoğu zaman açmıyordum. Mesaj yazarsa cevap vermeyi istemiyordum. Annem ve Caner dışında evdekilerle neredeyse hiç konuşmuyordum. Her hizmetlerine koşturuyordum ama nafile. Onlar için yoktum, keşke hiç olmasaymışım. Beni Semih için dünyaya getirmişlerdi sanki. Hüzün ayı olduğunu edebiyat dersinde öğrendiğim Eylül ayı, sarının tonlarını yüklenip bahçeye taşımıştı. Bahçenin ötesini gördüğüm yoktu uzun zamandır. Babaannem yaklaşık 15 dakikaya yakın bir süre, belki biraz daha fazla, ayakta durabiliyordu artık. Caner, sınavlarını geçmiş civan gibi bir lise öğrencisi olmuştu. Dedemse cami, ev ve çay.

ev arasında sessiz yaşamına devam ediyordu. Annem Karadeniz ezgilerini en çok da herkesin bir derdi varı mırıldanarak hiç bitmeyen işlerini yapmaya devam ediyordu. Vitrinin gözünde sararmaya terk ettiğim dantelin yüzüne bile bakamıyordum. Bulduğum en küçük boş vakitte bile kitap okuyordum. Şu yaşıma kadar okuduğum kitap sayısından daha çok kitap okumuştum bu sürede. Ancak böyle kopabiliyordum mutsuzluğumdan ve sevilmemişliğimden. Başka hayatlar, başka insanlar, başka şehirler vardı. Asıl canlı, asıl gerçek, asıl dünya oradaydı. Ben bir hayalden veya birinin hayalindeki robottan farksızdım. Aynur teyze bir sabah, bir de ikindi vakti bebeğini kucaklayıp soluğu bizde alıyordu. Biraz babaannemle, biraz annemle sohbet edip gidiyordu. Gelinin kıskançlığını, çocuğuna türlü çeşit sıbın, tulum, patik aldığını, kendisi alınca cıngar çıkardığını, kendisine has konuşmasıyla hızlı hızlı anlatıp gidiyordu. Onca derdinin arasında beni de unutmuyordu tabii. "Yazık bu kıza yahu, kazanmış üniversiteyi ne diye yollamazsınız?" deyip babaannemden cevap bekleyen gözlerle bakıyordu. Bu konu açıldığında yine tek kale olan odama sığınıyordum. İçimden Aynur teyzeyi öpmek geliyordu ama bebeği Muhammed Temel'i öpüp koklamakla yetiniyordum. Torunun adı da Temelcan. "Bir evde üç Temel, kolay kolay yıkılmazsınız Aynur," dedi bir gün babaannem. Dişsizce gülümsedi. Tam böyle kırıldığı anlarda maviş gözlü Aynur teyzenin işi olduğu aklına gelir, hemen Muhammed Temel'i kundayla kucakladığı gibi gider evine. Yine kalkıp gitti. Herkesin bir derdi varmış, doğruymuş. İçinde dururmuş, doğruymuş. "Babaanne, neden kalbini kırıp duruyorsun kadının? Olmuş işte, ne yapsın?" "Ne olmuşu? Doğurmasaydı o da bu yaşında. Gelin kıza nispet yapar gibi. Tövbe tövbe. Kürtaj günah değil mi? Duymadın mı hocalardan?" "Sus kız, ayıp. Kız başına, sana ne?" Susuyorum. Bu konuşma ne zamandır ilk uzun konuşmamız babaannemle. Beni içine düşürdükleri suskunluk kuyusunun içimde yaraya mı, olgunluğa mı dönüştüğünü bilmeden hep susuyorum. Annem Laz böreği yapıyor bugün. Öyleyse bugün yaz günü. İçindeki kor alevlenmiş yine, sönmesi gerek. Özene bezene yapar, yerken de gözleri dolar. "Seni ağlatan şeyi pişirmesen olmaz mı anne?" "Bazen insan ağlarken de hasretini dindirip ferahlar kızım," dedi. Kremayı hazırlarken annemin bezeyi üst üste koyup nişastayla açışına hayran oluyorum. Her yıl yufka sayısını bir tane daha artırıyor, galiba hasret yılları bir beze farkıyla açılıp genişliyor, çırpılıp tepsiye yerleşiyor. Sadece kafa sallıyor. Annemle babamın kavuşma yıl dönümleri. "Ucu bucağı belirsizdi," diye anlattığı bahçede gencecik bedeniyle deli dolu halleriyle dolaşıyor olmalı. Fadime, deliliğini Trabzon'da bırakıp doluluğu yüklenip babama kaçan bal rengi gözlerin sahibi canım annem. Annesini, evini ve kardeşlerini özlüyor. Özlemini gideremeyince içinde biriktirip büyütüyor ve yaptığı her işin içine, şu anda da Laz böreğinin içine akıtıyor bütün biriktirdiklerini. Annesi ona Laz böreğini öğretirken çok gülüşüp sarılmışlar. Annesinin o anki kokusu aklında kalmış, hala duyarmış, onu hatırlarmış annem. Yemeğin ardından tatlımızı yerken hepimizde bir hüzün. Taş kalpli olduğuna inandığım babaannemin yerken seslice "Ah kızım," diye iç geçirmesi annemin dolan gözlerinin boşalmasını sağlıyordu. Annem hafifliyor, yangını söndüren gözyaşları çağladıkça babaannem yemeye devam ediyordu. Sonra kendi fedakarlığından dem vuruyor ki annemin fedakarlığı boşa gitmemiş ve bir karşılık bulmuş olsun. "Biz de göçtük a kızım. Sen bir başına, biz bütün düzeni bozup geldik ta Urfalardan. Niçin? Sizin için," dedi. Yani kimse kimseye borçlu değil. Bu sözler yıllarca söylense de anlamını şimdi anlıyordum. Yemek sonunda annem evin içinde oradan oraya daha çok koşturdu. Birkaç hafta daha bu yas ritüeli devam eder, lahanadan çeşit çeşit yemekler, mısırlı çorbalar yapıp durur. Bitmeyen işlerinin bir parçasına daha sarılır. Çalışmak annemin genlerine dek işlemiş.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Büyük sözler.

0: Sufilerden sözler ve nasihatler.
1: Yol azığını al, zira yolculuk yakındır. Edebi öğren, çünkü sohbet çok nazik bir padişahtır. Pişmanlıktan bir çıra yak, zira ilerisi karanlıktır. Yaratılmışlara muhtaç olmamayı bir taç yap da başına tak. Kendi sonuna çıra olarak önünde tut. Dünyaya talip olan sıkıntılıdır. Ukbaya talip olan işçidir, Mevla'ya talip olansa mutlu ve huzurludur. Kendinden emin oturma. Çünkü helak olursun, imanlı bir şekilde toprağın altına gireceğin zaman emin olursun. Kuşa tane gerek, çocuğa süt. Öğrenciye hoca, müride ise pir gerek. İlahi, her ne kadar kaşni acıysa da bostandandır. Her ne kadar kimseye yol yoksa da dosttandır. Dost kapıdan çıkarılsa da gönülden çıkarılamaz. İlahi, sen hep istediğini yaparsın. Bu biçare müflisten ne istersin? İlahi, senin dilediğin arzumdur. Seni anlayıp kavramaksa bileğimizin gücüyle değildir. İlahi, senden hep iyilik gördüm. Kendimdense hep kötülük. Mührü keseden çıkar da dilin üzerine vur. İyiliği dirhemin üzerinden kaldır da imanın üzerine koy. Havada bir sinek kanadı olsan da, su üzerinde bir kuru yaprak olsan da, bir kimse olmak için bir gönül elde et. Her kim istediyse onun gamı yüreğimizden çıktı. Biz ancak isteyemeyenin gamını çekeriz. Secde izi bulunmayan bir alından kelek bir kavun daha iyidir. Bağış ve cömertlik izi bulunmayan bir elden kepçe daha iyidir. Hakkın huzurunda bulunmaya hazırsan haykır. Hak'tan uzaksan

gibi 10 tanesi bir arpa tanesi değerindedir. Hayatın ölüme şu 12 hasleti gözettiğin sürece tercih edilir. Birincisi, sadakatle hakka uymaktır. İkincisi, halka insafla davranmaktır. Üçüncüsü, nefse karşı acımasız olmaktır. Dördüncüsü, büyüklere karşı saygılı olmaktır. Beşincisi, küçüklere şefkatle yaklaşmaktır. Altıncısı, dostlara nasihatle yaklaşmaktır. Yedincisi, düşmanlara karşı yumuşaklık göstermektir. Sekizincisi, dervişlere ihsanla yakın durmaktır. Dokuzuncusu, cahillere karşı susmaktır. Onuncusu, alimlere tevazu göstermektir. On birincisi, icat sahiplerine karşı ağırbaşlı davranmaktır. On ikincisi, akıllılara işaretle konuşmaktır. Dervişlik, elenmiş ve üzerine su dökülmüş topraktır. Ne topuğa ondan bir toz bulaşır, ne de ayağa bir acı verir.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine. Aşktandır.
1: Seslendiren Sacit Ona.
2: Aşktandır.

Müslümanlara en sıkışık zamanlarında yardımını esirgemeyen Cenab-ı Allah, Bedir Savaşı'nda olduğu gibi birçok defa Osmanlı askerine de bu nusretini inzal etmiştir. Bunlardan bir tanesi de Müslüman Türk askerinin Kırım'da Ruslarla yaptığı savaş ve tarihçi Ahmet Mithat'ın kaydettiği hadisedir. Ruslar Oltaniçe'de 150 bin kişilik bir kuvvetle Eflak ve Boğdan mıntıkasına girdiklerinde sadece 25 bin kişiyi Bükreş üzerine salmıştı. Oltaniçe'de Serdar-ı Ekrem Ömer Paşa'nın kumandasındaysa 3 bin kişilik bir kuvvet Rusları tutmaya çalışıyordu. Ellerinde ise 2 veya 3'ten fazla bataryaları

bile yoktu. Ruslar evvela Oltoniçe'de bulunan Türk askerlerini ezmeyi planlamışlar, buraya 10 misli bir kuvvetle hücuma geçmişlerdi. Bu manzarayı Eflak ve Buğdan ehalisi ve hatta yabancı gazeteciler görmek istiyorlar ve Rusların Türkleri nasıl perişan edeceğini seyre hazırlanıyorlardı. Sabahın erken saatlerinde Ruslar, fasılasız bir top ateşiyle Müslümanlar üzerine gülle yağdırmaya başlamıştı. Müslümanların arkasında Tuna Nehri akıyordu ve bu sebepten geriye dönmeleri de artık imkansızdı. Düşmanlarının sayı ve silah bakımından kendilerinden kat kat üstün olduğunu gayet iyi bilen Türkler, kol ağasının da müsaadesiyle abdest alıp iki rekat namaz kılarak birbirleriyle helalleşip kucaklaştılar. Artık son hücumlarını yapacaklar. Allah ne emrettiyse ya şehit ya gazi olacaklardı. Çünkü Türklerin ellerinde bütün mermileri de bitmiş, süngü tak emri verilmişti. Yeri göğü titreten o müthiş topların himayesinde Türklere iyice yaklaşan Ruslar da artık ağır silahlarını susturmuşlar, süngülerini takmışlardı. Karşı tepelerden Türklerin birkaç misli düşman önünde nasıl eriyip yok olacağını düşünerek gayri ihtiyari gözleri yaşararak seyreden yabancı gazeteciler ve halk neticeyi beklemeye başlamışlardı. O anda işte müthiş bir hadise oldu. Bir elini semaya doğru kaldıran kolası şehadet parmağıyla gökyüzünde bir şeylerin olduğunu gösteriyor ve şöyle sesleniyordu. Gaziler, benim imanlı çocuklarım, bakınız Allah Azimüşşan bize yardım gönderiyor, semaya bakın diyerek haykırmaya, hançerini yırtarcasına bağırmaya başladı. Allah'tan başka sığınakları kalmayan imanlı Osmanlı Türk askeri bir anda havaya baktıklarında ne görsünler? Bölük bölük yeşil elbiseli, turna gibi dizilmiş bir ordu Müslümanların imdadına yetişmiş ve Rus askerlerinin üzerine bir kartal gibi inmişlerdi bile. Zaten şehit olmaktan başka bir şey düşünmeyen Türk askerleri Allah Allah nidalarıyla tekrar düşman üzerine hücuma geçtiler. Yeri göğü inleten bir haykırışla düşmana saldırmaya başladılar. Bu manzara orada bulunan halk ve gazeteciler tarafından aynı ile müşahede edildi. Müslümanlar muzaffer olup ortalık sükunete kavuştuğu zaman Türk askerlerinin yanlarına gelen gazetecilerin ilk sorusu şu oldu. Yanınızda sizlerle beraber savaşan ve nurani yüzlü yeşil elbiseli askerler neredeler? Onları bize gösterebilir misiniz? Tarihçi Ahmet Mithat, yabancı gazetecilerin gördüklerini aynen o zamanki gazetelerinde yazdıklarını nakletmektedir. Allah'ın yardımı hak aşıklarınadır. Aşk ile can verenler aşktandır.

0: Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Bugün 12 Haziran 2026 ve 26 Zilhicce 1447 günlerden Cuma, son baskı başladı. Hoş geldiniz.
1: Son baskı.
0: Hayırlı bir Cuma temenni ederek başlayalım programımıza. Cumanız mübarek olsun, dualarımızın kabulüne vesile olsun. Efendim gelelim gündeme. Tabii gündem deyince özellikle iki haftadır siyaset arenasında Cumhuriyet Halk Partisi fırtınası esiyor. Ama bu tabii ki bir kaos, kargaşa fırtınası. Önce tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin özellikle salı günü grup konuşmasını kimin yapacağı ile ilgili tartışma alevlendirmişti. Ve sonra bir şekilde o vuzuğa kavuştu. Nasıl kavuştu? İki tarafta aslında feragat etmedi ama son anda CHP'nin genel başkanı, yeni genel başkanı aslında en eski ve şimdi de yeniden genel başkan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu feragat ederek aslında partinin genel merkezinde konuşmayı tercih etti. Dolayısıyla geçici bir süre çözülmüş oldu. Akabinde 9 kişinin ihracı gündeme geldi. Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Bir sonraki adımda diğer gruptan, yani Özgür Özel'in başında olduğu gruptan geldi. Onlar da parti meclis üyesi 27 kişinin istifasıyla birlikte yeni bir safhaya ulaşmış oldu. Bakalım bundan sonra ne olacak? İstifalar mı devam edecek, yoksa yine disipline sevkler, ihraçlar mı devam edecek? Tabii bu arada en çok tartışılan konulardan birisi de yeni parti kurulacak mı? Herhalde ona doğru gidiyor süreç. Biz yazılara geçelim. Abdülkadir Selvi şöyle demiş: Özgür Özel yeni parti çalışmalarını hızlandırdı başlığıyla Hürriyet'te. Mutlak butlan kararının çıkması üzerine Özgür Özel, Merkez Yürütme Kurulu'nu olağanüstü toplantıya çağırmıştı. Özgür Özel'in MYK ile toplantısı sürerken Ekrem İmamoğlu Silivri'den direniş tweet'i attı. Mecliste grup toplantısında Özgür Özel mi Kılıçdaroğlu mu konuşacak gerilimi sürerken, meclisin dikmen kapısında partililer arasında arbede yaşanırken, meclis başkanlığının çabalarıyla Özgür Özel ile Kılıçdaroğlu arasında bir uzlaşmaya varılmıştı. Ancak 5 dakika sonra İmamoğlu devreye girerek anlaşmayı bozdu. CHP'den, MYK'den Ali Mahir Başarır ve Veli Ağbaba gibi Özgür Özel ekibinin önde gelen isimlerinin yer aldığı 9 kişinin ihraç süreci başlatılmıştı. Özgür Özel'in kafasında parti meclisinden istifa etmek gibi bir formül yoktu. Aksine parti meclisi toplantısına katılıp ihraçlara karşı mücadele vermek ve acil kurultay kararı aldırmak vardı. Çünkü parti meclisinde çoğunluğun kendilerinde olduğuna inanıyorlardı. Zaten 27 parti meclis üyesinin istifa etmesi de bunu ortaya koyuyor. Parti meclisindeki dağılım şöyleydi: Özgür Özel taraftarları 27, 3. yolcular 5 ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenlerin sayısı da 24'tü. Erdoğan Toprak'sa müstakil hareket ediyor. Özgür Özel hem parti meclisi toplantısına katılıp mücadele etmeyi planlıyor, hem de milletvekilleri tarafından bir bildiri yayımlanması için çalışıyordu. Özgür Özel grup başkanlığına 110 milletvekili tarafından seçilmişti. Özgür Özel ihraç kararı üzerine

0: 110 milletvekilinin imzasıyla kamuoyuna yönelik bir açıklama yapılması için harekete geçti. 110 milletvekilinden bir bölümü açıklama yapmaya yanaşmadı. Sayı 90'ın altına düştü. Özgür Özel'in çabaları sürerken Ekrem İmamoğlu tarafından partiden istifa edilmesi, böylece kurultayın zorlanması talimatı geldi. 28 kişi parti meclisinden istifa etti. Sonra bir kişi geri çekti, 27'ye düştü. Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu yanlılarının parti meclisinden istifa etmesiyle birlikte CHP'nin bölünmesi yönünde en kritik adım atılmış oldu. Parti meclisinden istifa kararı Özgür Özel ekibinin içinde tartışma konusu oldu. Gökhan Günaydın'ın "biz niye gidiyoruz" diye itiraz ettiği söyleniyor. Parti meclisinden istifa ederek CHP'yi altın tepsi içinde Kılıçdaroğlu'na sunduk. Partiyi Kılıçdaroğlu için dikensiz gül bahçesine çevirdik diyenler bile oldu. Ama o adım atıldı. Peki sonuç? Kılıçdaroğlu parti meclisini topladı. Özgür Özelciler istifa ettikleriyle kaldılar. Özgür Özel'in yeni partide kurucu olması için bazı isimleri arayıp teklif götürdüğü de söyleniyor bu arada. Grup başkan vekilleri Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın tedbirli olarak ihraç talebiyle disipline sevk edildikten sonra Kılıçdaroğlu bir adım daha attı. CHP Genel Başkanı sıfatıyla meclis başkanlığına resmi bir yazı göndererek Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır'ın grup başkan vekilliği görevlerinin sona erdiğini bildirdi. Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın kararı tanımadıklarını ve görevlerine devam edeceklerini açıkladılar. Bunun üzerine CHP Genel Merkezi'nden gözler meclis başkanlığına çevrildi. Meclis başkanlığında ise bu CHP'nin iç işidir, CHP bu sorunu kendi içinde çözsün yanıtı geldi. Son tahlilde Kılıçdaroğlu'nun başından beri diyalog diye uğraştım ama olmadı. Hatta bana hakaret edenleri hakkımı helal ettim. Benim Özgür Bey'le de bir sorunum yoktur diye ifade ettiği söyleniyor. Parti meclisi toplantısında Elazığ milletvekili Gürsel Erol, Gökhan Günaydın'la benim aram yok ama onun parayla pulla ilişkisi olmaz. Neden ihraç ediliyor diye sorduğu, Kılıçdaroğlu'nun da adı mutlak putlan davasında geçiyor diye karşılık verdiği söyleniyor. Öte yandan parti meclisinden istifa ettiği açıklanan Yaşar Seyman da toplantıya katıldı. Seyman, ben kalıp arkadaşlarıma ablalık yapmaya devam edeceğim dedi. Evet, birkaç günlük hikayeyi böyle özetlemiş Abdülkadir Selvi Hürriyet gazetesinde.
1: Son baskı.
0: Mehmet Acet de Haber 7'de şöyle değerlendiriyor. 2005 yılında Kanal 7'nin Ankara temsilcisi olarak başkente göreve başladığımda CHP Genel Sekreteri sıfatını taşıyan Önder Sav isminde bir efsane vardı. Onunla ilgili söylenen söz şuydu: Önder Sav'ın izni olmadan CHP Genel Merkezi'ne sinek bile giremez. Önder Sav dönemin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'la birlikte CHP'yi uzun yıllar gayet konforlu bir şekilde yönetti. Kendilerini kurulu düzenin siyasi parçası olarak gördükleri için her durumda iktidarda olma hissinin verdiği bir rahatlık buna imkan verdi. Ve buna bağlı olarak halkla teması o kadar da önemsemeyen, rejim tehdidi üzerinden arka bahçe olarak yaslandıkları asker, sivil, bürokratik iktidarın nimetlerinden yararlanan bir anlayış vardı o zamanki CHP yönetiminin. Baykal'ın istifasından sonra 22 Mayıs 2010 kurultayıyla CHP'nin başına Baykal döneminde meclis grup başkanlığı görevini yürüten Kemal Kılıçdaroğlu geldi. O da CHP'yi iktidara taşıyabilecek güçlü bir performans ortaya koyamadı. Ancak CHP'yi dizayn ve bunun için gerekli olan tasfiyeleri gerçekleştirme anlamında Önder Sav'ın eline su dökemeyeceği kadar başarılı bir performans ortaya koydu. Sessizce ama kararlı bir şekilde yürütülen bir tasfiye süreci. Eş zamanlı olarak partinin hem politikaları hem de kadrolarıyla baştan aşağı yeniden dizayn edilmesi. Kılıçdaroğlu'nun ilk bir iki senesinde CHP'nin fiziği de kimyası da biyolojisi de komple değişti. Mutlak putlan kararı sonrası elmanın iki yarısı gibi ortadan bölünen CHP'de top bir o kalede bir bu kalede gidip geliyor. Salı günü özel cephesi yaptığı hücumla Kılıçdaroğlu kalesine gol atmayı başardı. Meclis grup konuşması için gerçekleşen resleşmeyi özel cephesi kazandı. 111 milletvekilinin acil kurultay için imza vermesi de siyasal zemini özel lehine çevirdi. Ancak devam eden günlerde Kılıçdaroğlu'nun ayağına en iyi yaptığı işi yapabilmesi adına etkili bir imkan geldi, pas geldi. Önce Özgür Özel'in A takımından, tabir yerinde ise yediği içtiği ayrı gitmeyen 9 kişiyle alakalı ihraç kararı çıkarıldı. Ertesi gün Özel cephesinin elinde patlayan Kılıçdaroğlu'na yeni bir alan

0: Can, ikinci bir gelişme daha yaşandı. Özel'e yakın isimler parti meclisindeki görevlerinden istifa ettiler. Bu şekilde meydan kafasındaki işleri hayata geçirmek adına daha bir Kılıçdaroğlu'na kalmış oldu. Geçmişten bugünler için de ilham verici niteliği olan bir hatırlatma. Kılıçdaroğlu Deniz Baykal'ı nasıl etkisiz elemana dönüştürmüştü, yalnızlaştırarak. Evet, sorunun cevabı bu. O ana muhalefetin güçlü sesi, CHP'nin değiştirilemez genel başkanı Deniz Baykal. Günün sonunda tek kişilik bir Antalya milletvekili olarak hayatının kalan kısmını sürdürmek zorunda kaldı. Kılıçdaroğlu şimdi aynısını Özgür Özel için yapıyor. Çin işkencesi gibi bir şey bu. Özel'in etrafında halkalanan isimleri CHP'den ihraç ederek onu tek kişilik bir hiçe çevirmek istiyor. Günün sonunda Özel ve yanındakiler için vuruşa vuruşa çekilme dışında bir seçenek kalmamış oluyor. Burası böyle, ancak CHP tabanında Kılıçdaroğlu'nun bütün bu yaptıklarına öfkeli bir kesimde bulunuyor. CHP markasının arkasına saklanması, eski günlerdeki gibi CHP'ye oy veren herkesin tıpış tıpış bu partiye oy vermesini garanti edecek mi, yoksa suyun akışı başka türlü mü gelişecek, bir hüküm cümlesi kurmak için henüz erken, diyor Mehmet Hacet Haber 7'deki yazısında, değerli dinleyenler.
1: Son baskı.
0: Geçelim Ahmet Hakan'ın yazısına. O da Hürriyet'te şöyle demiş: vallahi de billahi de bir beklentim yok. Bu yemin kime ait? Muharrem İnce'den bomba açıklamalar. Muharrem İnce ile çok uzun zamandır görüşmemiştim. Dün aradı, selam kelamdan sonra başladı anlatmaya. Ortadan gideyim, top ayağıma gelir. Vallahi billahi böyle bir derdim yok. Bir hırsım da yok. Onları açtım ben. Cumhuriyet tarihinin en büyük mitinglerini yaptım. Parti kurdum, parasız pulsuz çok kısa sürede partinin örgütlenmesini tamamladım. Beni bir yere getirsinler, böyle bir derdim yok. Benim bu millete karşı sorumluluğum var. Ben bu partinin abisi sayılırım. Ben diyorum ki tüzüğü değiştirelim. Genel başkanı üyeler seçsin. Delege sisteminden kurtulalım. Delege sistemi maalesef yozlaşma getiriyor. 2019'daki kurultayda bir delege beni aradı. Ben senin için imza verdim, bana 5000 lira verdiler dedi 2019'da. İmzamı çektim. İstersen bunu kamuoyuna açıklarım dedi. Ben de oyunu parayla satan adamla benim işim olmaz diyerek telefonu kapattım. Delege sistemine son verelim artık. Butlan olayına bakışım şu: ben bu mahkeme kararını doğru bulmuyorum, içime sindiremiyorum. Kurultayla seçilmiş bir genel başkan var. Ancak ortada bir mahkeme kararı var. Ne yapacaksın? Mahkeme kararını tanımayacak mısın? İyi ama buna uymak zorunluluğu var. Benim durduğum yer, ben parti içinde kavga istemiyorum. Başka türlü davranılamaz mıydı? Mesela Özgür Özel grup başkanı olarak grup toplantısını açsaydı, açılış konuşmasına bir an önce partinin kurultaya gitmesi gerektiğini, mahkeme kararını doğru bulmadığını ama uymak zorunda olduğunu söyleyerek Kılıçdaroğlu'nu kürsüye davet etseydi çok daha farklı bir süreç işlemez miydi? Bir de şunu söylemek istiyorum: FETÖ'cüler CHP'nin tartışmasına müdahil oluyorlar. Geçmişte hain Muharrem diyorlardı, şimdi başka hain buldular. Bu hain hep değişiyor. Ben FETÖ'cülerle ilişki içindeler demiyorum. Bunlardan uzak durmak lazım diyorum. Kardeşler arası ihtilafta bu FETÖ'cülerin ne işi var? Bunlara bizden uzak durun demek gerekir. Bu filmin sonunda CHP Kemal Kılıçdaroğlu'na kalacak. Özgür Özel ve arkadaşları ayrı bir parti kuracak. Bu sona ulaşıncaya kadar daha çok tüzük çarpışması olacak. Daha çok ihraç listesi yayınlanacak, daha çok demeçler savaşı yaşanacak. Benim açımdan durum şu: filmin sonu belli olduğu için heyecanı da pek kalmadı. 13 seçim boyunca Kemal Kılıçdaroğlu'nun çelik çekirdeğinde yer almış isimler bugünlerde Kılıçdaroğlu 13 seçim kaybetti diye haykırıyorlar. İyi de Kılıçdaroğlu 13 seçim kaybederken sen partinin en üst yönetiminde değil miydin? Kılıçdaroğlu'na sayın genel başkanım çekmiyor muydun? Kararlara imza atıp stratejileri belirlemiyor muydun? Kampanya yapmıyor muydun? Nutuk atmıyor muydun? Kılıçdaroğlu doktrini diye kitap yazan kimdi? 13 seçimi Kemal Kılıçdaroğlu bir başına mı kaybetti? Senin hiç mi sorumluluğun yoktu o kaybedişlerde? 13 seçim boyunca yeter artık, ben bu işte yokum. Biz yapamıyoruz, istifa ediyorum, yapan gelsin diyerek neden istifayı basmadın? Kılıçdaroğlu'na herkes ağzını doldura doldura 13 seçim kaybettin diyebilir. Ama 13 seçim boyunca Kılıçdaroğlu'nun çelik çekirdeğinde yer almış senin gibi birinin en azından bu kadar pervasız, rahat, bu kadar umursamaz biçimde 13 seçim kaybetti dememen lazım. Çünkü utanma duygusu duyguların en önemlisidir. Evet, böyle demiş. Son bir cümlede, konudan bağımsız, Amerika Birleşik Devletleri'nde bir gazeteci ABD Başkanı Trump'a soru sormuş, onu gündemine almış.

0: İsrailli gazeteci Trump'a soru sorma fırsatı yakalamış. Sorduğu soru şu: Erdoğan İsrail'i tehdit ediyor. İsrail ile Türkiye arasında savaş çıkma ihtimali var mı? Türkiye F-35 satacak mısınız? İstiyor ki Trump Erdoğan ve Türkiye aleyhine konuşsun ama konuşmuyor Trump. Binlerce kez yaptığı gibi yine Erdoğan övüyor. İsrailli gazetecinin yaşadığı hayal kırıklığı da ne güzel bir hayal kırıklığıdır demiş Ahmet Hakan Hürriyet'teki köşesinde.
1: Son baskı.
0: Melih Altınok Sabah gazetesinde diyor ki Kemal Bey CHP'yi adım adım geri alıyor. CHP'deki iç savaş karşılıklı hamlelerle devam ediyor. Salı günü grup konuşmasını iptal edip meclis cephesini Özgür Özel'e bırakan ve genel merkeze çekilen Kılıçdaroğlu, çarşamba günü karşı saldırıya geçti. Özel'e yakın 9 milletvekilini haklarındaki hukuki ithamları gerekçe göstererek kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etti. Özel kliğinin cevabı ise dünkü parti meclisi toplantısı öncesinde geldi. Yapılan bilgilendirmede CHP'de mutlak butlan kararıyla göreve döndürülen parti meclisinin 57 üyesinden 28'i istifa etti. İstifa edenler arasında Özgür Karabat, Nurhayat Altıca, Kayışoğlu, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba gibi bir gün önce ihraç için Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen isimler de yer alıyor. Bu gelişmenin ardından Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan parti meclisi 30 kişiyle yapıldı. Listede kriz boyunca orta yolcu olmakla eleştirilen Oğuz Kağan Salıcı gibi isimlerin de bulunması bazılarının artık net taraf seçtiğini gösteriyor. Özel ve destekçileri CHP tüzüğüne göre parti meclisi üye sayısının 3'te 2'si olan 40'ın altına düşmesi durumunda 45 gün içinde kurultaya gidilmesinin zorunlu olduğunu söylüyorlar. İstifalarla bu durumun ortaya çıktığını savunuyorlar. Genel Merkez ise Bölge Adliye Mahkemesi'nin 21 Mayıs 2026 tarihli mutlak butlan kararının henüz kesinleşmediğini, Yargıtay onayı olmadan kurultay yapılmasının hukuken mümkün olmadığını hatırlatıyor. Mahkemenin kararında tebliğden itibaren 2 hafta içinde Yargıtay'a temiz yolu açıktır deniyordu. İşin garip tarafı, Özel tarafı temiz başvurusu yaparak süreci kendisi uzatmış oldu. Oysa temiz yapılmasaydı karar kendiliğinden kesinleşecek ve Kılıçdaroğlu da kurultay sürecini hızlandırmak zorunda kalacaktı. Özel'in son parti meclisi hamlesiyle tabana yeni partiye mecbur kaldık mesajı vermek istediği şeklindeki yorumlara da katılmıyorum. Zira krizin başından beri refleksi davranan Özel ve arkadaşlarından bir stratejileri olduğunu düşündürecek herhangi bir adımda görmedik demiş Melih Altınok. Evet, bu gündem burada dursun. Önümüzdeki haftalarda ve hatta aylarda daha herhalde bu konu çok su kaldırır. Bir başka gündem, Yakup Köse şöyle yazmış Star'da. Bu yazıyı da paylaşıp ara verelim. Düşman Başkan Erdoğan'ı iyi analiz ediyor başlığıyla şöyle diyor. Terör devleti İsrail kendi güvenlik çevresini genişletme çabalarına karşılık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısında Türkiye'nin tabii ve tarihi sınırlarını hatırlattı. Başkan Erdoğan şunları söyledi. Netanyahu ve cinayet şebekesinin Suriye ve Lübnan'a yönelik saldırıları bu iki kardeş ülkeyi olduğu kadar artık Türkiye'yi de tehdit eder bir noktaya taşınmıştır. Şunu bir defa herkesin bilmesini isterim. Suriye ve Lübnan müstakil, bağımsız iki devlettir. Ancak bu iki devlet, yani Suriye ve Lübnan aynı zamanda Türkiye'nin sevgi ve kardeşlik coğrafyasının içinde yer alan iki devlettir. Şam ve Beyrut, İstanbul'un iki kardeş şehridir. Türkiye'nin güvenliği sadece Hatay'dan değil, Halep'ten başlar, Şam'dan başlar. Türkiye'nin güvenliği Beyrut'tan başlar. Kardeşlerimizin ülkelerinde hiçbir emri vakiye müsamaha göstermeyiz. Kardeşlerimize yönelik hiçbir saldırıya da göz yummayız. Başkan Erdoğan lafı eveleyip gevelemeden noktayı da koydu. Türkiye üzerine hesap yapanlara Türkiye'nin etki alanını, tesir alanını çizmiş oldu. Tabii ki Türkiye'nin tesir alanı Beyrut'la sınırlı değil. Türkiye'nin Afrika kıtasında artan tesir alanı da başta Fransa olmak üzere birçok ülkenin uykularını kaçırıyor. Yani yeni Türkiye'nin her anlamda taarruz stratejisi meyvelerini veriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan mezkur konuşmasında terör devleti İsrail ile işbirliğine giren Kıbrıs'taki Rumları da ikaz etti. Çok açık söylüyorum, kimse macera peşinde koşmasın, kimse Siyonist katliam şebekesinin kuyruğuna takılmasın. Eğer Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk'ünün hak ve hukukuna kastedilirse bilinmesini isterim ki cevabımız çok net olur ve çok da sert olur. Başkan Erdoğan'ın konuşmasının yankısı terör devletinde büyük oldu. Terör lideri Netanyahu sosyal medya hesabından Başkan Erdoğan'ın

0: Erdoğan'a cevap vermeye çalıştı. Diğer terör unsurları da sıraya girdi. Başkan Erdoğan'ı tehdit etmek gibi komik işlere tevessül ettiler. Tehditlere karşılık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geri adım atacağını düşünenler yine hüsrana uğradı. Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Türk Kızılay Ödülleri töreninde son sözü söyledi. Kan kokusu almış köpek balığı misali coğrafyamıza saldıranlar önünde sonunda döktükleri kanın hesabını verecek. Mazlumların arşı titreten ahı er ya da geç zalimlerin yakasına yapışacaktır. Terör devleti medyasında yer alan analizlerde de Türkiye'nin artık sadece kendi sınırlarını korumakla kalmayıp tüm bölgeyi kapsayan yeni bir güvenlik şemsiyesi inşa ettiğini, Türkiye'nin bu hamlelerinin İsrail'in bölgedeki harekat alanını ciddi şekilde kısıtladığı ve İsrail yönetiminin derin bir endişeye yol açtığından bahsediliyor. Düşman Başkan Erdoğan'ı iyi analiz ediyor, bir de bizimkiler edebilse diye son cümle olarak söylemiş. Kim söylemiş? Yakup Köse, Star gazetesindeki köşesinde. Diyelim ve bu bölüme ara verelim.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Aradan sonra son baskıya devam ediyoruz sevgili dinleyenler. İkinci bölümde son baskı programında ilk paylaşacağımız yazı Yeni Şafak gazetesinden Yahya Bostan'a ait. Doğu Akdeniz ısınıyor. İsrail İran'ı çözebilseydi bu daha yakın bir tehdit olurdu. Ancak yüzlerine gözlerine bulaştırdılar. Yine de gidişat bellidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin güvenliği Şam'dan, Beyrut'tan başlar vurgusu İsrail'e mesajdır. Tel Aviv'den iç politik hesap ve stratejik tercihle harmanlanarak gelen fevri reaksiyon mesajın alındığını gösterir. İsrail Türkiye ile mücadele hattını Doğu Akdeniz ve Suriye üzerine kurguluyor. Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesimi gönüllü olarak bir kurguya katılmıştır. Fark ediyorsunuz, iki aktör hacimlerini aşan agresif bir politikaya yöneliyorlar. Bunun birkaç sebebi var. Bir, Ukrayna Savaşı sınırların değişmezliği algısını yıktı. Atina için tedirgin edicidir. İki, Türkiye, Libya, Kafkaslar, Suriye ve Irak'ta stratejik zemin kazandı. Üç, Türkiye'nin sorumlu dosyalarını yani Suriye, Ermenistan, terör ve benzeri dosyaları tek tek kapanıyor. Geriye yoğunlaşacağı iki konu bırakır: Ege ve Kıbrıs. Atina yaklaşan dalgayı görüyor. Dördüncüsü, Türkiye-Batı ilişkileri karşılıklı yarar parantezinde tazeleniyor. Atina bu gelişmeyi durdurma ya da tersine çevirme arayışındadır.

Beşincisi küresel bölgesel gelişmeler. Avrupa Birliği'nin kapsam alanını genişletmeye itiyor. Yunanistan ve Rum kesimi bu süreci Orta Asya'dan Balkanlara kendi gündemi için bir kaldıraç olarak kullanıyor. Altıncısı AB ve

0: Amacımız sadece silah satmak. Ama bu kadar basit değil. Fransa, Suriye ve Lübnan'da ve Kafkaslar'da ve Afrika'da oyun dışı kaldı. Doğu Akdeniz'e Kıbrıs üzerinden tutunmaya çalışıyor. Yunanistan Rum kesiminin agresif politikaları tüm bunların sonucudur. Ankara'nın bu süreci dikkatlice takip ettiğini ancak tansiyonu yükseltmediğini görüyorduk. Oysa bu tavır değişiyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne konuşlanan F-16'lar deniz yetki alanları ile ilgili düzenleme hazırlığı bu çerçevede okunmalı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk'ünün hak ve hukukuna kastedilirse cevabımız çok net olur, çok da sert olur mesajı bu kapsamdadır. Aynı gün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Yunan mevkidaşıyla Sofya'da bir araya geldiğini, ikili ilişkilerimizi olumsuz etkileyecek çıkışları yadırgıyoruz mesajı verdiğinde vurgulayalım. Ankara'yı öfkelendiren son sıcak gelişme muhtemelen Rum kesiminin Fransa ile pazartesi günü imzaladığı Sofa anlaşması. Bu anlaşmayla ada garantör olmayan bir ülkeye açılmıştır. Kıbrıs'ın statükosu değişmiştir. İsrail'in altıgen agresif politikaları yeni bir bölgesel koordinasyonu zorunlu kılıyor. Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır, Katar hatta Pakistan'ın Gazze'deki soykırımla başlayan, Suriye'de izleri görülen dış politika ve güvenlikte koordinasyon ve eşgüdüm çalışmaları İran kriziyle derinleşti. Bir süredir koordinasyonun savunma işbirliğine dönüp dönmeyeceği tartışılıyor. Türkiye ile Suudi Arabistan'ın imzaladığı demiryolu mutabakat muhtırasından bahsediyorum. Bu gelişme ulusal ve uluslararası basın organlarında tarihi Hicaz demiryolu boyutu üzerinden işleniyor. Ancak atlanan önemli bir detay var. Türkiye-Suudi Arabistan arasında iki yönlü hat kurulması planlanıyor. Birincisi Suudi Arabistan-Ürdün-Suriye-Türkiye hattı. Tarihi Hicaz demiryolu denilen hat bu. Bu yüzden bu hattın modern sistemlerle yük taşımacılığına uygun bir şekilde yeniden inşası planlanıyor. Yeni bir ray sistemi, enerji nakil hatları, data hatları ile birlikte tasarlanıyor. Asıl iş bu hattı Suudi Arabistan'dan Umman'a, yani Hürmüz Boğazı'na kadar uzatmak. Hürmüz'ü bypass etmek. Güzergah, ticari deniz taşımacılığını 15 günden 6 güne ve maliyetleri %20 ile 30 oranında düşürebilir. Atlanan kısım ikinci hat Suudi Arabistan, Irak, Türkiye deniyor ki diğerinden farkı demir yoluna paralel karayolu inşası. Öyleyse proje kalkınma yoluyla ilintilidir. Malum kalkınma yolu Irak, Türkiye, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin ortaklığında yürütülüyordu. Ancak Bakan Fidan'ın 13 Nisan'da söylediği gibi bölge ülkeleri frene bastı. 4 yıl kaybettik. Sebep Irak'la adalar sorunu yaşayan Kuveyt'in Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'a telkinleri. Son tahlilde ne olursa olsun bu geniş bölgede ticaret, ekonomi, belki ileride savunma alanında kurulacak işbirliklerinin tesisi için atılan çok büyük bir altyapı adımıdır. Haritaya bakın. Türkiye, Suriye, Ürdün, Suudi Arabistan, Katar onları birbirine bağlayacak büyük bir demir yolu ağı hedefleniyor ve bölge demir ağlarla örülüyor. Bölgesel koordinasyona demir kelepçe başlığını bu yüzden attım demiş Yahya Bostan Yeni Şafak'ta.
1: Son baskı.
0: Sabah gazetesinden Hilal Kaplan da şöyle yazmış. Arz-ı Mevut kıskacında Doğu Akdeniz. Doğu Akdeniz'den Orta Doğu'nun kalbine uzanan hat, bir yüzyıl sonra yine tarihin akışını değiştirmeye vesile olacak gibi görünüyor. İsrail'in ABD desteğini arkasına alarak Filistin, Lübnan, Suriye ve İran'a yönelik pervasız saldırılarla bölgeyi topyekün bir ateş çemberine sürükleme gayreti sadece sınır ötesi bir bölgesel kriz değil. Karşımızdaki tablo doğrudan Türkiye'nin egemenlik haklarını ve bekasını hedef alan vaktinden önce kurgulanmış kirli bir senaryonun parçası. Bu senaryonun merkez üssü ise son dönemde sinsi bir kuşatmayla karşı karşıya kalan Kıbrıs'tır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arz-ı mevut hezeyanının nihai hedefinin ne olduğunun gayet farkındayız. Allah'ın izniyle buna asla müsaade etmeyeceğiz ve Kıbrıs adasına bir fitne ateşinin yakılmak istendiğini görüyoruz. Cevabımız çok net olur, çok da sert olur çıkışı Ankara'nın bu sinsi plana karşı sabrının sınırına geldiğinin en net ilanıdır. Çünkü biz bu filmi daha önce gördük. Mart ayında dile getirdiğimiz İsrail ve bazı batılı ülkeler Kıbrıs hattı üzerinden Türkiye'yi vaktinden önce ve daha büyük bir çatışmanın içine çekmeye mi çalışıyor sorusu bugün bir öngörü olmaktan çıkıp bir gerçeğe dönüştü. Kıbrıs'ta bugün yaşananlar askeri bir tahkimatın ötesinde sessiz bir işgal provası. Arz-ı mevut yani vaat edilmiş topraklar, işte bunların hayallerini kuran İsrail kökenli yapıların Kıbrıs'ta geniş mülkler hatta köyler satın alarak toprak toplama stratejisi gütmesi tesadüfi değil. Paravan şirketler eliyle yürütülen

0: finansal kuşatma yarın Doğu Akdeniz'deki enerji savaşlarında Türkiye'nin karşısına dikilecek bir Siyonist ileri karakolu oluşturma çabasıdır. İsrail Gazze ve Lübnan'da sergilediği soykırımcı ve yayılmacı aklı şimdi Akdeniz'in kalbine yerleştirerek Türkiye'yi güneyinden ve denizinden kilitlemek istiyor. Ancak hesap hatası yaptıkları, görmezden geldikleri çok büyük bir gerçek var. Bugünün Türkiye'si oyun kuran ve kurulan oyunları yıkan küresel bir aktördür. Arz-ı mevut hülyalarıyla sarhoş olanlar Türkiye'nin son yıllarda yazdığı askeri ve diplomatik başarı hikayelerine iyi bakmalı. Rusya-Ukrayna geriliminde dünyayı kıtlıktan kurtaran ve her iki tarafla da masaya oturabilen tek küresel arabulucu Türkiye olmuştur. Karabağ'da 30 yıllık Ermeni işgalini 44 günde paramparça eden askeri akıl ve Türk İHA-SİHA teknolojisi Türkiye'ye aittir. Suriye'nin kuzeyinde kurulmak istenen terör koridoru hamlelerini sınır ötesi harekatlarla yerle bir eden, emperyalist planları sahada boğan irade Türkiye'nin iradesidir. Karabağ'dan Suriye'ye, Libya'dan Ukrayna hattına kadar girdiği her diplomatik ve askeri dehlizden zaferle, oyun kuruculukla çıkan Türkiye, Kıbrıs'ı da Doğu Akdeniz'deki haklarını da Siyonist hezeyanlara mezeh yaptırmayacaktır demiş Hilal Kaplan Sabah gazetesinde kalem aldığı yazısında.
1: Son baskı.
0: Özay Şendir'le devam edelim Milliyet gazetesinden. Sırtlanlarla dans eden Atilla. Bu ilginç başlığı neden atmış bakalım. Tez: Türkiye Doğu Akdeniz'de Kıbrıs Rum kesimi ve ortaklarıyla bir savaşa girer ya da bir çatışma yaşar mı? Kıbrıs Rum kesimi ve askeri işbirliği anlaşmaları imzalamış ortaklarının Türkiye ile doğrudan savaşa girmeleri mümkün değil. İsrail ve Fransa'nın ilişkilerinin en kötü olduğu dönemde Güney Kıbrıs'ı beraber savunmaları falan da söz konusu olamaz. Ancak Rum yönetimi lideri Türkiye ile kısa süreli bir çatışma arayabilir. Böyle bir çatışmaya ortaklarını da sürüklemeyi deneyebilir. Kısa sürecek bir çatışmada Türkiye'ye karşı bir fazla zarar verip sonra da dünyaya Türkiye'yi durdurun demeyi düşünebilir. Yunanistan Kıbrıs'ın 3 garantör ülkesinden biri. Adadaki askeri varlığı Türkiye açısından sorun değil. Atina'da Kıbrıs'ta bir çatışmadan ilişkilerin aralıksız geriliyor olmasından mutlu değil. Geriye kalan ülkelere kısaca bakalım. Rum kesiminin çiçeği burnunda savunma partneri Hollanda. 2011'den beri ordusunda tank birliği olmayan, elindeki Finlandiya'ya satmış, Almanya'dan tank kiralamış, geçen sene 46 tank siparişi vermiş. Bunları da 2031'e kadar teslim alacak ülke. Hollanda Deniz Kuvvetleri Türkiye ile mukayese edilemeyecek kadar da küçük. Fransa'nın 215 ile 222 aktif tankı var. Obüs sayısı Ukrayna'ya verdiklerinden sonra 74 adet modern Caesar Mark ve 32 adet yaşlı AMX 30 olmak üzere toplam 106 obüsü var. Fransa Deniz Kuvvetleri Akdeniz'de Türkiye'ye rakip olabilecek tek donanma. Eşitlik durumu kafa karıştırmamalı. Fransa'nın donanması açık deniz ve nükleer güç projeksiyon üzerine kurulmuş bir donanma. Buna karşın Türk donanması Mavi Vatan'da tam kontrol amacıyla kurulmuş insansız araçlar, sığ denizler ve filo popülasyonunda Fransa'dan önde bir ülke. İsrail, Güney Kıbrıs için savaşmak niyetinde değil. Hali hazırda Türkiye'ye karşı size destek oluruz vaadiyle Güney Kıbrıs'ı sessiz bir şekilde işgal etmeye devam ediyorlar. Askeri gücünün sonuna gelmiş, ordusu yorgun, emir komuta disiplini bozulmuş, kritik mühimmatı tükenmiş bir İsrail ordusu var karşımızda. Hindistan, Kıbrıs Rum kesimine silah füze satar ama o kadar. Pakistan'ın nükleer gücü ve Türkiye ile olan ilişkileri Hindistan'ı bir noktada tutmaya yeter de artar bile. Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin menfaatleri söz konusu olduğunda Ankara için yapılacaklar zaten belli. Yapılacakların planları, lojistiği, insan gücü de hazır. Ankara kimsenin hukukunu çiğneme, topraklarını genişletme derdinde değil. Ama başka ülkelerin kendi hukukunu çiğnemesine de izin vermemekte kararlı. Sırtlanlar kendilerinden büyük ve güçlü olanları avlayabilmek, onlara karşı hayatta kalabilmek için sürü halinde saldıran bir hayvan türü. Benekli sırtlanların alfa bir dişi komutası altında hareket ettiği de bilinir. Doğu Akdeniz'de şimdi sırtlanla karşı karşıyayız. Bu sırtlanın adı Rum yönetimi lideri Hristo Dulidis. 2 sene sonra yapılacak seçimlerde kimsenin şans vermediği, Atina'nın da politikalarından hiç hoşlanmadığı, siyasi tabanı olmayan birisi. EOKB lideri Nikos Samson'dan sonra Güney Kıbrıs'ı en fazla riske sokan, kendi siyasi geleceği için vatandaşlarının hayatını riske atan bir kişi. Sırtlanlar avlanmak ya da başkasının avladıklarını çalmak için saldırır.

0: Karşımızdaki sürüde derdi karnını doyurmak olan değil, kuyruk acısını telafi etmek olan bir sırtlan var. Afrika'da Türkiye yenilmiş olmasından, Putin tarafından ciddiye alınmamasına kadar başarısız olduğu her konuyu Erdoğan takıntısına bağlamış olan birinden söz ediyoruz. Doğu Akdeniz'de ve Ege'de donanması, Türk donanması karşısında defalarca utanç verici durumlar yaşamış bir isim Macron. Tutarlı olduğu tek konu tutarsızlığı. Beyin ölümü gerçekleşti dediği NATO'nun bugün savunucusu. 2 yıl önce Ukrayna topraklarını Rusya'ya dağıtıyordu, bugün Ukrayna savunucusu. Siyasette kişisel hırsların ülkeleri sürüklediği felaketler bilmediğimiz şeyler değil. Bugün de böyle bir riskle karşı karşıyayız. Rum kesiminin Fransa ile yaptığı askeri işbirliği anlaşması, Rumların halen sürdüğünü iddia ettikleri Kıbrıs Cumhuriyeti kurucu anlaşmalarına aykırı. Türkiye'nin ne Yunanistan, ne Güney Kıbrıs, ne de İsrail toprağında gözü yok. Türkiye, İsrail devletini yok etme peşinde değil. İsrail'i işgal etmeyi de düşünmüyor. Ankara'nın konuya bakışı belli. İsrail'in 1967'den beri sürdürdüğü işgali sona erdirmesi, Netanyahu'nun soykırımının son bulması ve Filistin sorununa iki devletli çözüm bulunması. 1974'te imkanı olmasına rağmen adanın sadece 1/3'ünde kontrolü sağladıktan sonra duran Türkiye'ye yeşil hattın ardından parmak sallayarak komandolu marşlarla yürüterek aşırı sağcı Elan militanlarını polis ve asker yapıp devlet kontrolündeki silahları teslim ederek Türkiye'yi korkutmanın imkanı yok. Fransa örneğinde olduğu gibi hukuka aykırı anlaşmalar Kıbrıs'ı Rumlar için daha güvenli bir yer haline getirmiyor. Doğu Akdeniz'de bir çatışmaya da savaş çıkarsa bunu başlatan Türkiye olmayacaktır demiş Özay Şendir Milliyet'te.
1: Son baskı.
0: Ünlüler neden korkmuyorlar? Tabii son günlerde, hatta bugün de yine aynı şekilde sürekli ünlülere baskınlar yapılıyor. Bir taraftan kumar, bir taraftan uyuşturucu baskınları. Ama burada konu uyuşturucu. Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonlarına ilişkin haberler artık neredeyse rutin hale geldi. Daha dün 22 isim gözaltına alındı. Uyuşturucu madde kullanma iddiasıyla ünlülere yönelik ilk operasyon 8 Ekim 2025'te yapılmıştı. Sonra diğerleri geldi. Geride kalan Mayıs ayı ve içinde bulunduğumuz Haziran ayında polis yeni adreslerin kapısını çalıyor. Edindiğim bazı verilere göre yalnızca bu yıl gözaltına alınan ünlü isimlerin adli tıp muayenelerinde yaklaşık %65'inde uyuşturucu veya türevi yasaklı madde kullanımı tespit edildi. Kamuoyu da artık ezberledi. Uyuşturucu kullanan kişiden alınan kan örneklerinden son birkaç saatle 1 ile 7 gün arasında yakın dönem madde kullanımı tespit ediliyor. İdrar örnekleri 1-2 hafta arasındaki geçmiş kullanımları gösterebilir ve saç örnekleri ise yaklaşık son 3 ile 6 aylık uzun süreli ve geriye dönük kullanım geçmişini ortaya çıkarıyor. Bu şu anlama geliyor. Türkiye'de son 8 aydır belli aralıklarla ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonları yürütülüyor. Sektörün içindeki insanlar da bunu herkesten daha iyi biliyor. Kimlerin gözaltına alındığını, kimlerin tutuklandığını, hangi soruşturmaların sürdüğünü görüyorlar. Dün aynı masada oturdukları arkadaşları bugün tutuklanıyor. Buna rağmen yine de tablo değişmiyor. İşte bu noktada insan ister istemez şu soruyu soruyor. Kafaları gerçekten iyi mi acaba? Çünkü bazılarının idrar örneklerine bakılırsa polis kapıyı çalana kadar o zehri almaya devam etmişler. O halde bu bir özgüven ya da bana bir şey olmaz rahatlığı herhalde. Bir kısmı gerçekten yakalanmayacağını, kendilerine bir şey olmayacağını düşünüyor olabilir. Yıllardır ekranlarda olan, milyonlar tarafından tanınan insanların bazılarının zamanla kendilerini kuralların üzerinde görmeye başladıkları da aşikar. Operasyonlar büyüyerek devam ediyor. Fakat adli tıptan yansıyan bilgilere göre büyük bir kısmı kullanmayı bırakmıyor. Polis ve savcılar şahıslara yönelirken Radyo Televizyon Üst Kurulu, televizyon kanalları, yapım şirketleri ve uyuşturucuyla mücadele eden kuruluşlarsa meselenin normalleşme, hatta giderek sektörleşme boyutuna odaklanmalı. Şu soruyu soralım. Onlar neden korkmuyor? Korkmuyorlar mı yoksa artık korkacak durumda değiller mi? Belki de daha ürkütücü olan şu, korkulması gereken uyuşturucu değil, sektörün de dayatmalarıyla uyuşturucusuz bir hayat olmadığına inanmaya başlamış olabilirler, demiş Ersin Çelik bugünkü köşe yazısında. Ve son bir yazı, dijital dünyada veri kimdeyse güç onda diyor Profesör Doktor Ali Murat Kırık Diriliş Postası'nda. Eskiden petrol için dünyanın en değerli kaynağı denilirdi. Bugünse bu ünvanın sahibi veri. Attığımız her adım, yaptığımız her arama, izlediğimiz her video ve beğendiğimiz her paylaşım dijital bir iz bırakıyor. bir sosyal

medya uygulamasına girdiğimizde yalnızca içerik tüketmiyoruz. Aynı zamanda o platformun veri havuzunu da büyütüyoruz. Hangi haberleri okuduğumuz, ne kadar süre ekranda kaldığımız, hangi ürünlere baktığımız sürekli kaydediliyor. Birkaç şirket milyarlarca veri. Bugün dünya genelinde milyarlarca insan aynı arama motorlarını, sosyal medya platformlarını ve mesajlaşma uygulamalarını kullanıyor. Bu şirketler yalnızca teknoloji üretmiyor, aynı zamanda insan davranışlarını analiz eden dev veri merkezlerine de sahip. Örneğin bir kullanıcı internette spor ayakkabı aradıktan sonra günlerce karşısına aynı ürünün reklamlarının çıkması tabii tesadüf değil. Hatta bazı araştırmalar algoritmaların bireylerin ilgi alanlarını yakın çevrelerinden daha doğru tahmin edebildiğini ortaya koyuyor. Bu durum ekonomik gücün belirli şirketlerde yoğunlaşmasına yol açarken rekabet ortamını da zayıflatıyor. Veri tekelleşmesinin en dikkat çekici sonuçlarından biri de bilgi akışı üzerindeki etkisi. Sosyal medya algoritmaları hangi haberleri göreceğimizi, hangi içeriklerin öne çıkacağını belirliyor. Örneğin bir kullanıcı siyasi içeriklere ilgi gösterdiğinde algoritma ona benzer görüşleri daha fazla sunuyor. Böylece kişi farklı düşüncelerle karşılaşmak yerine kendi görüşlerini sürekli doğrulayan içeriklerle çevreleniyor. Dijital platformlar artık yalnızca iletişim araçları değil, aynı zamanda kamuoyu oluşturma gücüne sahip aktörler. Türkiye dikkatli olmalı. Türkiye açısından mesele yalnızca kişisel verilerin korunması değil. Konu aynı zamanda dijital güvenlik ve ulusal egemenlik meselesi. Bankacılık işlemlerinden e-devlet hizmetlerine kadar birçok kritik sistem dijital ortamda yürütülüyor. Eğer vatandaşların ve kurumların verileri yabancı merkezlerde depolanıyor ya da dış kaynaklı sistemlere aşırı bağımlı hale geliyorsa bu durum stratejik bir risk oluşturabilir. Milyonlarca kişinin bilgilerinin internete sızdığı siber güvenliğin artık yalnızca teknik değil, aynı zamanda ulusal güvenlik konusu olduğunu ortaya koyuyor. Türkiye'nin dijital güvenliğini güçlendirmesi için yerli yazılım çözümlerine, veri merkezlerine ve siber güvenlik yatırımlarına daha fazla önem vermesi gerekiyor. Aynı zamanda vatandaşların da dijital okuryazarlık konusuna bilinçlenmesi şart. Bugün ülkeler sadece kara, hava ve deniz sınırlarını korumuyor, dijital sınırlarını da korumaya çalışıyor. Dijital çağın en büyük sorularından biri şu: verilerimizi kim yönetiyor? Bu soruya verilecek cevap yalnızca teknoloji şirketlerini değil, demokrasiyi, ekonomiyi ve ulusal güvenliği de yakından ilgilendiriyor. Veri tekelleşmesi karşısında güçlü yasal düzenlemeler, yerli teknolojik yatırımlar ve bilinçli kullanıcılar olmadan dijital bağımsızlıktan söz etmek zor, demiş. Kim diyor? Profesör Doktor Murat Kırık, Diriliş Postası'nda. Diyelim ve veda edelim hem bugüne hem haftaya. Pazartesi günü saat 17'de son baskıda tekrar birlikte olmak dileğiyle esen kalın.